0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا.
1: Hızır Musa'ya, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.
0: قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا.
1: Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam bir daha benimle arkadaşlık etme. Artık benim tarafımdan mazur görülecek bir duruma ulaştın dedi.

0: أقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: Yine birlikte gittiler. Nihayet bir şehir halkına gelip onlardan yemek istediler. Halk onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır onu hemen doğrulttu. Musa, eğer isteseydin buna karşılık bir ücret alırdın dedi.
0: قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.
1: Hızır dedi ki, işte bu seninle benim aramın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim.
0: اَمَّا السَّف۪ينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ اَنْ اَع۪يبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا.
1: O deldiğim gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı.

0: وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
1: Oğlan çocuğuna gelince, onun anası ve babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlığa ve inkara sürüklemesinden korktuk. Rablerinin kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametli olan başka birini vermesini istedik.

0: كان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
1: O duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğundu. Duvarın altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları da salih bir kimseydi. Rabbin onların erginlik çağlarına ulaşmalarını ve Rabbin tarafından bir rahmet olmak üzere hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
1: Ey Muhammed! Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım.
0: اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا.
1: Gerçekten biz onu yeryüzünde büyük bir kudret sahibi kıldık ve ona ihtiyacı olan her şeyden bir yol verdik. O da batıya doğru bir yol tuttu.
0: حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا.

0: ihim husna.
1: Nihayet güneşin battığı yere varınca onu denizde batarken kara bir balçık gözesine batıyor gibi gördü. Orada bir kavim buldu. Biz, ey Zülkarneyn, onlara ya azap edersin veya onlar hakkında güzel bir yol tutarsın dedik.
0: قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ

0: emrine yusra.
1: Zülkarneyn, biz haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmemiş bir azaba uğratır. İman edip salih amel işleyen kimseye gelince, onun için güzel bir mükafat vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz dedi.
0: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا.
1: Sonra doğu tarafa bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavmin üzerine doğar buldu ki biz onlar için güneşe karşı bir siper yapmamıştık.
0: Kezalike ve kad ehatna bima ladayhi khubara thumma etba'a sebebe.

0: قَوْلًا
1: İşte onun işi böyleydi. Biz onun yanında bulunan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki set arasına ulaşınca onların önünde neredeyse hiçbir söz anlamayan bir kavim buldu.
0: قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا
1: Onlar, ey Zülkarneyn, gerçekten Yevcuc ve Mevcuc yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir set yapmana karşılık sana bir vergi verelim mi dediler.

0: له نارا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
1: Zülkarneyn dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu şey daha hayırlıdır. Siz bana insan gücüyle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım. Siz bana demir kütleleri getirin. Nihayet iki dağın arasını aynı seviyeye getirince Zülkarneyn, körükleyin dedi. Sonra onu bir ateş haline koyunca, bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi.
0: فَمَسْطَاعُوا اَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا.
1: Artık Yevcuç ve Mevcuç onu ne aşabildiler ne de delebildiler.

0: وَعْدُ رَبِّي حَقًّا.
1: Zülkarneyn dedi ki, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin kıyamet vaadi geldiği zaman onu yerle bir edecektir. Rabbimin vaadi ise gerçektir.
0: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
1: Biz o gün insanları birbirine girip dalgalanır halde bırakırız. Sura üfürülünce de onların hepsini bir araya toplarız.
0: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
1: Biz o gün cehennemi inkar edenlere açıkça gösteririz.

0: يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا.
1: Onların gözleri benim ayetlerime karşı bir perde içindeydi. Onlar Kur'an'ı dinlemeye de tahammül edemiyorlardı.

0: Yoksa inkar edenler beni bırakıp da kullarımı dostlar edinmelerinin kendilerine fayda sağlayacağını mı sandılar? Şüphesiz ki biz cehennemi kafirler için bir konak olarak hazırladık.
1: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.
0: De ki, amelleri yönünden en çok zarara uğrayanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar kendilerinin güzel bir iş yaptıklarını sanıyorlardı.

İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden kimselerdi. Bu yüzden onların amelleri boşa gitmiştir. Biz kıyamet günü onlara hiçbir değer vermeyeceğiz.

0: رسلي هزوا.
1: İşte onların cezaları cehennemdir. Çünkü onlar inkar etmişler, ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya almışlardı.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti kânet lehum cennâtul firdevsi nuzulâ. Hâlidîne fîhâ lâ yebegûne anhâ hivelâ.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Firdevs cennetleri de onlar için konak olmuştur. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar ve oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir.

0: مددا.
1: Ey Muhammed, de ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar denizi daha yardım için getirsek, Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tükenirdi.

0: أحدا.
1: De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Yalnız bana sizin ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Her kim Rabbine kavuşmak istiyorsa salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 98 ayettir. Surenin bir bölümünde Meryem'in Hazreti İsa'yı doğurmasından söz edildiği için bu adı almıştır. Bundan başka sure içerisinde Zekeriya, Yahya, İbrahim, Musa, İsmail ve İdris peygamberlere de yer verilmekte, sonra da kıyamet ve ahiretten söz edilmektedir.

0: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
1: كاف ها يا عين صاد. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anmadır.
0: اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا.
1: Hani Zekeriya Rabbine gizlice niyaz etmişti. O şöyle demişti: Ey Rabbim, gerçekten benim kemiklerim zayıfladı. Başım ihtiyarlık aleviyle tutuşup ağardı. Ey Rabbim, sana yalvarmakla hiçbir zaman bedbaht olup mahrum kalmadım.

0: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.
1: Doğrusu ben kendimden sonra yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korkuyorum. Benim karım da kısırdır. Sen bana kendi tarafından yerime geçecek bir oğul ihsan et. O bana ve Yakup oğullarına varis olsun. Sen onu rızana layık kıl.

Allah, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir erkek çocuk müjdeliyoruz. Bu adı daha önce hiç kimseye vermedik dedi.

0: Zekeriya, ey Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir? Benim karım kısırdır. Bense ihtiyarlığın son haddine ulaştım dedi.
1: قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا.
0: Allah buyurdu ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen de hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım dedi.

0: سويا.
1: Zekeriya, ey Rabbim, bana çocuğum olacağına dair bir işaret ver, dedi. Allah, senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşamamandır, dedi.

0: Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkıp sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye onlara işaret etti.
1: Ya Yahya, hudil kitabe bi kuvvetin ve ateynâhul hukme sabiyya ve hanânen min ledunnâ ve zekâten ve kâne takiyya.
0: Yahya dünyaya gelince biz ona, ey Yahya, kitabı kuvvetle tut dedik ve daha çocukken ona hikmet verdik. Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve temizlik verdik. O kötülükten sakınan bir kişi oldu.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: O anasına ve babasına karşı da iyi davranıyordu. Zorba ve isyankar değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, diri olarak kabrinden kaldırılacağı günde ona selam olsun.
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
0: Ey Muhammed! Sen kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp mescidin doğu tarafında bir yere çekilmişti.

0: beşeren seviyye.
1: Onların önüne de bir perde çekmişti. Biz ona Cebrail'i gönderdik. O da Meryem'e tam bir insan şeklinde göründü.

0: İyi.
1: Meryem ona, "Eğer Allah'tan korkan biriysen, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım," dedi.
0: قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا
1: Cebrail, "Ben sadece sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiyim," dedi.
0: قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا
1: Meryem, "Benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmadı ve ben kötü bir kadın da değilim," dedi.

0: Cebrail dedi ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Onu insanlara bir mucize ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için böyle yapacağız. Zaten bu ezelde takdir edilmiş bir iştir buyurdu.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا

0: الْإِنْسِيَّ
1: Meryem ona hamile kaldı ve onunla insanlardan uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim," dedi.

0: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
1: Cebrail az aşağısından kendisine şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafındaki çocuğu şerefli bir kimse yapmıştır. Hurma ağacını kendine doğru silkele. Üzerine olmuş taze hurma dökülsün.
0: فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

0: Ye.
1: Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan herhangi bir kimse görürsen, ben Rahman olan Allah için bir oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا.
1: Meryem onu taşıyarak kavmine getirdi. Onlar dediler ki, ey Meryem, doğrusu sen görülmemiş bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi.
0: فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا.
1: Meryem konuşmaları için çocuğa işaret etti. Onlar, biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz dediler.
0: قَالَ اِنِّي عَبَدُ اللّٰهِ اَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا.
1: Çocuk dedi ki, ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni hayırlı kıldı. Hayatta olduğum sürece bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi emretti.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
1: Beni anneme itaatkar kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا.
1: Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kabrimden kaldırılacağım günde bana selam olsun.
0: ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ.
1: İşte hakkında ihtilafa düştükleri Meryem oğlu İsa, Allah kelamına göre budur.
0: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهِ

0: Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir, yücedir. O bir şeyin olmasına hükmederse ona sadece ol der. O da hemen oluverir.
1: وَإِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: İsa kavmine, şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur dedi.
1: فَاخْتَلَفَ

0: Hristiyan ve Yahudi grupları kendi aralarında İsa hakkında ihtilafa düştüler. Artık büyük bir günün görülecek dehşetinden dolayı vay inkar edenlerin haline.
1: Esmi' bihim ve ebsir yevme ye'tunena lakinizzalimunel yevme fi dalalim mubin.
0: Onlar bize gelecekleri gün ne güzel işitirler ve ne güzel görürler. Ama o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.
1: وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Ey Muhammed! Onları pişmanlık duyacakları hasret günüyle korkut. O gün her iş bitirilmiş olacaktır. Oysa onlar hala gaflet içindedirler ve onlar buna inanmazlar.
1: İnna nahnu nerithul arda ve men aleyha ve ileyna yurca'un.
0: Şüphesiz ki yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara yalnız biz varis olacağız. Onlar mutlaka bize döndürüleceklerdir.
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
0: Ey Muhammed! Kitapta İbrahim'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi.

0: عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.
1: Hani İbrahim babasına şöyle demişti: Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Ey babacığım, şüphesiz ki bana, sana gelmeyen bir bilgi geldi. Sen de bana tabi ol ki seni doğru bir yola götüreyim.
0: Ya أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيًا.

0: الشَّيْطَانِ وَلِيًّا.
1: Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahman olan Allah'a çok asi olmuştur. Babacığım, ben gerçekten sana Rahman tarafından bir azabın dokunmasından ve böylece şeytanın dostu olmandan korkuyorum.

0: Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen, andolsun ki seni taşa tutarım. Haydi, beni uzun bir süre bırak git dedi.
1: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.

0: Rabbi şakiyya.
1: İbrahim de şöyle cevap verdi. Sana selam olsun. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. İşte sizden de Allah'tan başka taptıklarınızdan da ayrılıyorum. Ben yalnız Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olup mahrum kalmam.

0: Ey Muhammed! Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz ki o ihlaslı bir kimseydi ve tarafımızdan kitap verilerek gönderilmiş bir peygamberdi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبَنَاهُ نَجِيًّا.
0: Biz Musa'ya Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve onu gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık.

0: مَرْضِيًّا.
1: Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz ki o sözünde doğru olan bir kimseydi ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. İsmail kavmine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrediyordu. O Rabbinin yanında rızaya kavuşmuştu.
0: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
1: Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik.

0: وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: İşte bütün bunlar Adem'in Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin neslinden, İbrahim'in İsrail lakabıyla anılan Yakub'un ve kendilerine doğru yolu gösterip seçtiğimiz kimselerin neslinden olup Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdendir. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
0: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: Onlardan sonra yerlerine namazı terk eden ve şehevi arzularına uyan bir nesil geldi. İşte onlar yakında azgınlıklarının cezasını göreceklerdir.

0: يَعْلَمُونَ شَيْئًا
1: Ancak tövbe edenlere, inanıp salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir haksızlık yapılmayacaktır.
0: Cennet-i Aden'in illeti ve'ada'r-Rahmanu ibadehu bil-gayb. İnnehu kâne ve'duhu me'tiyyâ.
1: Rahman'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi yerine gelecektir.
0: La yesma'un fiha lagwan illa salaman ve lehum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
1: Onlar orada boş söz değil, yalnız selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
0: Tilka

0: ذلك وما كان ربك نسيا.
1: Cebrail Muhammed'e şöyle dedi: Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında bulunan her şey O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir.
0: Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma fa'budhu vastabir li'ibadetihi. Hal ta'lemu lehu semiyya.
1: O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Öyleyse ona kulluk et ve ona kullukta sabırlı ol. Sen hiç onun ismini taşıyan birini biliyor musun?
0: وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اَاِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا.
1: İnsan, ben öldüğüm zaman mı tekrar diri olarak kabrimden çıkarılacağım diyor. O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmüyor mu?
0: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا.
1: Rabbine and olsun ki biz onları ve uydukları şeytanları mutlaka bir araya toplayacağız. Sonra onları cehennemin etrafında dizüstü hazır bulunduracağız.
0: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ اِتِيَّا.
1: Sonra her toplumun içinden Rahman olan Allah'a en çok karşı gelip isyan edenleri ayıracağız.
0: ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيَّا.
1: Sonra biz elbette cehenneme girmeye en layık olan kimseleri daha iyi biliriz.

0: Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin yerine getirmeyi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.
1: ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّ
0: Sonra biz kötülükten sakınanları kurtarır, zalimleri de orada dizüstü çökmüş bir halde bırakırız.

0: وأحسن نديا.
1: Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman kafirler iman edenlere bu iki gruptan hangisinin makamı daha iyi ve meclisi daha güzeldir dediler.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Biz onlardan önce nice nesiller helak ettik ki onlar varlıkça ve gösterişçe daha üstündüler.

0: De ki, sapıklık içinde olan kimseye Rahman ne kadar mühlet verirse versin, nihayet kendilerine vaat edilen azabı veya kıyameti gördükleri zaman kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha zayıf olduğunu bileceklerdir.
1: وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا
0: Allah doğru yola gelenlerin hidayetini arttırır. Baki kalacak salih ameller Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır.
1: أَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا
0: Ey Muhammed! Ayetlerimizi inkar edip, bana ahirette mal ve çocuk verilecek diyen kimseyi gördün mü? O gaybı mı bildi, yoksa Rahman olan Allah katından bir söz mü aldı?
1: Kalla senektubu ma yekulu ve nemuddu lehu minel azabi medda ve nerithuhu ma yekulu ve ye'tina ferda.
0: Hayır, biz onun söylediklerini yazacağız ve kendisi için azabı uzattıkça uzatacağız. Onun söylediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecektir.
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا
0: Onlar kendilerine güç ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا
0: Hayır, ilahları onların tapmalarını inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklardır.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا
0: Görmedin mi ki biz şeytanları kâfirlerin üzerine gönderdik. Onları günaha kışkırttıkça kışkırtıyorlar.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا
0: Öyleyse onlar aleyhine azap istemekte acele etme. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا
0: Biz kıyamet günü takva sahiplerini heyet halinde Rahman'ın huzuruna toplarız.
1: وَنَسُوقُ الْمُجَرِم۪ينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا
0: Günahkarları da susuz olarak cehenneme süreriz.
1: لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا
0: Rahman olan Allah katında söz almış olan kimselerden başkaları şefaat hakkına sahip olamazlar.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا
0: Kafirler, Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Ey kafirler! Andolsun ki siz ortaya çok kötü bir şey attınız.
1: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا
0: Onlar Rahman'a çocuk isnat ettiler diye neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecekti. Oysa Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz.
1: İn kullu men fis semavati vel ardı illa atirrahmani abada.
0: Göklerde ve yerde bulunan herkes ancak Rahman'a kul olarak gelecektir.
1: لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا.
0: Andolsun ki Allah onları ilmiyle kuşatmış ve hepsini teker teker saymıştır.
1: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا.
0: Kıyamet günü de onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir.

0: Ey Muhammed, biz Kur'an'ı kötülükten sakınanları müjdelemen ve inatçı bir kavmi de Allah'ın azabıyla korkutman için senin dilinle indirip kolaylaştırdık.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.
0: Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi sen onlardan hiçbirini duyuyor veya onların hafif bir sesini işitiyor musun? Taha Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 135 ayettir. Ta ve ha harfleriyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bu surede Hazreti Musa'nın Firavun ve sihirbazlarıyla mücadelesinden, İsrailoğullarının taşkınlıklarından, şeytanın insana verdiği vesvese ve düşmanlığından ve Allah'tan yüz çevirenlerin akıbetlerinden söz edilmektedir.

0: لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
1: طه. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşmen için değil, ancak Allah'tan korkan kimselere bir öğüt olsun diye indirdik. O sana yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir.
0: Er-Rahmanu alel arşi istavâ. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı ve mâ beynehumâ ve mâ tahtes-serâ.
1: Rahman olan Allah arşa hükmetmiştir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur.
0: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى.
1: Sen sesini yükseltsen de, yükseltmesen de, şüphesiz ki O gizliyi de bilir, daha gizliyi de.
0: Allahu la ilahe illa huve lehul esmaul husna.
1: Allah'tan başka bir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur.
0: Ve hel etâke hadîthu Mûsâ.

0: Ey Muhammed, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine, durun ben bir ateş gördüm, belki size ondan bir kor getiririm ya da ateşin yanında bir yol gösterici bulurum demişti.
1: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى.
0: Musa ateşin yanına gelince kendisine şöyle nida edildi. Ey Musa, şüphesiz ki ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın.
1: Ve ene ihtartuke festemi' lima yuha.
0: Ben seni peygamber seçtim. Şimdi vahyedilecek şeyleri dinle.

0: zikri.
1: Şüphesiz ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl.

0: تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
1: Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizli tutacaktım. Ona inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimse sakın seni de ona inanmaktan alıkoymasın. Yoksa helak olursun.
0: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى.
1: Ey Musa, sağ elindeki nedir? Musa, o benim değneğimdir. Ben ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak silkelerim. Benim ona daha başka ihtiyaçlarım da vardır dedi.
0: قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى.
1: Allah, ey Musa, onu yere at dedi. Musa değneği yere attı. Bir de baktı ki o bir yılan olmuş, süratle hareket ediyor.
0: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى.
1: Allah dedi ki, al onu, korkma, biz onu yine önceki haline döndüreceğiz. Elini koltuğunun altına sok da bir başka mucize olarak kusursuz bembeyaz çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden bazılarını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o azmıştır.
0: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقَدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي.
1: Musa şöyle dedi, ey Rabbim, benim göğsüme genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden pelteklik düğümünü çöz, böylece sözümü iyi anlasınlar.
0: وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا.
1: Ailemden birini, kardeşim Harun'u bana vezir yap. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu da benim işime ortak yap. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz ki sen bizi görüyorsun.
0: وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى.
1: Allah buyurdu ki, ey Musa, istediğin sana verildi. Zaten biz sana bir defa daha lütuf ve ihsanda bulunmuştuk.
0: İz evhayna ila ummike ma yuhaa

0: له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Hani sen doğduğunda annene bildirilen şeyleri ilham etmiş ve şöyle demiştik: Musa'yı bir sandığa koy da suya bırak. Su onu sahile atsın. Onu benim için de kendisi için de düşman olan biri alacaktır. Ey Musa, ben gözümün önünde yetişesin diye tarafımdan senin üzerine bir sevgi koydum.
0: اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا

0: Musa.
1: Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip ona iyi bakacak birini size göstereyim mi diyordu. İşte biz böylece gözleri aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. Sen bir de adam öldürmüştün. Biz seni yine sıkıntıdan kurtarmış ve seni birçok musibetlerle denemiştik. Sen Medyen halkı içinde yıllarca kaldın. Sonra bizim takdir ettiğimiz bir zamanda buraya geldin ey Musa.
0: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا ف۪ي ذِكْرِي اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى.
1: Ben seni kendime peygamber seçtim. Sen ve kardeşin ayetlerimi götürün. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin. Çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt dinler veya korkar.

0: Musa ve kardeşi Harun, "Ey Rabbimiz, biz onun bize karşı taşkınlık yapmasından veya iyice azmasından korkuyoruz," dediler.
1: قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّنِي مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرَى.
0: Allah şöyle buyurdu: "Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. Ben her şeyi işitir ve görürüm."

0: كَذَّبَ وَتَوَلَّى.
1: Ona gidin ve deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Onlara azap etme. Biz sana Rabbin tarafından bir mucize getirdik. Selam hidayete tabi olanlara olsun. Gerçekten bize yalanlayıp yüz çevirenlere azap olacağı vahyedildi.
0: قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى.
1: Yanına vardıklarında Firavun, sizin Rabbiniz kim ey Musa dedi.
0: قَالَ رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى.
1: Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılış biçimini veren, sonra da ona doğru yolu gösterendir dedi.
0: قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى.
1: Firavun, peki öyleyse önceki nesillerin hali ne olacak dedi.
0: قَالَ

0: أزواجا من نبات شتى.
1: Musa da, onların bilgisi Rabbimin yanında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşmaz ve unutmaz. Yeryüzünü sizin için bir beşik gibi döşeyen, orada sizin için yollar açan ve gökten su indiren O'dur dedi. Biz o suyla her çeşit bitkiden çiftler çıkardık.
0: Kulû ve ru'av en'âmekum. İnne fî zâlike le âyâtin li ulinnuhâ.
1: Onlardan hem siz yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz ki bunlarda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.
0: Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Biz sizi topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve kıyamet günü sizi tekrar oradan çıkaracağız.
0: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
1: Andolsun ki biz Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik. Ama o yine yalanladı ve kabul etmeyip diretti.
0: قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى.
1: Firavun Musa'ya dedi ki, ey Musa, sen sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana seninki gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen bizimle senin aranda bir buluşma zamanı ve yeri tayin et. Senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yer olsun.
0: قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًا.
1: Musa, buluşma zamanınız İnsanların süslenip toplanacağı bayram günü kuşluk vakti olsun dedi.
0: Fetevalla Firavun fecemaa kaydehu thumma ata.
1: Firavun dönüp gitti ve bütün hilekar büyücülerini ve aletlerini toplayıp belirtilen yere geldi.
0: قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ اِفْتَرَى.
1: Musa onlara, size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa o bir azapla kökünüzü keser. Allah'a iftira eden kimseler perişan olmuşlardır dedi.
0: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى.
1: Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizlice fısıldaştılar.

0: بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
1: Birbirlerine dediler ki, bunların ikisi de mutlaka sihirbazdır. Büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek dininizi yok etmek istiyorlar. Siz de bütün hilelerinizi toplayın, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen mutlaka zaferi kazanmış olacaktır.

0: يكون أول من ألقى.
1: Sihirbazlar, ey Musa, hünerini ya sen ortaya at veya ilk atan biz olalım dediler.
0: قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى.
1: Musa, hayır, siz atın dedi. Bir anda onların ipleri ve değnekleri, yaptıkları büyüleri yüzünden Musa'ya hareket ediyorlarmış gibi göründü.
0: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
1: Musa içinde bir korku duydu. Biz ona dedik ki, korkma, üstün gelecek olan elbette sensin. Sağ elindeki asanı yere at da onların yaptıklarını yutsun. Onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz da nereye varsa başarı elde edemez.
0: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
1: Musa'nın asası büyülerini yutunca sihirbazlar secdeye kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler.

0: علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Firavun sihirbazlara, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? O size büyü öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma ağacının dallarına asacağım. Siz de Musa'nın Rabbi ile hangimizin azabının daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu bileceksiniz, dedi.

0: عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَأَبَقَى.
1: İman eden sihirbazlar Firavun'a dediler ki, biz seni bize gelen açık mucizelere ve bizi yaratan Allah'a tercih edemeyiz. Vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedebilirsin. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı, azabı ise daha kalıcıdır.
0: İnnehu men ye'ti rabbehu mujrimen fe inne lehu cehenneme la yemutu fiha ve la yahya.
1: Kim Rabbine günahkar olarak gelirse şüphesiz ki onun için cehennem vardır. Orada ne ölür ne dirilir.
0: وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ.
1: Kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır.
0: Cennetu adenin tecri min tahtiha al-enharu halidin fiha ve zalika jazaa'u men tazakka.
1: Bu dereceler altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte günahlardan temizlenen kimselerin mükafatı budur.
0: وَلَقَدْ

0: فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى.
1: Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımı geceliğin yürütüp götür, asanı vurarak denizde onlar için kuru bir yol aç, düşmanların yetişmesinden korkma, boğulmaktan da endişe etme diye vahyetmiştik.
0: فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
1: Firavun ordularıyla onları takip etti. Deniz de kendilerini kaplayıp içine aldı.
0: وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
1: Firavun kavmini saptırdı, doğru yola götürmedi.

0: وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى.
1: Ey İsrailoğulları! Biz sizi düşmanınızdan kurtardık ve size Tur'un sağ tarafında Musa'ya kitap verileceğini vaat ettik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.
0: Kulû min tayyibâti mâ razaqnâkum ve lâ tatğav fîhi feyahille aleykum gadabî. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَب۪ي فَقَدْ هَوَى.
1: Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve bu konuda haddi aşmayın. Yoksa başınıza gazabım iner. Kimin başına da benim gazabım inerse artık o cehennem çukuruna yuvarlanır.

0: Ben tövbe eden, inanıp salih amel işleyen, sonra da doğru yolda devam eden kimse için çok bağışlayıcıyım.
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
0: Musa, beraberindekilerden önce Tur'a koşunca, seni kavminden önce acele olarak gelmeye sevk eden nedir ey Musa dedik.
1: قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى.
0: Musa, işte onlar da peşimdedir. Sana razı olman için acele olarak geldim ey Rabbim dedi.

0: السامري.
1: Allah, biz senden sonra kavmini denedik. Samiri onları saptırdı dedi.
0: فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدَكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي.
1: Bunun üzerine Musa çok kızgın ve üzüntülü olarak kavmine döndü ve "Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Zaman size uzun mu geldi? Yoksa Rabbiniz tarafından üzerinize bir gazap gelmesini mi istediniz ki bana verdiğiniz sözden caydınız?" dedi.

0: amireyi.
1: Onlar da şöyle cevap verdiler: biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o Kıpti kavmin ziynet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı. Ve ehuraca

0: nesi.
1: Samiri onlara böğüren bir buzağı heykeli yapıp çıkardı. Samiri ve kendisine tabi olanlar, sizin ilahınız da Musa'nın ilahı da budur. Musa onu Tur'a giderken burada unuttu dediler.
0: Efele yerevne ellâ yerci'u ileyhim kavlen ve lâ yemliku lehum darran ve lâ nef'a.
1: Görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir cevap vermiyordu? Onlara herhangi bir zarar ve fayda verme gücüne de sahip değildi.

0: emri.
1: Andolsun ki Harun onlara önceden, ey kavmim, siz bu buzağı heykeliyle ancak imtihan ediliyorsunuz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Siz bana tabi olun ve benim emrime itaat edin demişti.
0: قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسَى.
1: Onlar da Musa bize dönünceye kadar biz o buzağa tapmaya devam edeceğiz demişlerdi.
0: قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ اَمْرِي.
1: Musa dönünce, ey Harun, onların saptıklarını gördüğün zaman bana tabi olmaktan seni men eden nedir? Yoksa benim emrime karşı mı geldin dedi.

0: قولي.
1: Harun, ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutma. Ben, İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın ve benim sözüme bakmadın demenden korktum dedi.
0: قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَا سَامِرِيّ
1: Musa, Samiri'ye, ey Samiri, ya senin yaptığın iş nedir dedi.

0: نبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.
1: O da ben onların görmediği bir şey gördüm ve sana gelen ilahi elçinin ayak bastığı yerden bir avuç toprak aldım. Onu ziynet eşyalarından eriterek yaptığım buzağı heykelinin içine attım. Böylece nefsim bunu bana hoş gösterdi dedi.

0: Nisfe.
1: Musa Samiri'ye, haydi defol git. Artık sen bütün hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmayın diyeceksin. Senin için bir de asla kaçamayacağın bir ceza zamanı vardır. Kendisine tapıp durduğun ilahına bak. Biz onu yakacağız. Sonra da ufalayıp denize saçacağız dedi.

0: Sizin ilahınız kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi içine almıştır.
1: كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا.
0: Ey Muhammed! İşte biz sana böylece geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Biz sana tarafımızdan bir kitap verdik.
1: Men a'rada anhu fe innehu yahmilu yawmal qiyamati wizra.
0: Her kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir.
1: Halidin fihi ve sa'a lahum yawmal qiyamati himla.
0: Onlar o günahın cezası içinde ebedi olarak kalacaklardır. Bu onlar için kıyamet gününe kötü bir yük olur.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا.
0: O gün sura üflenir. Biz de günahkarları o günde korkudan gözleri göğermiş bir halde mahşerde toplayacağız.
1: يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا.
0: Onlar kendi aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye fısıldaşırlar.
1: نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ طَر۪يقَةً اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا.
0: Onların söyledikleri şeyi biz daha iyi biliriz. Onların en doğru görüşlü olanları da siz dünyada yalnız bir gün kaldınız diyecektir.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى ف۪يهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا.
0: Ey Muhammed! Sana kıyamet günü dağların ne olacağını sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp saçacaktır. Yerlerini dümdüz ve boş bir arazi halinde bırakacaktır. Sen orada bir eğrilik ve tümsek göremeyeceksin.
1: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.
0: O gün insanlar hiçbir yere sapmadan kendilerini Allah'ın huzuruna çağıran İsrafil'e tabi olurlar. Rahman olan Allah'ın heybetinden bütün sesler kısılacak ve fısıltıdan başka bir şey işitemeyeceksin.
1: يَوْمَ اِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا.
0: O gün Rahman olan Allah'ın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kimselerden başkasının şefaati fayda vermeyecektir.
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُح۪يطُونَ بِهِ عِلْمًا.
0: Allah insanların geçmişlerini de geleceklerini de bilir. İnsanların bilgisi ise onu asla kavrayamaz.
1: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا.
0: Bütün yüzler ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve her şeyin mutlak hakimi bulunan Allah'a boyun eğer. Zulüm günahı taşıyanlarsa zarara uğrarlar.

0: مَا
1: Her kim mümin olarak salih ameller işlerse artık o ne zulme uğramaktan korkar ne de hakkının çiğnenmesinden.

0: هم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
1: Biz böylece o kitabı sana Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Onda azap tehditlerini türlü türlü çevirip açıkladık. Umulur ki onlar kötülükten sakınırlar veya Kur'an kendileri için bir öğüt ortaya koyar.
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

0: وحيه وقل رب زدني علما.
1: Gerçek hükümdar olan Allah'ın şanı çok yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Ey Rabbim, benim ilmimi arttır de.

0: İblise ebe.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Onlar da secde etmişlerdi. Ama iblis bundan çekinip diretmişti.

0: يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى.
1: Biz dedik ki, ey Adem, şüphesiz ki bu iblis senin için de eşin için de bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa sıkıntıya düşersin. Doğrusu sen cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Sen orada ne susayacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın.
0: فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى.
1: Nihayet şeytan Adem'e vesvese verdi ve "Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi?" dedi.

0: وعصى آدم ربه فغوى.
1: Bunun üzerine Adem ile eşi o ağacın meyvesinden yediler. Hemen avret yerleri kendilerine göründü. Onlar üstlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Adem Rabbinin emrine karşı geldi de şaşırıp kaldı.
0: ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى.
1: Sonra Rabbi onu peygamber seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.

0: يَشْقَى.
1: Allah buyurdu ki, ikiniz de, iblis de hep beraber birbirinize düşman olarak cennetten yeryüzüne inin. Artık benden size bir hidayet gelir de kim benim doğru yoluma tabi olursa o dünyada sapıklığa düşmez, ahirette de bedbaht olmaz.''

0: القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
1: Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse onun için de dar ve sıkıntılı bir hayat vardır. Biz onu kıyamet günü de kör olarak haşrederiz. O da, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben dünyada çok iyi görüyordum der.

0: Allah, işte bu böyledir. Sana bizim ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. İşte bugün de sen öylece unutulacaksın der.
1: وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى.
0: İşte biz haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine

0: inanmayanları böyle cezalandıracağız. Ahiretin azabı elbette daha şiddetli ve daha kalıcıdır.
1: Efelem yehdi lehum kem ehlek

0: kendilerinden önce nice nesilleri helak etmemiz onları doğru yola getirmedi mi? Oysa ki onların oturup kaldıkları yerlerde dolaşıp duruyorlar. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.
1: وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى
0: Eğer daha önce Rabbinin geçmiş bir hükmü ve onlar için tayin edilmiş bir süre olmasaydı, kendilerine azap hemen gerekli olurdu.
1: فَاصْبِرْ عَلَى

Öyleyse sen onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Güneşin doğmasından önceki sabah namazında ve batmasından önceki öğle ve ikindi namazında Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerindeki akşam ve yatsı namazında ve yine gündüzün uçlarındaki sabah ve akşam namazında tesbih et ki Allah'ın rızasına eresin.

0: وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى.
1: Ey Muhammed! Kendilerini denemek için kafirlerden bir kısmına verip faydalandırdığımız dünya hayatının süsünde sakın gözün kalmasın. Rabbinin sana verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
0: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
1: Ailene ve ümmetine namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Senin rızkını da biz veriyoruz. Güzel sonuç takva sahiplerindir.
0: وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى.
1: Kâfirler, Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirse ya dediler. Onlara önceki kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi?

0: Eğer biz onları bundan önce bir azapla helak etseydik, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce senin ayetlerine tabi olsaydık diyeceklerdi.
1: قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى.
0: Ey Muhammed, de ki, herkes akıbetini beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin doğru yolun sahipleri olduğunu ve kimin hidayete erdiğini bileceksiniz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Allah.

قهار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله.

كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله،

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: آمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك تعصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك لخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla,

sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul et.

0: Eden sensin, bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, İşlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. iyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.

0: قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Kus bin Saide, İyad kabilesinin reisi olup İsa aleyhisselamın dininde muvahhid ve şair bir insandı. Onun Ukas panayırında, aralarında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bulunduğu bir cemaate yaptığı ve Bi'set-i Nebi'den bahseden şu meşhur hitabesi pek ibretli ve pek hikmetlidir. Ey insanlar, geliniz dinleyiniz, geliniz belleyiniz, ibret alınız. Her yaşayan ölür, her ölen fena bulur. Olacak olur, yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, anaların, babaların yerini tutarlar. Sonra hepsi mahvolur gider. Sonra hepsi mahvolur gider. Vukuatın ardı arkası kesilmez. Hepsi birbirini takip eder. Dikkat edin, söylediklerime kulak verin. Gökten haber var, yerde ise İbret alacak çok şey var. Yeryüzü serilmiş bir döşek, gökyüzü ise yüksek bir tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden memnun oldukları için mi orada kalıyorlar? Yoksa alıkonulup da uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim Allah'ın indinde bir din var ki, yemin ederim Allah'ın indinde bir din var ki, şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi var ki, gelmesi pek yakındır. Onun gölgesi başınızın üzerine düştü. Ne mutlu o kimselere ki ona iman edip de o da ona hidayet eyleye. Vah o bedbahta ki ona isyan ve muhalefet eyleye.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim, 103.2.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
1: daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: 103.2 Özel FM.
11: Saat 7.
12: 7.
11: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
5: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Bölüm 3. Sabrın Fazileti. Ey iman edenler, zorluklara ve sıkıntılara sabırla katlanın ve birbirinizle bu sabırda yarışın. Cihad için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve yolunuzu Allah ve kitabı ile bulun ki kurtuluşa erebilesiniz. Ali İmran 200. Muhakkak ki ölüm tehlikesiyle, korku ve açlıkla, mal, can ve ürünlerin eksiltilmesiyle sizi sınayacağız. Ama zorluklara karşı sabredip
12: sebat ve dayanıklılık gösterenlere iyi haberler müjdele. Bakara 155. Her türlü güçlüklere göğüs gerenlere mükafatları tartılmaksızın, ölçülmeksizin hesapsızca bol bol verilir. Zümer 10. Kim eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa, şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. Şura 43. Ey iman edenler! Sarsılmaz bir sabır ve namaza sarılarak Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Bakara 153. Andolsun ki içinizde Allah yolunda cihad edenlerle ve sıkıntılara karşı göğüs gerenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihandan geçireceğiz. Muhammed 31. Hadis 25. Ebu Malik Haris İbni Asım el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: temizlik, yani her türlü günah ve pisliklerden arınmak imanın yarısıdır. Elhamdülillah demek mizanı doldurur. Sübhanallah ve elhamdülillah sözleri ise yerler ve gökler arasını doldurur. Namaz bir nurdur. Sadaka bir bürhan, sabır aydınlıktır. Kur'an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Herkes sabahleyin işine gücüne çıkar, kendisini satar ya kazanır ya da kaybeder. Yani kişi Allah'a emirlerini yerine getirmekle nefsini Allah'a satarak kazanır ya da kendi nefsinin sefasına uyup Allah'ın emirlerini çiğneyip kendisini şeytana satarak kaybeder. Hadis 26. Ebu Said Sa'd İbn Sinan el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Ensar'dan bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Sonunda yanındaki mal bitti. Elindeki olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: yanımda mal olsaydı sizden esirgemezdim. Kim istemekten çekinir, iffetli davranırsa Allah onun iffetini arttırır. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir. Hiçbir kimseye sabırdan daha geniş ve hayırlı bir şey verilmemiştir. Hadis 27. Ebu Yahya Suheyb İbni Sinan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: müminin durumuna gerçekten hayret edilir. Zira her durumu onun için hayır sebebidir. Bu özellik sadece müminlerde bulunur. Çünkü sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayırdır. Başına bir bela gelse sabreder, bu da onun için bir hayırdır. Hadis 28. Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet olunmuştur: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp sıkıntılar kendisini daraltınca Fatıma Allah ondan razı olsun. Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bugünden sonra baban için artık sıkıntı yoktur, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Hazreti Fatıma, vah babacığım, Allah'ın çağrısına icabet etti. Gideceği yer Firdevs cenneti olan babacığım. Vah ölüm haberini Cebrail ile paylaşacağımız babacığım, vah! Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince Fatıma, Allah ondan razı olsun, çevresindekilere şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu? Hadis 29. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı, dostu ve dostunun oğlu olan Ebu Zeyd Üsame İbni Zeyd İbni Harise'den, Allah onlardan razı olsun, nakledildiğine göre şöyle söyledi. Kızı Zeynep Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, oğlum ölmek üzeredir, bize kadar lütfen geliniz diye haber gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de selam gönderdi ve veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin, ecrini Allah'tan beklesin buyurdular. Bunun üzerine kızı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ant veriyorum mutlaka gelsin diye tekrar haber gönderdi. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Sa'd İbni Übade, Muaz İbni Cebel, Übey İbni Ka'b, Zeyd İbni Sabit ve başka bazı sahabilerle beraber kalkıp kızına gitti. Çocuğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiler. Onu kucağına aldı. Canı çıkmak üzere çırpınıp duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sa'd İbni Übade, "Bu ne haldir ya Resulallah?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu acıma duygusudur." buyurdu. Diğer bir rivayette, "Bu Allah'ın öyle bir rahmetidir ki, onu kullarından dilediğinin kalbine yerleştirir. Zaten Allah kullarından merhametli olanlara rahmet eder." buyurdular.
13: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
14: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır: gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak, fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak, sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır: aşırı derecede cimri olmak, nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek, kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır: her Müslümana selam vermek, yedirip içirmek, insanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır: şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
13: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
17: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek ve ona tabi olmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şahsiyettir ki onu rehber edinip kendisine tabi olanların her biri gökteki yıldızlar gibi insanlığın mümtaz şahsiyetleri haline gelmiş, ebedi saadet ve huzura ermişlerdir. Ashab-ı kiram, hak dostları ve salihler hep o kainatın fahri ebedisine yakınlaşabildikleri ölçüde fazilet ve kıymet kazanmışlardır. Acaba Abdullah bin Zeyd, Bilal Habeşi, Seyyid Ahmed Yesevi radıyallahu anhum ve emsallerinin gönül iklimlerinden bizlerde ne kadar hisse var? Bizler de asaptan beri devam eden bu muhabbet tezahürleri çerçevesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetteki seviyemizi ölçmeli ve ona ne derece layık bir ümmet olarak yaşayabileceğimizi mizan edip ruhumuza manevi bir diriliş ve uyanış aşısı yapmalıyız. Burada bahsettiğimiz İslam büyüklerinin halleri de elbette ki vecd kahramanı olan yıldız şahsiyetlerdeki ölçülerdir. Ancak onları kıyamete kadar gelecek müminlerin gönül semalarında yıldızlaştıran Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme duydukları aşk, şevk ve bağlılıktaki şiddettir. Biliyoruz ki aşk ve muhabbet iki gönül arasındaki cereyan hattı gibidir. Güzel bir mümin olabilmek için kalbe bu istidadı kazandırmak gerekir. Günümüzde insanlığın yaşadığı buhranlar bu kalbi istidadın kaybolmasından ileri gelmektedir. Bu yüzden nice kıymetler heba oluyor, nefsani çarklarda parçalanıyor. Akış ve yönelişler daima dünyevi ve nefsani olunca da ruhun iştihasına kimse yol bulamıyor. Gerçek bir sevginin büyüklüğü, gerektiğinde sevilen uğrunda yapılan fedakarlık ve girilen riskle ölçülür. Çok seven biri icabında canını verir de bir fedakarlık yaptığı hissini bile taşımaz. Sanki borcunu ödüyormuş gibi rahat hareket eder. Fakat gerçek aşkı tanımayan, aşktan nasip alamayan kimseler kemale erme yoluna girmemiş ve nefsinin sultasında yaşayarak gönlünü israf ve ziyan ediyor demektir. Dağların kabul etmediği emaneti yüklenmiş olmak aslında insana sunulmuş ilahi bir imtiyazdır. Bu kazanç ve imtiyazı gerçek manasıyla elde edebilmenin şartı da hakiki aşka ulaşabilmektir. Çünkü insan ruhundaki bu çatışma ve kavga ancak hakiki aşkın içinde eriyip kaybolur. Kamil insan bir örnek şahsiyetten aldığı feyizli akislerle hayvani temayüllerden ruhunu sıyırır. Gönlünü bir cennet bahçesi haline getirir ki oradan ilahi manzaralara pencereler açılır. Rabbimiz Kur'an-ı Azimuşşan'ında ruhumdan üfürdüm buyurmakta ve insana kendinden verdiği ulvi cevheri hatırlatmaktadır. Şayet bu ulvi cevher ve müjde mümini aşk ve muhabbet neticesinde kemale eriştirebilirse o zaman kalp ilahi esrar alemine doğru merhale almaya başlar. İlahi alemin sırları, eşyanın hakikati, insan ve kainat denilen sır ortaya çıkar. Kul, kalbi selim tecellisine mazhar olur. Kul bu olgunluğa eriştiğinde Allah-u Teala ile arasındaki gaflet perdeleri aralanmaya başlar. ölmeden evvel ölmek sırrından nasip alır. Dünya ve onun fani sevgisi, bütün geçici ve gösterişli güzelliği gözünden düşer ve gönlünden çıkar. Böylece ruh, Halık'ına yaklaşmaktaki tarifsiz lezzete nail olur. Hakiki sevgiyi tatmamış olanlarsa, insanda mevcut olan hayvaniyet çerçevesine kırıp da melekiyet sahasına adım atamamışlar demektir. Sevmeyi bilmeyenin kalbi ham toprak gibi olur. Marifet sevmektir. Çünkü varlığın sebebi muhabbettir. Beşeriyeti sefaletten kurtarıp saadete götürecek olan ilahi rahmet, insanlığa üsve-i hasene olarak takdim edilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hakiki saadetin yolu, hakiki aşkı ondan öğrenmek, onda fani olabilmek ve bu muhabbetle onun izinden gidebilmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün kainatın göz bebeği, özü ve varoluş sebebidir. Hakkın yüce bir lütfudur. Kulla Hak Teala arasında bir vuslat rehberidir. O anlatılabilen ve ifadenin tariften aciz kaldığı ulvi halleriyle kulluk makamında bedeni fani oluncaya kadar bizlere Hakk'a kulluğun en yüce numunesi olmuştur. Kısaca o, alemleri kuşatan bir rahmet ve aşktır. Ona ram olan aşık gönüller, bu alemde daima onun muhabbetiyle yanıp kavrulacaklar ve her dem onun ulvi visalinin hasretini yudumlayacaklardır. Bu halet içinde, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah figanıyla da her an gittikçe ziyadeleşen muhabbetlerini arz edeceklerdir. İşte Yunusları Yunus haline getiren, Mevlana'ları Mevlana yapan da bu aşktır. Hazreti Mevlana bu aşkla ebedi ve hakiki saadet iklimine adım atmıştır. Lakin onun saadeti hakikatte nerede, ne zaman ve kiminle başlamış bunu bilenler azdır. Bunu ancak onun etrafında aşkla pervane olup onunla aynileşmeye mazhar olan bahtiyarlar bilebilir. Hazreti Mevlana'nın saadeti namütenahi, yani sonsuz kadiri mutlağı vuslattı. Çünkü onlar fani ten esaretinden sıyrılıp sonsuza doğru mesafe aldıklarından yalnız sonsuzla mes'ud olurlar. Sonu olanlarla, yani fanilerle gerçek saadet ne kadar ve ne kıvamda olabilir ki? Zira saadet ikliminin yolu aşk ve muhabbeti layık olduğu yere tevcih etmekten geçer. Nitekim Hazreti Mevlana'nın şu sözleri bir bakıma onun saadetinin kaynağını da sergilemektedir. Canım var oldukça ben Kur'an'ın kölesiyim. Ben Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının toprağıyım. Eğer biri benim sözümden bundan başka en ufak bir şey bile nakledecek olursa, o kimseden de onun sözünden de incinirim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme duyulan gerçek bir aşk ve muhabbetin neticesi, onun yolunun tozunu başının tacı etmek, ona canı gönülden itaat edip teslim olmaktır. Zira o öyle bir şahsiyettir ki, her yönüyle insanlık için serapa bir rahmetten ibarettir. Bu meyanda onun kalbinin müminlere karşı ne derece şefkat ve merhametle dolu olduğunu şu ayeti kerime ne güzel sergilemektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun ki size kendi içinizden öyle izzetli bir peygamber geldi ki sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı rauf, yani cidden şefkatli ve rahim, yani son derece merhametlidir. Sadakallahul azim. Bu hususta Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o kadar hassas ve merhametliydi ki bazı insanlardan gaflet içinde helake sürüklenmeleri karşısında gönül alemi aşırı bir ızdırap ve üzüntüyle yıpranır, adeta perişan olurdu. Öyle ki Cenab-ı Hak, Bismillahirrahmanirrahim, ey Resulüm, biz sana Kur'an'ı meşakkat çekesin diye indirmedik, sadakallahul azim buyurarak onu ikaz ve teselli eylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine duyduğu bu engin şefkat, merhamet ve muhabbete mukabil, ümmeti olarak biz bu sevgiye ne kadar karşılık verebildiğimizi tefekkür etmek durumundayız. Hakikaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetimizin ölçüsü Kur'an'ı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi rehber edinerek onun haliyle ne kadar hallendiğimizle belli olur. Onu seven ve onun uğruna her şeyi feda eden ashab-ı kiram onu nasıl duydu ve hissetti, onun haliyle nasıl hallendi ve ahlakını hayatına nasıl aksettirdi. Acaba bizler bu hallerin neresinde bulunuyoruz? Ona olan muhabbetimizi bu ölçülerle mizan edip gönüllerimizi onun ahlakıyla tezyin etmeliyiz. Günahlarımız, hatalarımız, kusurlarımız ve isyanlarımız onun zemzem misali tertemiz ahlakıyla yıkanmalı, onun mübarek hayatının mana ve hikmetiyle manevi bir diriliş yaşamalıyız. Allah'a ulaşmanın yolu Allah'ın kitabına ve varlık nurunun sünnet-i seniyyesine, yani yüksek ahlak ve davranışlarına hulusi kalple yakınlaşabilmek, Allah ve Resulünün sevdiklerine muhabbet, zıtlarına da nefretlidir. Zira ilahi muhabbetler gönlü diri tutar, sihatli kılar, hayra istikametlendirir. Muhabbet ve onun zıddı olan nefret, ikisi birden aynı anda bir kalpte bulunamaz. Ne var ki gönül boşluk kabul etmediği için birinin yokluğu diğerinin varlık sebebidir. Bu iki zıtlık arasındaki fark, âlâ-yı illiyyin ile esfel-i safilin arasındaki mesafe kadar sonsuzdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğiyle beşeriyet beklediği ulvi hidayet rehberinin en mükemmeline kavuşmuştur. Bu yüzden bugün hala hodgam ve nefsani bir hayat yaşamaya devam edenler böyle yüce bir örnek şahsiyet gelmeden önce cahili bir hayat yaşayanlardan daha mesul bir mevkide bulunmaktadırlar. Bu bakımdan insanlığın ekseriyetle kuvvete ram olup nefis sultasında yaşadığı günümüzde o varlık nuru örnek şahsiyetin karakter ve şahsiyet inşasına daha büyük bir şiddetle muhtaçız. Tarihimizin ihtişam devirlerindeki en büyük müessir de o şanı yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakiki varisleri olan ameli salih sahibi müminlerin varlığı ve onların topluma örnek bir şahsiyet sunmalarıdır. Halbuki günümüzdeki ahvale nazar ettiğimizde en hazin gerçeklerden birinin böyle örnek şahsiyetlerin azlığı sebebiyle maneviyat sahasında yaşanan hüsran olduğunu müşahede etmekteyiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun izinden gidenlerin ve bilhassa kendi tarihimizdeki iman ve vecd kahramanlarının heyecan dolu gönüllerinin seviyesine yeniden ulaşabilmek için tekrar o abide ve örnek insanlara sahip olmamız gerekmektedir. Bunun için onları duymak, anlamak ve onların gönül alemlerinden hisse alabilmek gerekir. Yani onların bu fani alemi nasıl telakki ettiklerini, Allah'ın kendilerine ihsan ettiği akıl, izan, idrak, can ve malı nasıl kullanarak hem kendilerine hem de insanlığa saadet yolunu açtıklarını iyi bilmek icap eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüce şefaatine nail olabilmek için onun ümmetine yakışacak bir hayat yaşamanın feyz ve heyecanı içinde ibadetlerimize, davranışlarımıza, hislerimize, düşüncelerimize, gönlümüze, yarınımıza, velhasıl dünya ile ahiretimize onun eşsiz güzelliklerini ve derinliğini aksettirmeliyiz. Çünkü insan sevdiğine sevgisi ölçüsünde meftun olarak onu taklit eder. Varlık nurunu gereği gibi taklit ve takip edebilmek için de onun gerçek manada tanıyıp örnek şahsiyetini layıkıyla değerlendirmeye çalışmalıyız.
0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: sarılmaz bir yaraymış. Anne bir sızı olur, yarada çoğalırmış. Sol yan nasıl da üşür, bir anne öğretirmiş. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış.
1: Yokun varlığını kabul edebilen, fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında

0: Kesköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Cuma gününün bereketi sınırları aşıyor. Savaş, yoksulluk ve imkansızlıklarla mücadele eden mazlum coğrafyalarda bir kap cuma yemeği umuda dönüşüyor. Bu mübarek günde kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bereketin yayılmasına vesile olmak için cuma yemeklerine katkıda bulunabilirsiniz. 0212 523 03 30. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
6: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
8: Yatak odasından koltuk takımlarına, genç odasından düğün paketlerine bir ev için gereken her şey tam evde. Üstelik elden taksitle. 0850 242 24 çift 0.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
9: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
0: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
12: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Mucizenin tarifini burada kitabı olarak okumuyorum. Sadece burada dikkatimizi çekmeli bir şey var ki, mucize akıl ötesi, akıl üstü olduğu gibi akıl üstü başka şeyler de var. Ne gibi? Keramet. Mucize, peygamberlik iddia davasında bulunanın tam kafirlere karşı meydan okuduğunda Allah-u Teala'nın onun isteğiyle bir şeyi yapması, yaratması. Fakat keramet böyle değil. Veli bir kulun istediği zaman değil. Peygamberin mucizeyi istediğinde Yüce Mevla'nın ona göndermesi gibi değil. Veli bir kulun herhangi bir tavırda belli bir şeyi insanlara isteyerek göstermesi değil, orada o halin meydana gelmez. Yani Hazreti Meryem'in her şeyine girdiğinde Zekeriya aleyhisselam mihrabına, yani özel yerine bakıyor ki orada yemek var. Bunlar nereden sana diyor? Diyor Rabbimin katından. Hazreti Meryem peygamber değil, çünkü kadınlar peygamber olmuyor. Ayet diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي اِلَيْهِمْ. Senden önce hiç kimseni peygamber göndermedik ki onlar kendilerine vahyettiğimiz erkekler olmaz. Bu ayetten anlaşılıyor ki kadın peygamber diye bir şey yok. Yani parantezi kapatalım. Kur'an'da da zikredilen, yeri geldiğinde inşallah anlatacağız kerameti, mucizenin hemen alt derecesinde olan hayırlı bir şey de keramet. Onun bir altı var, halk nezdinde bilinmeyen. Maunet, yardım. Bu her salih kul için söz konusu. Allah'ın kul darlanmadıkça Hızır yetişmez diye bir söz söylüyorlar ya, asıl Hızır yetişiyor, Hızır var, onu demek istemiyor. Bu başka. Hızır yaşıyor, yaşamıyor, öldü, duruyor, o ayrı bir konu. Yeri geldiğinde işleyeceğiz. Fakat kullara daraldıklarında, beklemedikleri bir yerde ani bir yardımın gelmesi de kerametin daha düşük bir derecesi. Tabii ki bu da olumlu yönden iyi bir şey. Diğer bir şey var keramet derecesinde. Peygamberler peygamber olmadan önce akıl üstü şeyleri, halleri var. Yani Resulullah'a peygamberlik gönderilmeden önce de bulutlar kendisini gölgelendirdiği olmuş. Ağacın eğilerek bütün milletin huzurunda onu gölgelendirdiği olmuş. Daha peygamberlik gelmeden gençlik yaşlarında. Buna da özel bir ad veriliyor. İrhasat deniyor. Yani gelecekte bu kendisinden görülen kişinin peygamber olacağına sinyal veren, işaret veren haller. Onlara da irhasat deniyor. Buna mukabil şer yönlerde olanlar da var. Kötü yönlerden olanlar da var. Nasıl? Mesela Deccal'da görülecek istidraç, ayrım olsun diye ismini ayırıyorlar. Yani akıl üstü şeyler. Mesela göğe yağmur yağdır diyecek, yağdıracak. İnşallah Deccal'ı işlerken göreceğiz. Yere bitkilerini bitir dediğinde bitirecek. Bu kadar önemli şeyler. Bu Deccal'da olan bu haller onun insanlara karşı hakimiyetini sağlıyor. Yani tabiri caizse balon gibi şişiyor şişiyor. Birdenbire Yüce Mevla onu kahrediyor. Kuvvetini ve o hakkı temsil edilen Hazreti İsa'nın gücünü gösteriyor. Eğer şımarıp ezilmese onun ne kadar adi olduğu ortaya çıkmaz. Buna ne deniliyor? Deccal'dan görülecek harikulade şeylere ne deniyor? İstidraç. Bunun bir benzeri de var yine kötü yönden. Ona da ihanet deniyor ki şöyle, birileri diyor ki ben veliyim mesela, keramet göstereceğim. Böyle geçmişte olmuş, ben peygamberim, mucize göstereceğim. İddiasının tam tersi oluyor, onu yalanlanıyor. Yani Müseylime el-Kezzab diye adlandırılan peygamberliği iddiasında bulunan biri var. Ve size okumuştum, Kur'an'a nazireler benzerlerini yazmaya çalışan, gülünç duruma düşen, Resulullah'a vahiy geldiğinde sıkıntılara kapılıyordu. O da titreşim mitreşim yapıyor, vahiy geliyor, rollere giriyor. Birilerini getiriyorlar, gözünün biri sağlam, diğeri yani gözsüz, kör. Diyor ki getirin tüküreyim, iyi olsun. O sağlam tükürdüğü gözün yüzünden öbür gözü de kör oluyor. İki gözünü de kaybediyor. Buna ihanet deniyor. Yani senin hainliğini ortaya koyan akıl üstü bir olay. Son olarak yine kötü yönde sihir, büyü diye bir şey var. Gerek bu büyü insanları kandırma, göz boyama şeklinde olsun ki göz boyama, kandırma olursa bunun gerçeği yok ya. Civayı getirip işte efendim plastiklerin içine koyup yılan gibi hareket ettirme. Bu maddenin tamamen içinde bulunan bir güç, bu göz boyama. Ve mesela geçmişte yapmışlar, affedersin, yılan eti ve eşek beyni yediriyorlarmış ki adam sersemleşsin. Gerçekten bu sersemleştiriyor mu, sersemleştirmiyor mu bilemiyoruz. Bu tamamen maddeyle ilgili yani. Onun özelliğini biliyor, insanlara karşı kullanıyorlar. Günümüzde lazer ışınlarını kullanmaları gibi veya nitrik asitlerinde Müslümanları erittikleri gibi. Bu bir dalı. Diğer bir dalı tamamen bir takım şeytanlarla yardımlaşa veya efsanelerle şey ederek, uğraşarak insanlara etki altında bırakma, sarhoş gibi yapma, aklını çalışmaz gibi yapma pozisyonları var. Yine sihir işleyeceğiz detaylı bir şekilde. Bu da akıl ötesi sayılanların en düşük dozajı ve kötü yönleri. Şimdi biz burada hangisini işliyoruz? Mucizeyi. Mucize neydi? Peygamberlik iddiasında, davasında bulunan zatların küfre meydan okudukları bir anda Yüce Mevla'nın onları doğrular şekilde akıl üstü bir şeyi ortaya koyması. Bir şey diyorum çok kapsamlı olsun diye. Yani gelecek göreceğiz. Resulullah Mina'da iken çok daralıyor, aya işaret ediyor, iki parça oluyor. Hira Dağı'nın biri bir tarafında, ayın diğeri diğer tarafında oluyor. Diyorlar bu bizi çok fena sihirledi. Sonra diyorlar hadi bizi sihirledi bakalım, millete soralım bakalım, onlar da gördü mü? Kervanlar yoldan gelirken ilk onlara sormuşlar, siz gökte böyle bir şey gördünüz mü? Evet demişler. Yani ayetin de dediği gibi bir mucize gördüklerinde derler ki bu süre gelen büyüden başka bir şey değildir. İnşallah iş kalkı kamerde işleyeceğiz. Yani peygamberlik davasında bulunan istiyor, yaratan Yüce Mevla. Fakat onun istediği anda ortaya çıkıyor. Sanki mucizenin manası şu, kulum benim adıma tebliğ ettiklerinde doğru söylüyor, bunun söyledikleri haktır ve gerçektir. Ben de akılları istop ettirecek harikulade şeyleri bunda gösteriyorum manasına geliyor mucize. Mucizenin diğerlerinden ayırt edici 8 tane alametleri var. Bir, Allah'ın işidir, bunda şüphe yok. İki, peygamberlik iddia edenin elinde görülmelidir. Üç, harikulade olmalıdır. Normal bir şeyse, yani bir şey desek biri ki benim işte doğru olduğumun ayeti yarın güneş doğudan doğacak. Zaten doğudan doğuyor. Bu mucize olmaz ki yani. Harikulade olacak. Dördüncü bir şey, peygamberlik davasında bulunanın tam meydan okuduğu zaman meydana gelecek. Biraz gecikebilir fakat ondan sonra olursa, önce olursa bu mucize sayılmıyor. Beşinci bir şey, İddia eden, iddiada bulunan zatı doğrular mahiyette olacak. Biraz önce yalanlar mahiyette olursa tersi oluyor. Geçmişte kimse tarafından benzeri yapılamayacak. Yani dese ki sen tamam ayı yardın ama ha ben de güneşi yarıyorum. Haddine mi düşmüş güneşi yaracak? Öyle muareze edilecek bir şey olursa akıl üstü olmaz ki zaten. Aklı sohbet ediyor ne demektir? Yani kimse benzerini yapamayacak bir hal olacak. Efendim son olarak harikulade haller olduğunda tam kıyametin kopumuna yakın akıl ötesi durumlar olacak. Güneş batıdan doğacak sahih hadis. Deccal için dedik ki işte yerlerden otlar bitirip göklerden yağmur yağdıracak. Hatta cenneti cehennemi mahiyetinde sembolik şeyleri olacak. Bu harikulade şeylerin ortaya çıktığı bir zaman bunlar görürsek bunlar mucize değil. Zaten belli kıyamet alametleri. Müminler bunları görünce tamam demek ki deccal çıktı diyecekler. Gavurlar inanacaklar. Bu birinci meseleydi mucizelerle ilgili. İkinci mesele, mucizeleri inkar edenin durumu nedir? Eğer mütevatir delillerle gelmişse, yani Kur'an gibi İsra, Resulullah'ın mescidi, Haram'dan mescidi Aksa'ya gitti, ayette sabit. Biri inkar ederse kafir olur. Bunun başka hiç izahı yok. Veya efendim ayın yarılması, gerçi teville yarılacak diyenler var. Allah kendilerini kurtarır veya kurtarmaz bu tevilleriyle bilemiyoruz. Yarıldı dese de yarılacak manasına gelir gibi saptıranlar var. Ama bu ayetle sabit. Bunu inkar eden cümler. Mütevatir hadisler var bazı hususlarda. Bunlardan biri de Resulullah'ın parmaklarının arasından adeta pınar gibi su kaynaması ve şu kadar kişiyi içerek doyurması hadisi şerifi var. Bu da mütevatir olduğundan inkar eden dinden çıkar. Mütevatirler böyle. Meşhur hadisse mütevatir derecesine ulaşmayan bir mucizeyi inkar edeceği olursa fasık olur. Mesela Resulullah'ın taşların, dağların yanından geçtiğinde her zaman değil, dağlar her gündüğünde Esselamu Aleyke ya Muhammed ya Resulullah. Ey Allah'ın Resulü Muhammed Selamu Aleyküm. Taşlar, dağlar selam verdiğine dair iki sahabeden gelen sağlam hadisler var, sağlam kaynaklarda. Bunları inkar eden en az fasık olur. Yok, zayıf bir haber veyahut da zayıf demeyelim, sahihlikten biraz aşağı düşen bir haber şeklinde ise bu adam da fasıklığın daha alt derecesinde, yani tazir cezasına tabi tutulur, sopa atılır kendisi. Nerede ki o sahabiler ki teedip etsinler de biz de rahat edelim. İkinci başlık buydu. Üçüncü başlık şimdi mucizelere örnekler. Mucizeleri örneklendirirken geçmiş peygamberlerin çok belirgin mucizelerine de değinelim dedik. Ondan sonra Resulullah'a gelelim. Bir, Hazreti Nuh'un meşhur tufanı Hud suresi 40-41. Ayette çok şahane izah ediliyor. İki, Hazreti Salih aleyhisselamın devesi taştan çıkıyor. Taş yarılıp içinden çıkıyor. Ve o bölgede bulunan suyun tümünü bir gün o içiyor. Bir gün de halk içiyor. Onun için deveyi kesmişler, ne sütünü istiyor. Ama süt ihtiyaçlarını hepsi o deveden karşılıyormuş. Üstten alıyor, alttan veriyor tabiri caizse. Diyorlar biz ne sütünü istiyoruz ne de suyumuzu istiyoruz, öldürüyorlar. Ondan sonra da Allah Salih kavminin belasını veriyor. Buldukları yerde mahvediyor. Deve. Yine Hud suresi 64-67'lerde Hazreti İbrahim'in meşhur iki mucizesi var. Diğer mucizeleri yok değil. Bir, ateşin kendisini yakmayışı. Enbiya suresi 68-70'lerde bu zikrediliyor. İki, oğlu İsmail'i alnı üzerine yatırıp tam bıçağı sürerken bıçakın kesmeyişi, gökten bir koç inerek kurban etmesi olayı ki bu da Saffat suresi 102-107'de geçiyor. 1, 2, 3. Peygamber, 4. Hazreti Musa. Ülül azimleri dikkat ederseniz mucizelerini sayıyoruz. Sadece Hazreti Salih'i ortaya aldık. Çünkü onun mucizesi de harika, oldukça insanı şey eden, ne diyelim, aklını durduran bir şey. Taş yarılıyor, içinden deve çıkıyor. Hazreti Musa için Yüce Mevla İsra suresi 101'de buyuruyorlar ki, şüphesiz ki biz Musa'ya 9 apaçık ayet verdik, alamet, yani mucize verdik. Anlaşılıyor ki mucizelerin 9'u bu ayetle sabit. Ne o mucizeler özetle Hazreti Musa'ya verilen? Bir, onda da tufan olmuş. Fakat tufan bütün dünyayı su kaplaması değil, kendisinin o zamanın iktidardaki Firavun ile cedelleştiği toprakları, yani Mısır'ı basmış. Acaba yağmurlar yağdı, her tarafı göller haline getirdi. Yoksa Nil Nehri taştı, her tarafı bastı. Orada bir tufan olmuş, ayetle sabit. İki, çekirge yağmurları veya çekirge bulutları halinde gelmiş. Sadece tarımlarını değil, evlerinin kapılarını, çatılar o sıra tahtadan, ağaçtan olduktan, evlerinin kapılarını yiyip, kapılar bitmiş, çatıları yiyip binalarını uçurmuşlar. Çekirgeden başa gelemiyorlar. O zamanın şartlarında da onları dezenfekte etme şeyi vardı veya yoktu. Firavunlar kimyager, biliyorsunuz. Zaten kimya demek kimya asıl. Batılılar kimya diyemiyorlar, Mısır demek. Mısır bilimi. Firavunların o mumyalamaları da kimyada çok ileri olmalarından dolayı. Yani acaba onları imha edecek maddeleri biliyorlardı, bilmiyordu, bilemiyoruz. Ama mucizeye karşı koyulamaz ki. Çekirge olayı. 3. Haşerat. Kur'an'daki ifadesiyle kummel diyor ki bit. İnsanın vücudunda olan bit, bitkilerle ait bit, yani güveler, kurtlar, hepsi buraya giriyor. Bir dördüncüsü kurbağa. Her taraf kurbağa olmuş, sularını, kaplarını, yataklarını koruyamıyorlar. Her taraf kurbağa dolmuş. Kan, Nil Nehri kan şeklinde akmış. Mısır'ı öldüreceksen Nil'i kes, tabii bir şekilde herkes ölür. Yer yer İngilizler gazetelerinde yazıp Mısırları korkuturlar. 10 sene sonra Nil Nehri kuruyacak. Öyle kendilerinin nehirleri hiç kurumuyor, sadece Mısır kuruyacak. Niye Mısırlar paniklesin, aman aman İngiliz abi ne diyorsun, ne yapalım diye gitsinler. Nil kan akmış. Bunlar Araf suresi 133'te geçiyor. Yani Hazreti Musa Firavun'la devamlı kavga ederken bu olaylar olmuş. Her mucize geldiğinde Rabbine dua et, bunu kaldırsın, tamam iman edeceğiz diyorlar. Hazreti Musa dua ediyor, kalkar kalkmaz tekrar eski hallerine dönüyorlar. Bu Araf suresi 5'ini peş peşe veriyor. Ayrıca Hazreti Musa'nın asasının her şeyi yaradığını biliyorsunuz. Yerine gelir yılan olur, yerine gelir denizi yarar, yerine gelir taşa vurur, oradan pınarlar fışkırtır. Asası Hazreti Musa'nın mucizelerinin en büyüklerinden biri. Bir başka mucizesi Hazreti Musa'nın eli, daha önce geçmiştik. Elini cebine sokup çıkardığında ışıldak gibi veya ne diyelim küçük bir gezegen gibi parlıyor. Rastgele değil, her tarafı aydınlatıyor ki yedü veyda deniyor, beyaz eli deniyor Kur'an'da geçen. Diğer bir mucizesi dilindeki kekemeliğin çözülmesi. Taha suresinde diyor, ya Rab sen dilimdeki düğümü çöz. Daha önce kekeme iken peygamberlik geldikten sonra dili çözülüyor, rahat konuşuyor. Mucizelerinden biri Kızıldeniz'in yarılması, malumunuz. Diğer biri Sina çölüne gittiklerinde aç kalınca, yemekleri bitince gökten bıldırcın kuşu ve kudret helvasının inerek İsrailoğullarını beslemesi. Yine mucizelerinden biri susuz kalınca Hazreti Musa taşa vuruyor, 12 pınar açılıyor. Niye bir değildi 12? İsrailoğulları, Hazreti Yakup'tan gelen 12 torun birbirleriyle geçinemiyorlar. Onun için 12 taraftan akmış ki herkes bir taraftan aksın da birbirleriyle kavga etmesin. Hatta Kızıldeniz'den geçerken 12 kapı açılmış. Yani biri oradan gitsin, biri oradan, hırgür etmesin. Allah tekrar onları birbirine düşürsün de biz de kurtulalım. Hazreti Musa'nın en belirgin mucizelerinden, ki bunların hepsi Kur'an'da sabit Müslümanlar. Hazreti İsa aleyhisselatu vesselama geçersek, en büyük mucizesi malumunuz babasız oluş. Yüce Mevla demişti ki ayeti kerimesinde, diyor ki İnne mesele İsa ke mesele Adem halakahu min turabin thumme kâle lehu kun feyekun. İsa Adem'e benzemektedir. Nasıl ki Adem'i topraktan yaratıp ona ol dedik, oluverdi. İsa'yı da babasız yarattık, ol dedik, oluverdi. Yani insanlığın sonuna doğru başını Yüce Mevla hatırlatmış. Bakınız Adem böyle sebepsiz, yani şu manada anne babasız olmuştu. Bu İsa'yı da yarım şekilde yapıyorum, babasız yapıyorum. Allah'ın gücünü hatırlayın. Bunu havsalaları almayan beyinsizler son zamanda haşa Allah'ın oğlu veya parçası diyerek günümüze kadar getiriyorlar. Diğer bir mucizesi, beşikteyken konuşması açık ve net bir şekilde ayeti kerimede geçiyor. Gerek Maide suresinde gerekse Meryem suresinde. Ayrıca Hazreti İsa çamurdan kuşlar yapıyor, ona üflüyordu, Allah'ın izniyle uçuyorlar. Bir ayette yine geçiyor, vereceğim. Yani bu zikrettiğim şeyler hep ayet. Çamurdan kuş yapıyor, Allah-u Teala'nın izniyle onu üflüyor, kuş oluyorlardı. Hazreti İsa'yı söylüyoruz. Silme körleri, cüzzamlıları iyileştiriyordu. Silme kör, anlıyorsunuz, anadan doğma hiç gözsüz. Hazreti İsa'nın bir adı da Mesih, Mesih dokunulan demek. Millet yığınlarca olup Hazreti İsa onları silemeyince, okşayamayınca bir yerine dokunuyorlarmış. Elbisesine dokunun bir yerine, Allah ona o mucizeyi vermiş, dokunan şifa buluyor. Siz biliyor musunuz ki cüzzam, o lepri dedikleri deri hastalığı Yahudilerin hastalığı. Allah onu onlara vermiş. Cüzzamlılar Vadisi diye bir seri var, bilmem seyrettiniz mi, Yahudilerle ilgili. Eskiden bu deri hastalığının mikrobunu öldüren bir şey yoktu. Biz küçüklüğümüzde böyle insanları gördük. Derisi gitmiş kızıl et, kedilerden köpeklerden kendisini koruyamıyor ve insanlar onu misafir edemiyorlar, mikrop bulaşıcı. İsrailoğullarından böyle bir hasta olunca özel bir vadi yapmışlar. Oraya götürüp babası da anası da oğlu da oraya atıyor. Üstten aşağı iplerle şeyler sarkıtıyorlarmış, ekmek. Alıp yiyip orada yaşıyorlarmış. Yani cüzzam hastalığının en çok yaygın olduğu zaman İsrailoğullarındı. Yüce Mevla da Hazreti İsa'ya onu eğletme, iyileştirme mucizesini vermiş. Zamanının kahredici hastalığına karşı. Ayrıca gökten yemek inmesi. Hazreti İsa'nın talebeleri ya İsa söyle Rabbine de bize gökten yemek indirsin de yiyelim de tebliğimizi rahat rahat yapalım. Yani yemek derdinden kurtulalım, kazanç derdinden kurtulalım. Allah da gökten onlara yemek indiriyor. Bir daha diyor şaşarsanız sizi mahvederim. Bu Hazreti İsa'nın mucizelerinden biri. Yine mucizelerinden biri ölüleri diriltme, Hazreti İsa'ya ait ayette açık geçiyor. Mucizelerinden biri de ne yemek yediklerini insanlara ve neyi bıraktıklarını biliyordu. Evlerinde neyi biriktirmişler. Diyor ki bugün sen mesela pirinç pilavı yedin veya işte Urfa tatlısı yedin, neyse. Çorba da içmiş olabilir, illa Urfa tatlısı şart değil de. Hem yediklerini hem biriktiklerini, senin şu anda evinde şu var diyor. Pişmiş yemek olması şart değil, tahılını mahalını. Ayette geçiyor. Bu Maide suresi 100, 10-115'te bu mucizelerin bir bölümü, Ali İmran 45-49'da diğer bölümleri başka surelerde teker teker zikrediliyorlar. Evet, Hazreti İsa'dan sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geldik. Vakıa Resulullah'ın mucizesini inşallah tefsirde de göreceksiniz. Gücümüzün yettiği kadar diğer kitaplardan da ilham alarak, onlardan da aktararak sahih kaynaklarda ne geçiyorsa alıp nakletmeye çalıştık ki mucizeleri inkar edenler var, ola ki akılları başına gelir. Müslümanlar da bu mucizeleri görürse biraz da dünyaya kendimizi kaptırmadan ziyade Rabbimize daha fazla yöneliriz diye. Resulullah'ın mucizeleri başlıca iki kısma ayrılıyor. Hissi mucizeler, akli mucizeler. Hissi demek, duyu organlarımızla algılayacağımız tipteki mucizeler. Biliyorsunuz 5 tane. Yani elimizi dokunarak bildiğimiz veya kulağımızla duyduğumuz, gözümüzle gördüğümüz, burnumuzla kokladığımız, dilimizle tattığımızda anlayabileceğimiz tip mucizeler. Bunlara ne deniyor? Hissi mucizeler. Hissi mucizeler kendi arasında kısımlara ayrılıyor. 1. Resulullah'ın bizzat vücuduyla, yani cismiyle ilgili olan, eliyle görülen, eliyle tutulan, gözüyle görülen mucizeler. 2. Resulullah'ın sıfatı ile ilgili olan hissi mucizeler. 3. Resulullah'ın zatı ve sıfatı ile ilgili değil, kainatta görünen, Resulullah'ın gözle görülen veya kulakla işitilen hissi mucizeleri diye 3 kısma ayrılıyor. Şimdi bu 3 kısımdan birincisini alacak olursak, Resulullah'ın bizzat vücudu ile ilgili mucizeleri. 1. Peygamberlik mührü. 11 sahabeden geliyor. Öyle rastgele bir sahabe, iki sahabe hadisi şerifi değil. Göreceğiz Buhari, Müslim, diğer kitaplarda. Resulullah'ın iki omuzunun arasında, bazıları keklik yumurtası gibi diyor, bazıları çadır düğmesi, çadırların büyük düğmeleri olurmuş, fermuar olmadan, ona benzetiyor. Bazıları İşte yüksek kabarık bir şeydi diyor. Herkes gördüğüne, dokunduğuna göre tasvir ediyorlar Resulullah'ın mühürünü. İki omuzu arasındaki peygamberlik mühürünü. Bu yeri gelince izah edeceğim. Meşhur Bahir adlı papaz, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i diyor ki ben onu tanırım. İki omuzunun arasında peygamberlik mühürü var. Belirtiyor, ısrar ediyor, bunu geri çevirin, Yahudiler hissederse öldürürler. Ebu Talip de kervandan onu geri gönderiyor. Yani Selman-ı Farisi'ye birileri diyor ki işte son zamanda peygamber çıkacak, o da işte şeyde Araplardan olacak, git oraya. O da gidiyor Mekke'de bekliyor, kendi köle olduğundan, meşgul olduğundan Resulullah'tan hiç haberi olmuyor. Sonra Medine'ye satılıyor. Orada Resulullah'ın hicreti esnasında arkasında dolup dolaşıyor ki şu mühürü bir görebilir miyim? Sıcakmış, Resulullah'ın sırtından şey düşmüş görünce hemen oradan eğiliyor. Ben sana iman ettim. Yani göreceğiz peygamberlik mühürüyle ilgili kaç sahabiden nasıl hadis var. Zatiyle ilgili. 2. Resulullah'ın yaratılışının, hilkatinin mükemmel olur. Yani güzellikte gerçekten mükemmel. Efendim, saçı mükemmel, organları mütenasip. Yeri geldiğinde inşallah izah edeceğiz. Bizzat vücut yapısı örnek birler. Zatiyle ilgili. 3. bir şey, alnındaki peygamberlik nurunun müşahede edilmesi, normal bir yüz değil, farklı bir yüz hissediliyormuş sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Resulullah'ın zatiyle ilgili hissi mucizelerdi. Resulullah'ın sıfatlarıyla ilgili mucizeler olursa, ahlak seviyesinin oldukça yüksek olması. Zaten Kur'an'da şüphesiz ki biz seni büyük bir ahlak üzere yarattık demesi yetiyor yani. Ki rastgele bir ahlak değil. Neresinden alırsak alalım ahlakı. Aile efradına davranışı, vücut temizliğine bakışı, çevresinde fakir fukarayı koruması, önüne sürülen yemeklerden hiçbirine kusur bulmayışı, 10 sene kendisine hizmet eden Enes'e tek bir defa of dahi dememesi, hatta niçin bunu yaptın diye beni bir gün hesaba çekmedi diyor. Resulullah'ın ahlakı zirvede. İnşallah pasajlardan vereceğiz. Sıfatlarıyla ilgili birincisi ahlakının üstün bir seviyede olması. İki, dili oldukça fasih. Yani meramını çok iyi anlatıyor, açık dilli. Bir de uzun manaları kısa cümlelerle ifade ediyor. Az öz ifade. Zaten diyor ki peygamberlerden farklı olarak bana 6 özellik verildi. Birincisi bunu diyor. Utitu cevami'al kelme. Türkçe'ye çevireceği olursak az öz konuşma özelliği bana verildi. Hazreti Ali diyor ki ya Resulullah aynı kabileteniz, aynı aileteniz. Öyle konuşuyorsun ki cümleleri ben senin gibi bir türlü konuşamıyorum. Şimdi normal diyor ki bu herhalde bizim köyde bizim dağda bizim neyse o da büyüdü. Ben de bunun gibi konuşmam lazım. Ben de bunun amcasının oğluyum. Veciz bir şekilde ifade etmemde zorlandığını söylüyor ki Hazreti Ali de biliyorsunuz sözleri çok veciz olan sahabilerden biri radıyallahu anh. Üçüncü meselesi sıfat ile ilgili cesaret. Herkesin pes dediği yerde sallallahu aleyhi ve sellem hiç sarsılmaz sabit kademliliğini göstermiştir. Uhud savaşında, Hüneyn savaşında, diğer savaş meydanlarında, hatta bir kere sahabenin biri diyor, büyük bir patlama oldu, herkes gece, herkes kapısını kilitledi, içeriye tıkıldı. Sonra vakit geçince bu nedir diye dışarı çıktılar, baktılar ki Resulullah, Ebu Talha'nın atına çıplakça binmiş gitmiş o tarafı kontrol etmiş geliyor. Şaşırıyorlar. Biz kapıları kilitlerken bu nasıl gitti çıplak atın üzerinde. Resulullah tabiri caizse gösteriş olmaması için diyor ki bu at da ne güzel gidiyordu. Meseleyi oraya çekiyor. Aleyhisselatü vesselam. Hatta bu atı deniz gibi buldum diyor. Yüzüyor böyle denizde yüzer gibi yüzüyor. Şecaati müthiş. Malumunuz Uhud'da şehitlerin efendisi Hazreti Hamza gibi yiğitler yere serilince ki Hazreti Hamza biliyorsunuz her yerde meydan okuyor. Mühim değil gelsin kim gelirse gelsin diyen sahabiler paniklemişler. Zor durumda kalmışlar. Bazıları tam Medine'ye yani Uhud eteklerini bırakıp Medine'ye gitmişler. Bazıları Uhud dağına çekilmişler. Resulullah sabit kadem kalmış. Hüneyn'de yine herkes kaçarken o orada sabit kadem kalmış. Cesaretinin de istisnai bir şekilde oluşu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biri ve hissedilen, eliyle gözüyle görülen mucizelerden biri. Şimdi hissi mucizelerin üçüncü tipi Resulullah'ın zatı ve sıfatlarıyla ilgili değil, kainatta görülen mucizeleri. Bir, ayın yarılması. Ayet var, başka şeye lüzum bile yok. İki, ağaç ve taşların, dağların kendisine selam vermesi. Üç, mübarek parmaklarının arasından suyun, pınarın alttan fışkırdığı gibi, kaynadığı gibi kaynaması, yüzlerce kişiyi doyurması. 4. Az bir yemeğin çoğalarak sahabilerden belli gruba yetmesi. 5. Az bir suyun, kuyudaki suyun veya önündeki bir meşrebe dolusu suyun Resulullah'ın elini içine sokması, kuyuya bir ok atması neticesinde her bir ayrı ayrı mucizeleri su ihtiyaçlarını karşılamaları, yemek yerken yemeğin önünde Subhanallah, Subhanallah diye tesbih etmesi sahabelerin duyması, Cabir bin Abdullah borçlu iken az bir hurması borçlulara yetmiyor, özellikle biri de Yahudi, Resulullah gidiyor oradan ölçün diyor, bütün borçlarımı ödedim, geriye kalan diyor eskisinden de fazlaydı. Mucizelerinden biri. 8. Hurma ağacının gövdesinin, bebeğin ağladığı gibi ağlaması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de iken ağaçların, hurmaların üstlerini çekip direk yapmışlar. Yani Mescid-i Nebevi'ye direk, üzerini de hurma dallarıyla örtmüşler. Yoktu ki para toplayıp da kubbe yapsınlar bizim gibi. Devamlı ağacın birinin gövdesine dayanıyor, orada hutbe irade ediyormuş o direklerden birine, hurmalardan. Sonra demişler ki sana şöyle biraz yukarı çıkacağım bir şey yapsak, bizim minber dediğimizin işte birkaç basamağı, millet de görsün, sizi de rahat olasınız. Resulullah yaptırıyor, öbür tarafa koyuyor. Orada cuma günü bulunan bütün sahabiler diyor ki bebeğin ağladığı gibi ağaç orada ağladı, Resulullah indi sıvazladı, öyle sustu. Yani ağlama diye sallallahu aleyhi ve sellem. Ağaçlar onu tanıyordu, Müslümanlar. Diğer bir şey, ağacı deveyi çeker gibi çekip getirmiş. Ne demek? Affedersiniz, bir defasında geniş bir alana gidiyorlar, tuvalet ihtiyacı oluyor, sağa sola bakıyor, hiçbir şey yok. Resulullah mucizelerinden biri de çok hayali oluşur. Belki o da burada gelecek ya. Yani böyle rastgele yere tuvalet yapmıyordu. Diyor ki sahabi Cabir, orada baktı ki vadinin kenarında bir ağaç var. Gitti dalından tuttu. Dedi ki Allah'ın izniyle hadi peşime gel. Ağaç adeta burnu delilerek ortasına demir takılan ve yularla çekilen deve gibi peşinden geldi. Çok isyankar hayvanların burnunu delip içine demir takarlar. Bunu iyi bilirler. Ora en hassas noktası. Yularını veya dizginini oradan çekersen onun artık isyan etme şansı yok. Ağacı ona benzetiyor. Ondan sonra baktı ki bir başka ağaç daha var. Gitti onun da tuttu bir dalından, dallarından birinden. Allah'ın izniyle bana itaat et, peşimden gel dedi. O da geldi. Geldikten sonra dedi ki birleş, kaynaşın. Üstten kaynaştılar. Ben de oradan çok uzaklandım. Çünkü Resulullah ben oralara yakın hissederse bu işi yapmaz, bir daha ne kadar zahmet çeker diye. Niye gittim? Çünkü matarayla su götürüyordum ellerini yıkasın diye. Orada diyor öyle kendi kendime konuşuyordum, bu ne hal, bu ne gidişat. Sonra ağaçlara dedi hadi sen git yerine, sen de yerine, gidip yerlerine olduğu gibi dikildiler. İşte ağaçların boyun eğmesi bu anlamda sallallahu aleyhi ve sellem. Kurdun peygamberin hak olduğunu konuşması, kurt. Bu da yine hadislerde göreceğiz. Çobanın koyunlarından birini kurt kaçırıyor. Çoban hücum edip koyunu ondan kurtarıyor. Kurtardıktan sonra kurt kuyruğunun üzerine oturuyor. Alttan da onu sallayarak diyor ki Allah'ın bana verdiği rızkı benim elimden aldın ha? Aha diyor, ben de böyle bir şey görmedim. Kurt kuyruğunun üzerine oturmuş adam gibi konuşuyor. Niye buna şaşıyorsun ki diyor. Benden daha farklı, daha da fevkalade bir şey var. Ne? Diyor ki sizin o işte iki dağın, Medine'yi diyor, arasında Muhammed diye bir peygamber var. O hak peygamber geçmiş gelecek şeyleri anlatıyor. Sen onu biliyor musun? Duymamış çoban. Aban dön oradan vurulmuşa dönüyor. Koyunları getirip Medine'nin bir tarafına salıverip Resulullah'ı soruyor. Evi nerede, oraya gidiyor. Resulullah da ona diyor anlat bu millete derdini. Anlatıyor orada. Ondan sonra Resulullah gelecekte bu şeyler olacak diye bazı şeyleri söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Mucizelerden biri kızartılmış ve kızartıldıktan sonra içine zehir koyulmuş koyunun tam kol bölümünü koparıp ısırırken Resulullah'a ben zehirliyim beni yeme diye konuşması. Hayber fethedildikten sonra bir Yahudi kadın bir koyunu kızartıp Resulullah'a getiriyor. Resulullah tam şeyi diğer bazı Resulullah yemeden kimse yemezmiş. Orada herhalde aç olduğundan bazı sahabeler girişmişler. Resulullah kolu alır almaz bunu söylüyor. Ondan sonra diyor ki elinizi çekin. Herkes çekiyorlar. Çağırıyor kadını Yahudi'yi. Diyor ki niye bunu yaptın? Diyor ki dedim ki Hak peygamberse ona bu zehir bir şey etmez. Değilse zaten biz de bundan kurtuluruz. Resulullah bunu ilk aşamada affediyor. Sonra Bera bin Marur denilen sahabi o zehirden dolayı ölüyor. Resulullah ona gereğini yapıyor, o da onu öldürtüyor. Demek ki bir yerde o kadını affetti görürseniz ön bölümü, hadisler parça parça da ondan. Bir yerde de kadını öldürdü diye görürseniz ya bu nasıl oluyor demeyin. İlk önce Bera ölmemiş, ondan serbest bırakmış, sonra öldürmüş. Son bir şey yine hatırlatayım bu bölümle ilgili. Bir hanım geliyor diyor ki vallahi bu çocuğumu şeytanlar çarpmış. Gece gündüz bizi rahatsız ediyor. Çok kötü tavır takınıyor. Diyor ki Resulullah onun sırtını bir sıvazladı, okudu. Çocuğu öksürdü. Öksürdüğünden içinden siyah köpek yavrusu gibi bir şeytan çıktı kaçtı. Bu şeyler için, veliler için keramet de olabiliyor. İmam Ahmet de bunu yaparmış, cinleri çıkarırmış. Talebesinin bir tanesi gidiyor, İmam Ahmet gitmiş ahirete. Okuyor, hadi çık, şeytan içeriden diyor, sen İmam Ahmet misin? Bu kitaplarda geçiyor yani, şey değil. Ama Resulullah'ın bunu çıkardığı hadiste göreceğiz. Bu söylediklerimin hepsi neydi? Hissi mucizeler, el ile tutulan, gözüyle görülebilen tiplerin en son bölümü olan kainatta görülen, icra edilen mucizeleri. Akli mucizelerini özetleyecek olursak, 1. Kur'an-ı Kerim. Zaten Resulullah diyor ki her peygambere insanların iman edeceği kadar mucize verilmiştir. Akıllarını kullanırsalar yeter. Bana vahyi, yazılı vahyi verildi. Mucizelerin en büyüğü. Umarım ki ahirette peygamberler arasında kendisine tabi olanların en çok tabi olanlardan biri olurum. Çünkü her şey, mucizeler o zaman görüldü. Şu an anlatıyoruz sadece. Ama Kur'an mucizesi meydanda haykırıyor. Eğer hak olmadığına inat ediyorsanız getirin surelerinden birini diye, bir yerde 10 sure, bir yerde de bir sure benzerini getirin diyor. Kur'an mucizesi akli mucizelerinin başında geliyor. İkincisi, Resulullah geleceğe ait bir takım şeylerden haber vermişti, olduğu gibi gerçekleşti. Peygamberler gaybi bilmiyor ama Allah'ın onlara bildirmesiyle biliyorlar. Ayette de öyle söylüyor zaten. Mesela Hendek gibi çok çetin bir şey, kazıma zamanı, açlıktan karınlarına taş bağlamışlar. Kıramadıkları bir taş için ne yapalım ya Resulallah, verin kazmayı bana diyor. Bir sallıyor bir kıvılcım Yemen'e doğru. Diyor ki Yemen'in köşkleri bana verildi. Bir daha Bizans'ın köşkleri, bir daha Kisra, İran, Pers İmparatorluğu'nun, tabi münafıklar dalga geçiyorlar. Ey düşmana karşı Hendek kazıyorsun, ne demler vuruyorsun, ta dünya gelip sana teslim oldu. Oldu mu olmadı mı? Oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, sahabiler anlatıyorlar işte böyle dedi, ben de filan yerin fethinde bulundum, gerçekten bu da gerçekleşti. Kayb ile ilgili haberlerini inşallah çok şekilde göreceğiz. Duasının çok hızlı kabul ediliş. Meşhur bir örnek verirsek, Medine'de kıtlıktan, yani ekin yağmadığından, kuraklıktan şikayet edince Resulullah daha mescitteyken bir dua ediyor. Diyor ki gökler cam parçası iken bir de baktık bulutlar geldi, yağmaya başladı. Daha camideyken camilerin altı halı malı değildi, kumdu. Kumlara gömüldük, çamurlara herkes secde etti, herkesin yüzü çamur oldu. Üste dedim ya, hurma dalları ya, tabii bir şekilde yağmurlar geçiyor. Bir hafta devam etmiş, her taraf su. Aynı adam geliyor, ya Resulallah artık bir dua et de bizde ne kıl evi kaldı, ne taş evi, ne de diyor çamurdan yapılan ev. Demek ki çadırları da eski şey etmiş, etkilemiş, damlamış masuna ise. Resulullah diyor ki, havaleyna la aleyna, çevremize bize değil. Hemen diyor, o anda kesildi. Sallallahu, bir örnek yani, duasının derhal kabul edilişine dair akli delillerden. Geçmiş kitaplarda zikredildiği de Resulullah'ın haklı şey, hak peygamber olduğuna mucize. Resulullah'ın hayatı boyunca hiç tökezlememesi de onun bir mucizesi. Hiçbir yerde keşke böyle yapmasaydı diyeceğimiz bir haşa kusuru yok. Yine Resulullah'ın kıyamete kadar devam eden mükemmel bir şeriatı, bir düzeni bize hediye bırakıp gitmesi. Allah gönderdi, onun sözleriyle Yüce Mevla onları bize açıkladı. Kıyamete kadar baki olması da aklı delillerden biri, mucizelerden biri. Son mucize İsra vel Miraç. Aslında İsra vel Miraç belki de bir ders alacak kadar bir mucize. Ama bugün size özetlemeye inşallah çalışacağım ki Resulullah Mekke'den peygamberliğinin gelişinden sonra, peygamberliğinin 12. yılında mı efendim, yoksa 11. yılında mı, yılı tam tespitli ihtilaflar var. Peygamberlikten önce Miraç oldu gibi de bir rivayet var. O rivayet şaz kabul edilmiyor. Bir yerde görürseniz peygamberlik gelmeden önce Miraç olduysa nasıl namaz geldi mesela. Peygamberliğinin geldiğinden sonra Mekke'den Kudüs'e Burak diye adlandırılan binekle, özel bir yaratık. Yani diyor ki, eşekten büyük, katırdan küçük ve gördüğü yere kadar adımını atıyor. Böyle rastgele bizim adımla, bizim bineklerin adımları gibi değil. Gözünü baktığında nereyi görüyorsan adımını oraya atacak kadar istisnai bir binekle Kudüs'e gidiyor. Orada peygamberlerle görüştüğü var. Oradan göklere çıkıyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedi kat göğü seyahat ediyor. Yedi kattan en sonunda kimi buluyor? Hazreti Musa'yı mı, İbrahim'i mi? Farklı görüşler var. Oradan da Yüce Mevla'nın huzuruna varıyor. Kendisiyle konuşuyor. Konuşmasının mahiyeti nedir, nasıldır? Aklımızın bilemeyeceği bir şey. Oradan Yüce Mevla'dan bize işte beş vakit namazı alıp getiriyor. Bu kısa bir zamanda oluyor. Yatağı dahi soğumamış. Onun için bazı sahabiler diyor ki, herhalde vücutla gitmedi de ruhu gitti diyenler de var. Ama ağırlık, cumhurun görüşü, bizzat vücuduyla, bedeniyle gitti. En büyük delillerden biri de Subhanellezi esra bi abdihi diyor. Yüce Mevla, abdini yürüten Allah'ı tesbih ederiz. Minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Mescidi haramdan mescidi aksaya. Abid denilince Arapçada kişinin bedeni söz konusudur. Kulluk bedenle olur çünkü. Yani bedenimizden ruh çıktıktan sonra yükümlü mü? Değil. Kim yükümlü? Bu ceset yükümlü. Abid dediğine göre Resulullah hem cesediyle hem ruhuyla dünyayı değil gökleri dahi seyahat edip, tabiri caizse bütün peygamberlerden bak ben aşağı iniyorum, sizin hepinizin adına temsilcinizim der gibi.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyat.

0: fırsatları kaçırmayın.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
13: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
2: Şükür. Nimeti görmek ve nimetin hakkını vermek. Sabah gözümüzü açıyoruz. Nefes alıyoruz. Sevdiklerimiz yanımızda. Bir evimiz var, bir soframız var. Belki sağlığımız yerinde. Fakat bütün bunlar o kadar alışılmış hale geliyor ki bazen nimet olduklarını unutuyoruz. İşte şükür, insanın sahip olduklarını yeniden fark etmesidir. Şükür, Allah'tan veya insanlardan gelen nimet ve iyilik karşısında minnettarlığı ifade etmek, nimete söz ve davranışla karşılık vermek şeklinde açıklanır. Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım." İbrahim Suresi 7. ayet. Fakat şükür sadece dilimizle "Elhamdülillah" demek değildir. Elbette hamd ve teşekkür şükrün önemli bir parçasıdır. Ama gerçek şükür nimetin hakkını vermeyi de gerektirir. Allah bize sağlık verdiyse sağlığımızı hayır yolunda kullanmak şükürdür. Allah bize mal verdiyse onu haramdan korumak ve ihtiyaç sahiplerini gözetmek şükürdür. Allah bize ilim verdiyse o ilmi faydalı işler için kullanmak şükürdür. Çünkü nimet insanın elinde bir emanettir. Peygamber Efendimizin hayatında da şükrün çok güçlü bir örneğini görüyoruz. Hazreti Ayşe validemiz Resulullah'ın geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kıldığını görünce bunun sebebini sormuştu. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "Şükreden bir kul olmayayım mı?" Ne güzel bir ölçü. Peygamber Efendimiz nimeti daha fazla nimet istemenin ötesinde kulluğa dönüştürüyor. Öyleyse bugün kendimize bir soru soralım. Şikayet ettiğim şeylerin yanında şükretmeyi unuttuğum hangi nimetler var? Belki de şükür hayatımıza yeni şeyler eklemekten önce elimizde olanları fark etmektir.
0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel
1: efem. Biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve izindeyiz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: 34 özkonakkuyumcu.com.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş, 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen, 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri, 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehi Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.

0: Yeni ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Yeni bir ufuklar. Yeni ufuklar programından herkese selamlar, sevgiler. Evet sevgili dinleyenler, çocuk ve aile eğitimi, çocuklarda din eğitimi, çocuklarımıza sağlıklı bir eğitim verebilmek için nelere dikkat edilmeliyiz? Nelerin yapılması gerekir? Hangi yöntem ve metotlarla çocuklarımız arzuladığımız, istediğimiz dini bilgileri en güzel ve en sağlıklı şekilde öğretiriz? İnşallah bugünkü programımızda aynı konular üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Evet değerli dinleyenler, çocuklar hepimizin geleceği. Çocuklarımızın eğitimi hepimizin en büyük kaygısı. Çocuklarımıza doğruları ve hakikatleri nasıl ve ne şekilde veririz? Nasıl öğretiriz? Onları arzuladığımız gibi bir birey ve fert haline nasıl getirebiliriz? Evet, bu cümle. Onları istediğimiz ve arzuladığımız bir birey ve fert haline nasıl getirebiliriz? Aslında ilk bakış, ilk anlamda hepimiz için son derece doğru ve olumlu bir cümle gibi görülse de, hakiki anlamda düşünüldüğü zaman aslında ifadenin altında yatan bir takım problemlerle karşı karşıyayız. Acaba çocuklarımızı kendi istediğimiz gibi bir fert haline mi getirmeliyiz? Yoksa çocuklarımızı kendi haline mi bırakmalıyız? Hangi konularda çocuklarımızı serbest bırakmalıyız? İstedikleri gibi bir birey ve fert olmalılar. Hangi konularda ise onları yönlendirmeli, şekil vermeliyiz. Üzerinde durulması gereken, anlam bütünlüğünün oluşturulması gereken son derece önemli bir husus. Evet sevgili dinleyenler, bazen anne babalar olarak çocuklarımız üzerinde olduğumuzdan daha fazla hak sahibi olduğumuzu düşünür ve ona göre hareket ederiz. Çocuğumuzun giyeceği bir ayakkabı, giyeceği bir elbise, yiyeceği yemeğe kadar seçer, ona zorlu ve zorunlu bir takım baskılar yaparız. Çocuk her şeyle bizim istediğimiz bir birey ve fert olsun deriz. Sonra basında, yayında, değişik yerlerden aman çocuklar çok fazla baskıya uğramasın. Onlar istediği gibi hareket etsinler. Onları birazcık özgür bırakalım. Her şeyle çocuklar üzerine baskı yapmak, onlara baskı kurmak son derece olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu bağlamda onlara özgürlüğünü vermeliyiz düşüncelerini duyar. Sonra çocuğa elimizden geldiği kadar son derece fazla bir özgürlük tanırız. Ve bunun sonrasında hiç istenmeyen daha büyük olumsuzluklarla karşı karşıya kalırız. Efendim çocuklarda kişilik ve özgüven gelişimi açısından onların bazı hususlarda seçme ve tercih etme hakkının tanınması, onlara bazı özgürlüklerin verilmesi son derece önemli bir faaliyettir. Yani okul öncesi dönemde dahi olsa, 3 yaş 4 yaş bir çocuk dahi olsa, onun giyeceği, giymek isteyeceği bir şey veya yiyeceği bir şeyi seçmek aslında onları her şeyle kendimiz gibi bir insan yapma düşüncesinin sonucudur. Halbuki çocuk da olsa her bir çocuğun büyümüş, küçülmüş bir fert olduğunu unutmamalıyız. Her çocuğun kendine göre zevkleri vardır, tercihleri vardır, düşünceleri vardır. Kendine göre bir yaşam biçimi vardır, zevkleri vardır. Bu noktada iki büyük yanlışı da yapmamalıyız. Yani çocuk her şeyle sınırlanmalı veya her şeyle özgür bırakılmamalıdır. İkisinin arasında bir yol ve metot tercih etmeliyiz. Çocuğa bir takım öneriler sunabiliriz. İşte kış mevsimindeysek çocuğun biraz daha kalın bir şeyle giyinmesi gerekiyorsa birkaç kalın elbiseden bir tanesini seçmesini isteyebiliriz. Rengini ve desenini o seçebilir. Yoksa her şeyle onu özgür bırakmak da yanlıştır. Çocuğa kalırsa belki de kışın yazlık bir kıyafeti tercih edecektir. Kısa kollu bir elbiseyi tercih edecektir. Bu özgürlük değildir. Ancak çocuğun bazı sınırlamalarla özgürlük tanındığı durumlarda istenilen amaca, istenilen noktaya gelinir. Ama asıl olan çocuğun ahlaki eğitiminden öte, çocuğun gündelik hayatla ilgili tercih ve seçimlerinden öte, çocuğun dini yaşam biçimi olarak tercihleri nasıl ve ne şekilde şekillendirilmeli, nasıl yön verilmeli? Çocuk son derece özgür mü, yoksa baskı içerisinde mi yetiştirilmeli? Sevgili dinleyenler, çocuklarımıza nasıl din eğitimi vereceğimiz konusunda da zaman zaman farklı görüşlerin dillendirildiğini görüyoruz. Bazı kimseler çocukların artık dini hayatla ilgili tercihlerini de kendisinin yapması gerektiğini, yani ergenlik çağına girene kadar çocuklarımıza hiçbir şekilde din eğitimi verilmemesi gerektiğini, ancak ergenlik dönemine geldiği zaman, biraz daha zihinsel gelişimi tamamlandığı zaman, soyut olaylar üzerine düşünmeyi öğrendiği zaman ve kapasitesi son noktaya ulaştığı zaman artık çocuğun kendi tercihini yapması gerektiği, o döneme kadar çocuğa hiçbir şekilde dini empozenin yapılmaması gerektiğini düşünürler ve bunu iddia ederler. Sevgili dinleyenler, çocuklar hiçbir zaman için bu derece özgürlük ve serbestlik içerisinde yetişmemelidir. Yani çocuk büyüyecek, bir yetişkin olacak ve sonrasında kendisi dine yaklaşımını kendisi belirleyecek şeklinde bir anlayış, Peygamber Efendimizin ve İslami eğitim anlayışının tamamen zıttı ve yanlış bir yaklaşım örneği olacaktır. Efendim, çocuklar okul öncesi dönemde sonraki hayatlarıyla ilgili öğrendiklerinin 1/3'ünü öğrenirler ilk 6-7 yıl içerisinde. Ve her şeyden öte çocuğun zihinsel gelişimi, dini duygularının gelişimi ve yerleşmesi, din anlayışının oluşması, dine karşı olumlu duygularının tamamıyla yerleşmesi her şeyden önce okul öncesi döneme aittir. Eğer etrafınızdan birileri size diyorsa ki aman çocuğunu okul öncesi dönemde dini bir takım hususlarla, unsurlarla karşı karşıya getirme, ona bunları öğretme, o ergenlik çağına geldiği zaman, biraz daha aklı başına geldiği zaman kendi doğrularını kendisi seçer ve ona göre hareket eder. Gerçek doğrular neyse o yapar. Eğer dindar bir birey olmak istiyorsa aman sen okul öncesi dönemde o çocuğa empozelerde bulunma, o şekildeki empozeler onu dinden soğutur diyorsa, bilin ki etrafınızdaki o kimse, onu söyleyen her kimse dost değildir ya da cahil bir dosttur. Okul öncesi dönem çocukların dini gelişimleri açısından son derece önemlidir. Hatta çocuklarımızın din eğitimini okul öncesi döneme değil, çocukların dünyaya gelmeden önceki sürece kadar uzatabiliriz. Hatta anne babaların evliliğine kadar uzatabiliriz. Salih veya saliha bir evlat için, salih ve saliha bir eşin, iki varlığın izdivaçları söz konusudur. Ancak bu şekilde sağlam temeller üzerine kurulmuş bir evlilik müessesesi daha sonra sağlıklı, huzurlu bir dini yaşama sahip olabilir ve bu şekilde arzulanan ve istenilen bir evlada sahip olabilir. Bunun ötesinde babanın çocuklarına helal rızık yedirmek için elinden gelen gayreti göstermesi ve helal rızık için çaba ve gayret içerisinde bulunması sağlıklı bir nesil, dindar bir fert için son derece önemlidir. Bunun çok daha ötesinde, sağlıklı bir neslin yetişmesinde, anne karnındaki dönem de değerlendirilmeli ve sağlıklı bir süreç olarak geliştirilmelidir. Anne karnında çocuğun dışarıdan duyduğu tepkilere, seslere tepkiler verdiğini, olumlu veya olumsuz tavırların olduğunu hepimiz fark edebiliriz. 5 aylık olan bir çocuk, 5 ayın sonrasında dışarıdan duyduğu şiddetli seslere karşı tepki verebilmektedir. Anne bunu hisseder ve fark eder. İşte bu dönemde çocuğumuzun ruh dünyasını olumlu etkileyebilmek için ona güzel şeyler dinletebiliriz. İlahiler ve Kur'an, her şeyden önemlisi. Bu şekilde ruh dünyası olumlu manalarla dolan ve bunları ruhunda hisseden bir çocuk, dünyaya geldikten sonra eğitimin esas merkezi olan aileye katılmış olacaktır. Ve aile bu görevini artık bu noktadan sonra en sağlıklı ve mükemmel şekilde yerine getirmek zorundadır. Zira bu görev Allah tarafından aileye verilmiştir. Babanın öncelikle, sonra annenin. Çocuğun dini gelişimi açısından son derece zorunlu, yerine getirmesi gereken görevleri vardır.

Efendim, ailenin yerine getirmesi gereken görev ve vazifeler. Birçoğumuz bunun bilincindeyiz. Mevzu bahis olan çocuklarımızın dini eğitimi olunca hemen hepimiz ağzımızı açar ve çocuklarımızı en güzel nasıl ve ne şekilde din eğitimi vermeliyiz deriz. Ve orada kalırız. Etrafımıza bakıyoruz çocuğun din eğitimi hakkında. Yazılanlara ve söylenenlere. Hemen bütün çalışmalar çocukların ailede din eğitimine verilmesi gereken önem üzerinde durulur. Hatta bunun üzerine sayfalarca yazılar neşredilir. Çocuklarımıza sağlıklı bir din eğitimi vermeliyiz. Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren dini değerleri öğretmeliyiz. Onlara dini değerleri küçük yaşta öğretmezsek büyüdükten sonra. Onlara gerçekleri öğretmemiz ve dindar bir birey ve fert olmalarını sağlamamız o kadar kolay olmayacaktır denilir. Ve birçok anne baba bu hakikati kabul eder ve sık sık dillendirir. Ancak asıl olan bu düşüncelere sahip olmaktan da öte, bunu nasıl yapacağımız ve ne şekilde gerçekleştireceğimizdir. Çocuğumuz istediğimiz gibi bir birey ve fert olabilmesi, yani her şeyden öte Yüce Rabbimizin bize emrettiği şekilde dindar bir birey ve fert olabilmesini sağlamak, okul öncesi dönemde dini değerleri sevdirmek ve ergenlik döneminde artık mükellef olduğu, sorumlu olduğu bütün ibadetleri en güzel şekilde yerine getiren bir fert olabilmesi için nasıl ve ne şekilde, hangi metot ve yöntemlerle çocuğumuza yaklaşacağımız, onlara bu doğruları nasıl öğreteceğimiz esas önemli husustur.

Sevgili dinleyenler, çocuk dünyaya gelmeden önce bize düşen bir takım görevler ve çocuk dünyaya geldikten sonra yapmamız gerekenler vardır. Çocuğun bakımı, gözetilmesi ve eğitimi. Efendim, çocuğun rızkını kazanmak için, çocuğun ihtiyaç duyabileceği şeyleri karşılayabilmek için anne babalar olarak seferber olur, elimizden gelen gayreti gösteririz. Bazen baba çalışır, yeterli olmaz. Anne de aileye maddi destek sağlamak için çalışır ve gayret gösterir. Bazen bu da yeterli olmaz. Baba ikinci bir işte çalışır, bütün vaktini buna harcar. Ama bütün bu gayretlerin sadece ama sadece çocuğun bu dünyasına hitap eden gayretler olduğunu, bu çabaların sadece onun bu dünyasıyla ilgili olduğunu unuturuz. Halbuki kısa süreli bir dünya hayatından daha öte, hem kendimizin hem de çocuğumuzun ebedi huzur ve saadetini sağlama noktasında, onun cennet gibi bir mükafatı kazanabilmesinde neler yapılmalı? Bize düşen görevler nelerdir? Onun rızkını kazanmak için harcadığımız vaktin belki de onda birini harcamış olsak, çocuğumuza tam ve layık vesile sağlam bir din eğitimi vermiş olacağız.

Efendim, ben bu sözleri dillendirdikçe sizler oradan kendi kendinize söyleniyorsunuz. Evet, doğru söylüyorsunuz hocam, ama bunun yolu nedir? Bunu nasıl öğreniriz? Nasıl ve ne şekilde uygularız? Sevgili dinleyenler, eğer mevzu bahis olan çocuğumuzsa, onun hem dünya hem ahiret saadeti ise, onu kazanabilmek, onun yolunu, yöntemini ve metodunu öğrenebilmek 40 dakikalık bir zamana sığdırılabilecek bir durum değildir. Nasıl ki bir aylık geçimimizi sağlamak için bir ay boyunca saatlerce vaktimizi harcıyor ve gayret gösteriyorsak, bazen çocuğumuzun manevi eğitimi için, onun dindar bir birey ve fert olabilmesi için vaktimizi yarım saat, 40 dakika, 1 saat değil, belki çok daha fazla vaktimizi çocuğumuz için harcamak her şeyden öte hepimizin birer dini görevidir. Sevgili dinleyenler, bizler anne babalar olarak kendi dünyamızda kendi çocuklarımıza verdiğimiz bir eğitim yöntemimiz ve metodumuz var. Aslında bizim metodumuz ve eğitimimiz çoğu zaman metotsuzluk ve eğitimsizlik. Yani neyi niçin yaptığımızı bilmeden sadece duyduğumuz birkaç cümleden hareketle veyahut da anne babamızdan nasıl gördüysek aynen yerine getirilen bir eğitim anlayışı. Ancak şunu açıkça ifade etmek gerekir ki, içinde yaşadığımız toplum, bizim büyüdüğümüz, sahip olduğumuz toplum özelliklerinden, sosyal yapıdan son derece farklı. Bizim anne babamız her ne kadar bize dini değerleri öğretmek adına ciddi anlamda bir gayret sarf etmediyse de, belki de büyük bir kısmımız dini değerleri seven, ibadetlerini yerine getiren kimseleriz. Halbuki bizler şöyle düşünsek, bak ben annem babam namaz kılıyordu, onlar bana doğru dürüst bir eğitim vermedi ama ben namaz kılıyorum, dinin gereklerini yerine getiriyorum, o halde namaz kılan bir annesi ve namaz kılan bir babası var, benim çocuğum da namazını kılar, orucunu tutar ve diğer ibadetlerini yerine getirir diye düşünüyorsak son derece büyük bir yanılgı içerisindeyiz demektir. Çünkü bizim yaşadığımız sosyal şartlar, sosyal yapıyla İçinde bulunduğumuz şu anki şartlar birbirinden tamamen farklı ve değişmiş durumda. Düne kadar dini değerleri sevme, sevdirme, benimseme ve benimsetme adına toplum ciddi anlamda bir rol üstlenmişti. Ciddi anlamda faaliyetler vardı. Artık o ülkede, o toplumda, o mahallede büyüyen, yetişen bir çocuk anne babasından çok fazla telkin almasa da bir yakını, yakın arkadaşı, komşusu diğerleriyle beraber camiye gidip gelmişler ve cami eğitiminin en güzel şekliyle yapılmasına onlar şahit olmuşlardı. Oruç tutmanın ne olduğunu siz çocuğa anlatmasanız da çocuk çevresinde Ramazan ve oruçla ilgili o kadar büyük farklılıklar görüyordu ki, orucu anlamaması, orucu benimsememesi ve o kültürü kendi dünyasında içselleştirmemesi mümkün değildi. Aynı şekilde ahlaki değerler için de durum aynıdır. Ancak günümüz şartları için değerlendirdiğimiz zaman, siz kendi etrafınıza bakın. Artık namaz kılan ne kadar insan var ki sizin çocuğunuz çevresinde namazı öğrensin? Oruç tutan ne kadar insanla muhatabız ki çevremizdeki insanlara bakarak bizim çocuğumuz Ramazan'ın farklılığını, onun değişik bir hava olduğunu, değişik bir zaman dilimi olduğunu ve onun manevi özelliklerini keşfetsin. Ben de oruç tutacağım, ben de orucu seviyorum diyen bir birey olsun ki. İşte değerli dinleyenler, şartlar, ortam ve zaman her geçen gün değişiyor. Etrafımızda çocuğumuza vermek istediğimiz, olmasını ve gelmesini istediğimiz noktaya gelmesini engelleyen o kadar büyük engeller var ki, bütün bu engellere mukabil anne babalar olarak bizler ancak bunlara karşı koyabilmek için ciddi anlamda ilkeli ve prensipli bir din eğitimi, metot ve yöntemiyle, ilkeli bir çalışma sistemiyle başarıya ulaşabilir, çocuklarımıza istediğimiz hakikatleri öğretebiliriz. Evet, bazen anne babalar çocuklarına din eğitimi vermek gayesiyle tamamen halis, samimane davranarak bir takım ilkeler ve metotları deniyorlar, yöntemler ortaya koyuyorlar. Ama bazen bu uygulanan yöntemler, söylenen sözler, ifadeler o kadar ciddi anlamda yanlışlıklar içeriyor ki, amaç, maksat, hasıl olmak bir yana, çocuk manevi değerlerden, dinden ve Allah'a ait unsurlardan
maalesef uzaklaşmaktadır. Efendim, her şeyden öte çocuklarımıza karşı uyguladığımız disiplin anlayışımız. Dini değerler öğretmek adına ilkeli ve prensipli olma gerçeğini hepimiz kendi dünyamızda kavramışız. Diyoruz ki, çocuğuma merhamet etmemeliyim. Dini değerleri öğretmek için çocuğuma merhamet ederek sabah namazına kaldırmamalıyım. Çocuğuma şunları şunları yaptırmak için acıdığım zaman çocuğumun ahireti, manevi dünyası kaybolacak. Ben çocuğuma bu kötülüğü yapmayacağım diye düşünüyoruz. Evet, bir tarafta çocuğuna fazla merhametli davranan, çocuğuna aşırı şefkatli davranan, Allah'tan haşa Allah'tan daha merhametli olan, ki büyük anlamda yanlışlık yapıyordur bu anne baba, böyle bir anne babaya mukabil siz ben çocuğuma değil hakikatlere yöneleceğim der ve kendinizce bir disiplin anlayışı gerçekleştirirsiniz. Ama bu anlayışınız bazen diğer insandan daha olumsuz sonuçlara götürebilmektedir çocuklarımızı. Mesela efendim, çocuğumuz 7-8 yaşlarında. Siz namaza gitmek için hazırlanıyorsunuz. Çocuğunuz sizinle beraber namaza gelmek istiyor. Namaza gittiniz, çocuğunuzu da yanına götürmeyi kabul ettiniz. Çocuğunuz sizinle beraber camiye geldi. Ama ne var ki orada kendi yaşıtları arkadaşlarını gördü. Çocuk onlarla beraber koşturmaya, haylazlık yapmaya başladı. Siz onu uyardınız, yeterli gelmeli. Bunun üzerine artık sizler sinirlendiniz, ne diyeceğini bilemez durumdasınız ve çocuğunuzu yanınıza çağırdınız ve şiddetli bir şekilde kızmaya başladınız. Eğer bir daha camiye geldiğin zaman konuşup gürültü yaptığını duyarsam, o zaman sen görürsün, kırarım bacaklarını ve bir daha camiye de gelemezsin. Ve biraz daha devam ederse o camide, son nokta olarak çocuğunuzu bir güzel döver, sonra eve gelirsiniz. Evet, çocuğunuza merhamet etmediniz. Çocuğunuzu camiye getirdiniz, acımadınız ve ona merhamet ederek kötülüğü öğrenmesin, camide koşulmayacağını öğretmek için ona kızdınız. Acaba bunun sonrasında geleceğimiz nokta, ulaşacağımız sonuç nedir? Peki efendim, bu metod yanlış ise, bu şekilde davranılmaması gerekiyorsa çocuğumuza nasıl davranmalıyız diyeceksiniz. İşte biz programımızda yapmaya istediğimiz, amaçladığımız nokta budur.

etmemen gerekir. Çünkü sen 8 yaşındasın. Kocaman bir delikanlı oldun. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu biliyorsun. Gel istersen, sen namaz kılmak istemiyorsan en arka safta bir yerlerde otur. Namazın çıkışı için beni bekle diyebiliriz. Ve çocuğumuzu en arka safa götürüp orada beklemesini sağlayabiliriz. Aynı şekilde ertesi gün siz yine camiye veya benzeri bir yere gidiyorsunuz. Oğlunuz da sizinle gelmek istedi. İşte bu durumda nasıl bir durum, nasıl bir tavır, nasıl bir tutum sergilemeliyiz? Eğer çocuğunuzu uyardınız, güzellikle söylediniz, caminin arka sıralarında yine oturmadı ve yaramazlık yaptıysa, çocuğunuzu dövmek yerine, ona ceza vermek yerine, evladım bugün seni götüremeyeceğim çünkü sen dün şöyle yapmıştın, ben seni uyarmıştım, anlatmıştım ama sen dinlemedin. Senin bu konuda tekrar aynı yanlışı yapmayacağından emin olana kadar seni tekrar oraya götürmeyeceğim deriz. Aslında çocuk o durumda yaptığından çoktan pişman olacaktır. Çünkü babasıyla beraber dışarı çıkabilmek, onunla bir takım faaliyetlerde bulunabilmek, bazı zevkleri tadabilmek, çoğu zaman çok sık beraber olamadığı babasıyla beraber olabilmek çocuk için son derece önemlidir. Çocuğa böyle bir ceza, ama bakınız dayak veya şiddet değil, sadece çocuğun bir takım arzu ve isteklerinin engellenmesi, çocuğun sizin istediğiniz noktaya gelmesinde son derece önemli bir rol icra edecektir. Bunun sonrasında çocuk sizden niçin götürülmediğini soracak, siz de ona güzelce açıklayacaksınız. Sen kocaman bir delikanlı olduğun halde, ben sana camide rahatsızlık yapmaman gerektiğini hatırlattığım halde, sen tekrar tekrar gürültü yaptın. Bu yüzden bugün seni götürmeyeceğim. Ama bir daha yapmayacağından emin olduğum takdirde tekrar seni götüreceğim diyebiliriz. Ve çocuğumuza verebileceğimiz bu ceza ne çocuğumuzu dini değerlerden, camiden ve ibadetten soğutacaktır, ne de bizden soğutacaktır. Çocuk kendi dünyasında karşılaştığı bir disiplin, bir ceza sonrasında aynı yanlışı yapmamak için aynı yanlıştan uzak duracak ve bizim istediğimiz noktaya gelmiş olacaktır. Çocuklarımız zaman zaman yanlışlar yaparlar. İstemediğimiz şeyleri, arzulamadığımız davranışları gösterirler. Haylazlıklar yaparlar. Öyle ki bizi kızdırırlar. Hani küplere binmek deyimi vardır ya. Bu gibi durumlarda neye nasıl davranacağımızı bilmek, çocuğu hangi sözlerle mukabelede bulunabileceğimizi bilmek son derece önemlidir. Bu tarz olumsuz durumlarda hem bizi hem de çocuklarımızı çıkmaza götürecek bağırmalar, çağırmalar ve tehditler aslında bizi hiçbir noktaya getirmeyecektir. Yapmamız gereken, bize düşen görev ve vazife, takılmamız gereken tavır ve tutum, çocuklarımızın o yanlışlarının nasıl telafi edileceğini tespit etmek ve bu şekilde hareket etmektir. İşte yanlışlar nasıl telafi edilebilir? Bu yanlışları ortadan kaldırmak için neler yapabiliriz? Hangi yollar, yöntemler ve metotlar deneyebiliriz? Efendim, camiye gittik ve çocuğumuz istemediğimiz bir davranışı sergiliyor. Çocuğunuzu uyardınız, çocuğunuz tekrar tekrar aynı davranışı sergiliyor. Bu durumda bir anne baba olarak siz nasıl bir durum ve tavır sergilerdiniz? İsterseniz bu konuda karşılıklı bir paylaşım ve karşılıklı düşüncelerimizi ortaya koyalım ve değerlendirelim. Bir anne ya da bir baba, ben çocuğuma öyle bir durumda şu uygulamayı yapardım desin ve onun uygulaması üzerinden hareket ederek ne tür yanlış noktalara, yanlış sonuçlara varabileceğimizi kolektif bilinç, kolektif şuur bağlamında değerlendirelim. Bakalım anneler babalar olarak bizler hangi metotları deniyoruz? Hangi yollarla çocuklarımızın yanlışlarını telafi etmeye çalışıyoruz? Hangi yanlışlarla çocuklarımızı hem dinden, dini değerlerden ve ibadetlerden soğutmuyoruz, hem de onları güzel bir şekilde yönlendiriyoruz? Unutmayalım, bizim için asıl olan şey çocuklarımızı bağırmak, çağırmak, dövmek ve şiddet kullanmak değildir. Her çocuk yanlış yapar. Çocukların en büyük hakkıdır. Her çocuk günah işler. Çocukların en büyük hakkıdır. Ama bir anne baba olarak bizim vazifemiz o yanlışı en olumlu şekilde nasıl düzeltiriz? Bunun üzerinde durmak, bunun yollarını ve yöntemlerini tespit etmektir. Evet sevgili dinleyenler, radyomuzu, programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda efendim anne babalara rehber niteliğinde çocuklarımızın yanlışlarını nasıl düzeltiriz? Onlara sağlıklı bir din eğitimi nasıl verebiliriz? Bu konuda takip edilmesi gereken yol ve metotlar nelerdir? Allah sevgisini çocuklarımıza nasıl aşılarız? İmani değerleri nasıl benimsetir? İbadetleri nasıl öğretiriz? Her yaş

grubuna farklı. Her yaş grubuna özel farklı çözümler, farklı öneriler. Evet değerli dinleyenler, çocuklarımızın dini eğitiminde yapılması gereken, yerine getirilmesi gereken hususlar. Onlara neyi nasıl öğreteceğimiz? Onlara bazı doğrular öğretirken hangi disiplin ilkelerini nasıl ve ne şekilde öğretmemiz gerektiği gerçekten son derece önemli. İşte bizim bu durumda söyleyebileceğimiz şey, çocuklarımıza disiplin eğitimi vermeliyiz. Ama nasıl vermeliyiz? Efendim, çocuklarımız her şeyden öte ilgiye ve sevgiye muhtaçtırlar. İlgisiz ve sevgisiz büyürler ama ilgi ve sevgiye muhtaç bir halde. Onların bu duygularının tatmin edilmesi ve doyurulması son derece önemlidir. Onlar ilgi ve sevgi ihtiyaçlarını siz onlara göstermediğiniz takdirde olur olmaz bütün ortam ve şartlarda sizlerden isteyecekler ve sizlerden ilgi bekleyeceklerdir. Efendim, bazen anne babalar bilinçlidir. Son derece olumlu faaliyetler içerisindedir. Çevresindeki insanlara dini değerleri öğretirler. Kur'an dersleri verirler. Çocuklarını kendileriyle beraber götürürler. Efendim, daha önce bir başka yerde bir okuyucumuz şöyle bir soru dillendirmişti. 4 yaşında çocuğum var. Kur'an'a götürüyorum. Ama Kur'an okunmaya başlandığı an artık çocuk o kadar olumsuz tavırlar sergiliyor ki eteğimi çekiştiriyor, başörtümü çekiştiriyor, Kur'an'ı elimden alıyor, hırçınlık yapıyor, yaramazlık yapıyor. Bu durumda ne yapmalıyım? Çocuğu hiç mi götürmemeliyim? Evet sevgili dinleyenler, aslında yara hepimizin yarası. Sorun hepimiz için geçerli. Çocuğumuzu böyle durumlara götürmemeli miyiz? Hani az önce ben de söyledim, dedim ki anne karnındayken bile çocuğun Kur'an-ı Kerim dinlemesi onun ruhunun olumlu anlamda istifadesine sebep olacaktır. Peki anne karnında Kur'an dinlettiğimiz çocuğumuz 4 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında Kur'an dinlese olmaz mı? Sevgili dinleyenler, her şeyden öte çocuğunuz gerçekten ihtiyaç duyduğu ilgiyi ve sevgiyi sizden bulabiliyor mu? Onunla yeteri kadar ilgileniyor musunuz? Önce bu husus üzerinde durulmasını rica ediyorum. Evet, ben çocuğumla yeteri kadar ilgilenmeye çalışıyorum, elinden geleni yapıyorum diyorsanız, üzerinde durulması gereken ikinci nokta şudur. Acaba çocuğumuzu Kur'an okunma ortamlarına ne kadar sıklıkla götürüyoruz? Ve bu süreç ne kadar uzun sürüyor? Yani haftanın hemen her günü 1 saat, 2 saat boyunca 4 yaşında, 6 veya 7 yaşında çocukların vakitlerinin, günlerinin en az 2 saatini kendisinin sıkılacağı bir takım faaliyetlerin yapıldığı ortamda, büyüklere yönelik yapılan sohbet ortamında veya Kur'an eğitiminin yapıldığı bir ortamda geçirmesi acaba çocuklar için ne kadar faydalı veyahut çocuklar açısından ne kadar eğlenceli bir durumdur? Hepimiz çocuk olduk. Hepimiz çocukluğumuzu az veya çok yaşadık. Bizler hiç o yaşlardayken 2 saat boyunca evimizde oturduk mu acaba? Bırakın öyle bir ortamda olmayı. Biz sokaklarda büyüdük çoğu zaman, oyunlar içerisinde, değişik faaliyetler içerisinde. Halbuki çocuklarımız 4-6 yaşındaki çocuklarımızı o ortamda bulunmaya zorlamamalıyız. Yani sen Kur'an okumaya geleceksin, Kur'an dinlemeye geleceksin, o ortamda bulunmak zorundasın gibi bir tavır ve uygulama maalesef çocuklarımızı Kur'an'dan ve dini değerlerden soğutacaktır. Peki ne yapalım diyeceksiniz. Ben Kur'an öğretmek durumundayım. Çocuğumu da yanımda götürmek zorundayım. Zoraki götürmelerle çocuğum dinden ve dini değerlerden soğuyacaksa ben bu durumda ne yapmalım, ne yapmam gerekir derseniz, eğer çocuğunuzu bırakabileceğiniz bir yer varsa, ilgilenecek bir anneniz, kardeşiniz, güvenilir bir yer söz konusuysa, çocuğunuzu bu gibi durumlarda sıkıldığını hissettiğiniz anlarda onlara bırakın. Öyle bir imkanınız yoksa ve çocuğu yanınızda götürmek zorundaysanız, bu durumda çocuğa oraya gitme durumunu şöyle açıklayın. Bak evladım, senin orada biz Kur'an okurken veya sohbet ederken sıkıldığını biliyorum. Ama senin evde yalnız kalmandan kaygılanıyorum. O yüzden hem ben de senden uzak kaldığım zaman seni çok özlüyorum. Seninle beraber bulunmak istiyorum. Benim için bu iyiliği yapar mısın? Benimle beraber orada bulunmak ister misin? Hem orada çok da kötü şeyler yapmıyoruz, güzel şeyler yapıyoruz. Ha, istersen resim defterini götürebilirsin veyahut da şu oyuncaklarını getirip orada sen oynayabilirsin. Ve bunlarla meşgul olabilirsin diğer odada veya bulunduğumuz yerde eğer imkanlar müsait değilse diyerek çocuğun orada bulunma sebebini hiçbir şekilde Kur'an veya sohbet dinlemek olarak çocuğa naksettirmemeliyiz. Yani çocuğa sen burada Kur'an dinlemek için
sohbet dinlemek için burada bulun. Çok faydalı bir şey. Oğlum kızım diye çocuğumuza bu tür baskılar yapmayalım veya bu tür empozelerde bulunmayalım. Çünkü çocuk Kur'an dinlemek için oraya gittiğini düşündüğü takdirde, sohbet için orada bulunduğunu düşündüğü takdirde, artık çocuk sohbetten ve o tür ortamlardan, Kur'an'dan ve Kur'an okunan toplumlardan uzak kalacak, nefret edebilecektir. Çocuğu Kur'an'dan soğutmamalıyız. Onun orada bulunma gerekçesini Kur'an okunması değil. Evladım, ben seni bırakabilecek bir yerimiz olmadığı için ben de oraya gitmek zorundayım. Benim hatırım için veya benim için orada bulunmanı istiyorum diyerek çocuğumuza orada bulunma sebebinin Kur'an dinletmek veya sohbet dinletmek değil de sizinle beraber orada bulunmasının gerekliliğini ve zorunluluğunu anlatmaktır. Bu gibi durumda çocuk size olumsuz bir tepki belirtebilecekse bile, çocuğun olumsuz duygusu ve düşüncesi Kur'an'a veya sohbet ortamına değil, sizinle beraber bulunma anlayışına olacaktır. Yani ben seninle beraber olmak istemiyorum, oraya gitmek istemiyorum diyecektir. Tepkisini sizinle beraber olma zorunluluğuna yöneltecektir. Ama diğer durumda tepkisini ben Kur'an dinlemek istemiyorum, ben sohbet dinlemek istemiyorum, ortamdan nefret ediyorum şeklindeki tepkileri olabilecektir ki çocuğun manevi gelişimi açısından bu durum son derece zararlı ve olumsuz içerikler içermektedir, muhteva etmektedir. Evet sevgili dinleyenler, hepimizin aynı sorunları var. Disiplin eğitimini çocuğumuza nasıl vereceğiz? Çocuklarımıza doğrular nasıl öğreteceğiz? İşte az önceki örnekte 15 aylık çocuk için eğer çocuğumuzu bırakabileceğimiz bir yer varsa oraya bırakmamız gerekir. Çünkü 15 aylık bir çocuk, daha henüz 1,5 yaşına gelmemiş bir çocuktan sus, dur ve dikkatli davran gibi şeyleri isteme imkanına sahip değiliz. Keşke onunla ilgilenebilecek, ona yardımcı olabilecek, ona eğlendirebilecek bir kimse olsa, anne yapacağı faaliyetleri onun yardımıyla yapsa. Çünkü çocukların yapamayacağı şeyleri çocuktan istemek onlara haksızlık demektir. Tevhid merkezli din eğitimi üzerinde durulması gereken bir nokta ve belirtilmesi gereken husus. Evet, çocuklarımıza iman ve ibadet eğitiminde okul öncesi dönemde başlanılması gereken, yapılması gereken en temel faaliyet budur. Tevhid inancının çocukların ruh dünyasında aşılanması, onlara Allah sevgisinin verilmesi, Allah'a iman duygusunun onların ruhunda yer tutması, makez bulabilmesini sağlanması. Efendim bunu nasıl sağlayabiliriz? Çocuklarımıza tevhid duygusunu nasıl öğretiriz? İnşallah bu da ayrı bir program konusu olsun diyelim. Bir başka programda bunu ayrıntılarıyla üzerinde duralım. Evet sevgili dinleyenler, çocuklarımızda din eğitiminde disiplin eğitimi nasıl ve ne şekilde olmalı? İçinde bulunduğumuz bir takım ortamlarda çocuklarımız bize rahatsızlık veriyorsa veyahut da yapılması gereken bir ibadet noktasında çocuğumuzun noksanları varsa, eksiklikleri varsa çocuğumuza nasıl davranmalıyız, doğruyu nasıl öğretmeliyiz? Evet sevgili dinleyenler, çocuklarımız bazen istemediğimiz şeyleri yaparlar. Bu gibi durumlarda bizler neler yapmalıyız? Mesela 6-7 yaşlarında bir çocuk sahibisiniz. Hani inanan bir insan olarak bizler çocuklarımız o yaşlarda oruçlarını tutmasa bile, tam anlamıyla orucu ikame edemeseler bile, onlara oruca saygı duygusunu öğretmeliyiz. Bu anlamda dışarıda insanların göreceği yerlerde bir şeyler yenilip içilmesinin çok hoş olmadığını öğretmek, en azından. En azından Ramazan'ı bu şekilde onun ruh dünyasına sokabilmek veyahut da yapabildiği kadar kendi arzuluysa eğer bu yaşlardaki bir çocuğa, Anadolu'da tekne orucu diye tabir edilen, en azından öğlene kadar oruç tutmak istiyorsa ona bu imkanın sağlanması gibi bir takım yöntemler ve metotlar denenebilir. Peki evladımız biz istemediğimiz halde dışarı çıkıyor ve herkesin önünde bir şeyler yiyip içiyor. Bu gibi durumda acaba çocuğumuza nasıl bir tavır takınmalıyız da bu yanlıştan onu uzaklaştırmalıyız? Onu bu hatadan uzaklaştırmak adına hangi yol ve metodu takip edebiliriz, neler söyleyebiliriz? Sevgili dinleyenler, çocuğumuz istemediğimiz halde böyle bir tavır sergiliyor olabilir. Bu gibi bir durumda ona sen ne biçim Müslümansın, bu yaptığın Müslümanlık değil, Müslüman olsan böyle bir şey yapmazsın şeklinde onu dışlayacak. Kendisini Müslüman olma vasıflarının dışına itilmiş olarak göstermek son derece yanlıştır. Çünkü çocuğun ruh dünyasına kendisi ve Müslüman ayrımını sokmuş oluyoruz. Kendisini İslami camianın dışına itmiş oluyoruz farkında olmadan, bilmeyerek ve istemeyerek de olsa.
Aslında bizim düşüncemiz çocuğumuzun tamamen İslami bir davranış yerine getirmesi. En azından diğer Müslümanlara saygı göstermesi, kendisi tutamadığı halde bilinçli bir faaliyet içerisinde onu yöneltmek istiyoruz. Ama sözlerimiz onu olumlu anlamda yöneltmekten çok da öte, tamamıyla olumsuz bir yapı arz etmekte. İşte peki bu durumda çocuğumuza ne demeliyiz, nasıl davranmalıyız? Sevgili dinleyenler, çocuğun ruh dünyasına hitap edebilmek, onun duygusal anlamda tatmin edilmesi, doyurulması ve duygusal olarak gerçeği idrak edebilmesi, özellikle soyut düşünemeyen küçük yaştaki çocuklar için. Bu durumda evladım, bu senin yaptığın hoş bir davranış değil. Hem sen oruç tutmuyorsun ama senin yaşında olup oruç tutanlar da vardır veya biraz daha büyükler. Sen oruç tutmadığın için sana bakarak onlar da yarın oruç tutmak istemeyebilirler. Hem onların oruç tutmamasına sebep olmak çok güzel bir davranış değildir, değil mi? Bundan dolayı sen de diğer insanların yanında, arkadaşlarının yanında, hele hele oruç tutan arkadaşlarının yanında böyle davranışlarda bulunmamalısın denilerek, çocuğumuz dışlanmadan, eleştirilmeden, bu anlamda kendisini İslami camianın dışında görmeden ona doğruları gösterip, bilakis bak evladım sen Müslümansın ya, İşte diğerinin yaptığı bir ibadeti engel olmak istemezsin anlayışının çocuğun ruh dünyasında hissedilmesine ve idrak edebilmesine yardımcı olmak gerekir. Efendim, çocuklarımıza şiddet yoluyla eğitim vermek, dayak, dövmek ve benzeri yol ve yöntemleri kullanmak. Efendim, çocuklarımıza karşı kullandığımız bu tür metotlar hiçbir zaman olumlu sonuç vermeyecektir. Hatta bu yapılan davranışlar, sergilenen tavır ve tutumlar çocuk tarafından bir sonraki nesle veyahut da kendinden küçüklere aynen uygulanacak ve varlığını devam ettirip gidecektir. Halbuki çocukları şiddet veya benzeri unsurlarla yönlendirmek yerine, onu tamamen soğutmak ve uzaklaştırmak yerine, onun ruh dünyasına, duygusal dünyasına hitap edebilmek, ona bazı gerçekleri sevdirebilmek ve öğretebilmek son derece önemlidir. Bu anlamda anne babaların yaptığı en büyük yanlışlardan birisidir. Çocuklarına verilecek cezanın hep maddi cezalar olduğunu düşünürler ve büyük bir yanılgı içerisine düşerler. Çocuklar için dövmek en büyük ceza değildir aslında. Hele hele sonuçlar açısından değerlendirildiği zaman, olumlu sonuçlar açısından bakılırsa olaya, dövmenin, şiddet kullanmanın hiçbir olumlu sonucu söz konusu olmayacaktır. Peki ne tür cezalar çocuklara verilmeli? Veyahut da ceza verilmeli mi diye bir soru sorulursa? Efendim, çocuklara yeri geldiği zaman ceza verilmeli. Ama cezaların çeşitlilik arz ettiğini bilmek zorundayız. Çocuklara verilecek cezalar maddi cezalar ve manevi cezalar olarak iki başlık altında incelenebilir. Mesela çocuğunuz yapması gereken bir şey yapmıyor veya kendisine doğrular anlatıldığı halde, işte az önceki örneklerden hareket edelim. 7-8 yaşlarında bir çocuk camide yaramazlık yapıyor ki söylenen sözü anlayabilecek kapasitede ve durumda. Bu durumda o çocuğu dövmek ve şiddet kullanmak yerine, hoşlanacağı, yapmak isteyeceği, bulunmak isteyeceği bir ortamdan onu uzak tutabilmek. Mesela ertesi gün çok gitmeyi istediği bir yere onu götürmemek. Hani dün sen şunu şunu şunu yapmıştın ya evladım, bu yüzden bugün sen şuraya gelemeyeceksin, evde annenle kalacaksın. Seni bugün şu istediğin yere gezmeye veya parka götürmeyeceğim gibi bir ceza aslında çocuk için dayaktan çok daha şiddetli etki yapabilmektedir. Ve bu ceza çocuk için caydırıcı bir unsurdur. Çocuk bu arzuladığı ortamdan uzak kalma korkusuyla, uzak kalmak istemeyeceği için tekrar aynı yanlışı yapmayacak, camide istemediğiniz halde koşup hareket etmeyecektir. Daha insani bir tavır sergileyecek ve kendisinin geçen sefer gidemediği park cezasından dolayı benzer durumlarda benzer davranışlar sergilemeyecek, olumlu davranışlar geliştirecektir. İşte çocuğa ceza olarak sadece dayak değil, benzeri farklı unsurları kullanabiliriz. Bunlar da çocuk için bir cezadır aslında, hem de çocuğu en olumlu şekilde yönlendiren cezalar.
yandan çocuğa verilecek mükafatlar da anne babalar açısından çoğu zaman yanlış değerlendirilir. Efendim, baba çocuğunun kendisiyle beraber namaz kılmasını çok istemekte ve arzulamakta. Kendisiyle beraber camiye gitmesinden hoşlanmakta. Hatta onu teşvik etmek için bir yerlerden de duymuş ya, çocuğunun tatmin edilmesi, arzuladığı bir takım yiyeceklerin ona ödül olarak verilmesi. Baba çocuk her namaz için kendisiyle geldiği zaman ona değişik değişik yiyecekler almakta. Çikolata alıyor, meyve suyu alıyor, çocuğun istediği her şeyi. Hatta biraz daha yaş büyüdükçe çocuğa verilen mükafatların dolarıcı biraz daha artıyor ve fazlalaşıyor. Efendim, bu durumda babanın yaptığı bu tavır, sergilediği bu tutum ne kadar sağlıklıdır, ne kadar zararlıdır? Biraz bunun üzerinde düşünmek gerekir galiba. Çocuğunu namaza alıştırmak isteyen baba veya anne, çocuğunu oruca alıştırmak isteyen anne veya baba, çocuğunun her oruç tuttuğunda ona para verse, her namaza gittiğinde çikolata veya benzeri sevdiği şeyleri alsa, acaba mükafat olarak bu doğru bir yöntem midir? Yoksa bu yöntem üzerinde biraz düşünmek mi gerekir? Sevgili dinleyenler, işte anne babalar olarak yaptığımız en büyük yanlışlıklardan bir tanesi, çocuk için mükafatı sadece maddi değerler olarak algılamamız ve değerlendirmemiz. Halbuki anne babalar çocukları için her ne kadar çikolatanın veya benzeri yiyeceklerin en büyük mükafat olduğunu düşünseler ve öyle zannetseler de hakikat böyle değildir. Çocuklar için parka gitmek, babanın onlarla beraber bir oyun oynaması, onlarla özel ilgilenmesi, onların hoşlanacağı bir takım faaliyetler içerisinde bulunması, bir aktivite içerisinde bulunması çocuklar açısından daha büyük mükafattır çoğu zaman. Baba eğer çocuğunu namaza alıştırmak için, oruca alıştırmak için, diğer ibadetlere alıştırmak için her seferinde çocuğa çikolata, yiyecek veya benzeri mükafatlar veriyorsa, çocuğunu maddi değer karşılığında veya mükafat karşılığında ibadet eder konuma getirecektir. Yani menfaat karşılığı ibadet anlayışı çocuğun zihin dünyasında, ruh dünyasında yer tutacaktır. Bu da hiçbir anne babanın arzulamayacağı, arzulayamayacağı, istemeyeceği, benimseyemeyeceği bir sonuç olsa gerek. Ama maalesef böyle bir uygulama, bu tarz yaklaşım çocuğu istesek de istemesek de maddi değerler karşılığında mükafat için ibadet yapar konuma getirecektir. Ancak zaman zaman mükafatın verilmesi, zaman zaman çocuğun sevdiği, beğendiği çikolataların ona ödül olarak verilmesi, zaman zaman ödülün formatının manevi ödüller olması, çocuğun gitmek istediği bir park, anne babanın onunla beraber bir aktivite içerisinde bulunması, gezmeye gidilmesi, babanın çocukla beraber oturup değişik oyunlar oynaması. İşte bütün bunlar çocuğun maddi değerler karşılığında ibadet eder duruma gelmesini ortadan kaldıracak, hem de çocuğun ibadetler olan ilgisini, aşkını, şevkini ve arzusunu artıracaktır. Efendim, bu durumda takınabileceğimiz, yerine getirebileceğimiz en güzel ve sağlıklı metot bu olsa gerek.

Efendim, anne babaların çocuklarına dini değerleri öğretebilmesi için aile içinde ciddi anlamda bir denetimin gerçekleşmesi gerekir. Bu anlamda yetişkinlere, anne babalara son derece önemli görevler düşer. Her şeyden önce anne babaların disiplinli bir hayat yaşamaları, ibadet hayatında disiplinli olmaları, çocuklara örnek olmaları açısından son derece önemlidir. Efendim, disiplinin çocuğa istenilen davranışları ve alışkanlıkları öğretme ve çocuğun kendi kendini denetlemesi, diğer bir tabirle iç denetim demek olan ahlak gelişimini sağlama fonksiyonunu icra edebilmesi için yetişkinlerin kendilerini disiplin dışı tutmaması gerekir. Nedir yetişkinin kendisini disiplin dışı tutması? Şimdi anne baba çocuğuna hep yapmasını teşvik ettiği bir davranış. Mesela namaz kılmak. Anne çocuğuna sıklıkla evladım bugün namaz kılmalısın. Hadi evladım sen büyüyorsun, namazını yerine getir, ikame et. Evladım bak sen büyüdün, orucunu tutacaksın. Evladım şunu şunu yapacaksın. Bunları söyleyen anne baba çocuğuna söylediği halde kendisi bu ibadetlerde tembellik gösterir ise, kesalet söz konusu olursa, işte disiplin dışı olmak budur anne baba için. Hani o gün oturdunuz, yorgunsunuz, dışarıdan geldiniz, namaz geçiyor ama baba tembel bir vaziyette yatıyor. Anne diyor ki hadi bey namazını kılmıyor musun? Baba çok yorgunum, bugün namaz kılmayacağım. Evet, var aramızda birçok aile maalesef böyleyiz. Ama biz bir yetişkin olarak belki yanlış da olsa bu anlayışı bir vakitle sınırlandırıyoruz. Ama çocuklarımız için bu bir vakitin çok daha ötesine geçiyor. Efendim aynı anne baba çocuğuna ertesi gün hadi evladım hadi senin namazını kılmayacak mısın dediği zaman çocuğun vereceği cevap da zannediyorum çok da tahmin edilmesi zor olan bir cevap değildir. Hayır anne, bugün canım namaz kılmak istemiyor. Artık bu durumda anne baba olarak çocuğa nasıl bir cevap verebiliriz üzerinde durulması gerekir. Halbuki disiplin eğitimi açısından aynı ortamı, aynı durumu ve aynı şartları tamamen çocuğu ibadete motive edecek bir vaziyete, bir anlayışa yönlendirebiliriz. Mesela yorgunuz, dışarıdan geldik, geç saatler, namaz vakti geçiyor. Baba yerinden doğrulur. Bugün ne kadar da yorulduk. Eyvah, namaz geçiyor. Namazı bırakmamalıyız. Namazı terk etmemeliyiz. Namaz da bırakılmaz ki canım. Gezeceğiz diye, oturacağız, dinleneceğiz diye namazı unutuyorduk neredeyse. Hemen ben yetişeyim de namazımı kılayım. Bakınız, anne ya da baba aslında namazını kılacaktır. Ama aynı ortamda bu sözleri dile getirmesi, çocuk küçük yaşta dahi olsa, "Aa babam yoldan geldi, çok yorgun ama her şeye rağmen namaz kılmak gerektiğini söylüyor." Çocuk bunu ruh dünyasında hissedecek. Çocuğun zihin dünyasında bu ifadeler önemli derecede makes bulacaktır. Bir müddet sonra çocuğunuza namaz kılmasını tavsiye ettiğiniz zaman, "Hadi evladım sen de bizimle namaz kılmak istiyor musun?" denildiği zaman, o çocuğun "Yok bugün canım istemiyor" demesi değil de, "Tabii ki anneciğim, namaz kılınmaz olur mu? Hangi durum ve şart altında olunursa olsun, hangi zor durumda bulunsak da Allah bize namazı emretmiş, biz de namazımızı tabii ki kılmalıyız, ben de tabii ki kılacağım namazımı" demesi de çocuktan beklenen cevaptır. Evet sevgili dinleyenler, çocuklarımızın disiplin eğitimi son derece önemli. Onlara nasıl davranacağımız, doğruları nasıl öğreteceğimiz, bakınız aynı durum, aynı hal ve şart altında bir davranışımız kendimizi disiplin altında tutarak çocuğumuzu tamamen olumsuz etkilerken, bir diğer davranışımız ise çocuğumuzun ibadetlere meylini, şevkini ve arzusunu artırıyor, onu ibadetlere yöneltiyor. Efendim, hiçbir zaman anne veya baba kendisini disiplin dışı tutmamalı. Yani çocuğa namaz kılmayı söylüyorsa, hangi hal ve şart altında olursa olsun, baba veya anne, "Bugün namazı kılmasam da olur" tarzı bir tavır sergilememeli ve bunu dillendirmemeli. Bilakis, "Efendim ne kadar yorgun da olsak namazını kılmalıyız hanım. Bak namaz saati de geçiyor. Dışarıda gezmekten, şunları şunları şunları yapmaktan Allah'a karşı görevimizi neredeyse yerine getiremeyecektik. Aman bir dahaki sefere daha dikkatli olalım. Vaktini geçirmeden namazımızı daha güzel şekilde kılalım" diyerek çocuğun olumlu şekilde etkilenmesi,
Çocuğun ruh dünyasında namazın ve diğer ibadetlerin vurgulanması son derece önemlidir. Yalan söyleme diyen anne babanın bir gün çocuğuna yalan söyletmesi, arayan telefondaki kimseye babam veya annem evde yok dedirtmesi veya zil çaldığı zaman kapıya bakan çocuğa babam evde yok diye çocuğa yalan söylemeyi öğreten bir anne baba kendisini disiplin dışı tutuyor demektir. Halbuki kendinizi disiplin dışı tutmanız çocuklarınıza yapılan en büyük kötülüktür. Efendim, çocuklar bizim geleceğimiz. Onların hem dünya hem ahiret saadetlerini sağlamak, huzur ve mutlulukları için elimizden geleni yapmak, anne baba olmanın ötesinde Allah'ın bize yüklediği bir görev ve sorumluluktur. Hepimiz bize düşen bu görevi en güzel şekilde layık ve çile yapmak için çaba ve gayret sarf etmeliyiz. Ancak her ne kadar bu çaba ve gayreti ruhumuzda, iç dünyamızda hissediyor olsak da, bunun idraki içerisinde olsak da, bunu nasıl gerçekleştireceğimizi bilmek, nasıl yapabileceğimizi, nasıl uygulayabileceğimizi bilmek son derece önemli. Eksik bilgiler ve yanlış bilgiler bazen çok daha ciddi anlamda olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Bize düşen doğruları öğrenmek ve öğrenmeye gayret edebilmek. Efendim, doğruları öğrenmek, yaşamak, öğretmek ve paylaşmak istiyoruz diyorsanız, bizler Özel FM stüdyolarında Yeni Ufuklar programında sizlerin huzurunda olacağız inşallah. Evet sevgili dinleyenler, tekrar yeni bir programda yine çocuk eğitimi, din eğitimi ile ilgili yeni ve farklı konular, katılımlar ve iştiraklarla sizlerin huzurunda olmak ümidiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
6: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
2: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
15: Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar sadece zanna uyarlar ve saçmalarlar. Şüphesiz ki Rabbin yolundan kimlerin saptığını çok iyi bilir. O doğru yolda olanları da çok iyi bilir. Doğrusu birçokları bilmeden keyiflerine uyarak insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin sınırı aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Günah kazananlar yaptıklarının cezasını çekecekler.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

Özel FM 103.2.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin.

0: bastıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
2: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce

0: Reklamları dinlediniz.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehy Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.
3: Saat 11.
4: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net.
3: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: okuyorum.
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: senden önce de gönderdiğimiz elçiler, kendilerine vahyettiğimiz bir kısım adamlardan başka bir varlık değildiler. Eğer bu konuları bilmiyorsanız, ilim adamlarına sorunuz.
1: بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
0: Evet, belgeler, mucizeler ve kitaplarla gönderdik onları. Sana da ey Resulüm, bu zikri indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın. Umulur ki düşünüp anlarlar.

0: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
1: Şer planları hazırlayanlar emin mi oldular? Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmesinden yahut hiç ummadıkları bir yerden azabın gelmesinden yahut gezip dolaşırlarken Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamasından, çünkü onlar kaçıp kurtulacak durumda değildirler.
0: اَوْ يَأْخُدَهُمْ عَلَى تَخَوْفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ
1: Yahut da kendilerini korkuta korkuta, eksilte eksilte alıvermesinden emin mi oldular? Demek ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir.

Görmüyorlar mı ki Allah'ın yarattığı şeylerin gölgeleri bile nasıl sağdan soldan sürünüp Allah'a secde ederek dönmektedir?

0: Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsi, herhangi bir canlı olsun, melaike olsun, hepsi Allah'a secde eder, asla kibirlenmezler.
1: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
0: Üstlerindeki Rablerinden korkar ve kendilerine ne emredilirse onu yaparlar.

0: Allah buyurdu ki, iki tanrı edinmeyin. O ancak tek tanrıdır. O halde yalnız benden korkun.
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa hep O'nundur. İtaat daima O'nadır. Öyleyken Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

Hem sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'tandır. Kaldı ki size bir sıkıntı dokunduğunda da yalnız ona yalvarırsınız.

0: Ama sonra sizin o sıkıntınızı giderince, içinizden bir kısmı hemen Rablerine ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: İşte bunca nimete şükür yerine, neticede böyle nankörlük ederler. Şimdi bir süre eğlenin bakalım. Yakında başınıza gelecek akıbeti öğrenirsiniz.

0: Bir de kendilerine nasip ettiğimiz nimetlerimizden tutuyor, gerçek yüzünü kendilerinin de bilmedikleri o bilinçsiz putlara pay ayırıyorlar. Allah hakkı için uydurduğunuz bu iftiraların mutlaka hesabı sorulacaktır.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ
0: Allah'ın kızları olduğunu iddia ediyorlar. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Hoşlandıkları erkek çocuklarını ise kendilerine yakıştırırlar.

Müjdelendiği bu kötü haberin etkisiyle utanıp, eşinden dostundan saklanmaya çalışır. Şimdi ne yapsın? Hor, hakir, itilip kakılan bir bela olarak onu hayatta mı bıraksın, yoksa toprağa mı gömsün, ne yapsın diye kara kara düşünür. Dikkat ediniz! Ne fena hükümlerdi verdikleri bu hükümler!

Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. Aziz O'dur, Hakim O. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Eğer Allah zulümleri yüzünden insanları cezalandıracak olsaydı, dünyada tek canlı bile bırakmazdı. Fakat onları takdir ettiği bir vadeye kadar bekletir. Vadeleri gelince ne bir an öne alabilir, ne bir an erteleyebilirler.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ
0: Hem utanmadan kendilerinin beğenmedikleri şeyleri Allah'a yakıştırıyor, onun dinini, peygamberini hafife alıyorlar. Hem de en güzel akıbetin kendilerini beklediği yalanını uyduruyorlar. Beklesinler bakalım. Onlara olsa olsa ateş vardır. Hem de oraya gireceklerin başında olacaklardır.

Allah şahittir ki, biz senden önce birçok ümmete, kendilerine irşad etmeleri için Resuller gönderdik. Fakat şeytan, onların batıl işlerini kendilerine güzel gösterdi. Bu yüzden peygamberlerini yalancı saydılar. İşte şeytan, dünyada olduğu gibi, bugün de onların dostudur. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Ey Resulüm, sana bu kitabı indirmemiz sırf onların hakkında ihtilaf ettikleri gerçekleri açıklaman ve sırf iman edecek kimselere hidayet ve rahmet olması içindir.

Allah gökten yağmur indirip onunla ölmüş olan yeryüzüne hayat verir. Elbette bunda gerçeğe kulak verecek kimseler için ibret ve delil vardır.

Doğrusu davarlarda da size deliller vardır. Zira size onların karınlarındaki işkembe ile kan arasından halis bir süt içiriyoruz ki, içenlerin boğazından afiyetle geçer.

hurma ve üzümden hem sarhoşluk veren içki hem de güzel gıdalar elde edersiniz. Şüphesiz bunda aklını çalıştıran kimseler için alacak ibret vardır.

Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine göz göz ev, kovan edin.

Sonra da her türlü meyveden ye de, Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut. Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki, onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için bunda alacak ibret vardır.

0: Sizi Allah yarattı. Sonra da sizi O öldürecek. İçinizden kimi bilgi sahibi olmasından sonra çocuk gibi bir şey bilmesin diye ömrün en fena dönemine vardırılır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeye kadirdir.
1: وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْ

Allah sizi maişet ve rızık hususunda kiminizi kiminize üstün kıldı. Nasipleri bol olanlar kendi nasiplerini kendileriyle eşit seviyeye inecek derecede yanlarında çalıştırdıkları köle ve hizmetçilere vermezler. O halde nasıl olur da Allah'ın nimetini, Allah'ın kendilerinin üzerindeki hakkını bile bile inkar ederler?

Allah kendilerinizden, insan kardeşlerinizden size eşler yarattı. Eşlerinizden size oğullar, torunlar verdi ve sizleri hoş, güzel gıdalarla besledi. Böyleyken onlar batıla inanıyor da Allah'ın bunca nimetlerini inkar mı ediyorlar?

0: Allah'tan başka kendilerine göklerden veya yerden zerre miktar rızık verme gücü olmayan ve bunu yapma ihtimali de bulunmayan bir takım nesnelere tapıyorlar.
1: فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: Artık bir takım benzetmelerle, temsillerle Allah'a benzerler icat etmeyin. Çünkü Allah benzeri olmadığını bilir. Ama siz bu gerçekleri bilmezsiniz.

Allah size bir temsil getiriyor. Bir tarafta bir şahsın kölesi olup hiçbir güç ve yetkisi olmayan aciz bir adam, öbür tarafta kendisine tarafımızdan bol bol rızık ve imkan nasip ettiğimiz bir zat ki, o maldan gizli açık dilediği gibi harcayıp duruyor. Hiç bu ikisi eşit tutulabilir mi? Bütün hamdler, övgüye vesile olan her şey Allah'a aittir. Ne var ki onların çoğu bunu bilmezler.

0: Allah bir de şu temsili getiriyor. İki kişi var. Birisi dilsiz, hiçbir şey beceremez. Efendisine sadece bir yük. Ne tarafa gönderse hiçbir işe yaramaz. Şimdi hiç bu zavallı ile hakkı hakikati bilen, adaleti dile getirip gerçekleştiren, dosdoğru yol üzere ilerleyen bir insan eşit tutulabilir mi?
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Bütün göklerin ve yerin gaybını bilmek de Allah'a mahsustur. Kıyametin oluş işi ise başka değil, ancak göz açıp kapama yahut daha da kısa bir anda olup biter. Şüphe yok ki Allah her şeye kadir.

Allah sizi analarınızın karınlarından öyle bir halde çıkardı ki hiçbir şey bilmiyordunuz. Öyleyken size kulaklar, gözler, kalpler verdi ki şükredesiniz.

0: yaşıyorsun?
1: Gökyüzünün genişliğinde Allah'ın emrine ram olarak uçan kuşları görmezler mi? Bunları orada Allah'tan başkası tutmuyor. Elbette bunda iman edecek kimseler için çok deliller, çok işaretler vardır.

0: ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.
1: Allah evlerinizi sizin için bir huzur ocağı yaptı. Davarların derilerinden de gerek göçtüğünüz, gerek konakladığınız günlerde sizin için taşınması kolay evler, çadırlar, portatif evler nasip etti. O davarların yünlerinden, tüylerinden veya kıllarından bir süreye kadar faydalanacağınız, giyilecek, döşenecek ve kullanılacak eşyalar yapma imkanı verdi.

0: Allah, yarattığı şeylerin bir kısmında size gölgelikler, dağlarda da sizin için barınaklar yaptı. Sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah, üzerinizdeki nimetlerini tamamlar ki, ona teslimiyetle itaat edesiniz.
1: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
0: Eğer bunca nimetlere rağmen yüz çevirirlerse, sen sorumlu değilsin. Çünkü senin açık tebliğden başka bir görevin yoktur.
1: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكَّرُهُمُ الْكَافِرُونَ
0: Müşrikler, Allah'ın nimetini bilmekle beraber, bunları kendilerine veren Allah'tan başkasına ibadet etmekle bu nimetleri inkâr ederler. Onların çoğu işte böyle nankördürler.

0: Gün gelir, o gün her ümmetten birer şahit getiririz. Artık ne o kâfirlere konuşmaları için izin verilir, ne de özür dileme imkanı bırakılır.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: O zalimler cehennem azabını görünce yalvarıp yakarırlar. Fakat ne azapları hafifletilir ne de kendilerine mühlet verilir.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Müşrikler orada şeriklerini görünce, Yüce Rabbimiz, işte senden başka yalvardığımız, sana ortak saydığımız putlarımız, onlar yok mu onlar? İşte onlar bizi şaşırttılar der. Onlarsa bunların suratlarına şu sözü çarparlar: yalancının tekisiniz siz.
0: وَأَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: Ve o gün zalimler Allah'ın hükmüne teslim olur, uydurdukları tanrılar da kendilerini bırakıp ortalıkta görünmez olurlar.

Onlar ki kendileri kafir oldukları gibi başkalarını da Allah yolundan çevirirler. İşte başka insanları da ifsad ettikleri için onların cezalarını kat kat arttırırız.

Gün gelir, her ümmetten kendilerine birer şahit getiririz. Seni de ümmetin üzerine bir şahit olarak getirip dinleriz. Ey Resulüm! İşte sana bu kutlu kitabı indirdik ki, her şeyi açıklasın, doğru yolu göstersin. Allah'a teslimiyetle itaat edecek olanlara, rahmetin ve müjdenin ta kendisi olsun.

0: المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: Allah adaleti, hatta adaletten de fazla olarak ihsanı, en güzel davranışı ve muhtaç oldukları şeyleri yakınlara vermeyi emreder. Hayasızlığı, çirkin işleri, zulüm ve tecavüzü yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.

Bir de sözleşme yaptığınızda, Allah'ın huzurunda verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kefil ederek bağlandığınız yeminleri tekit ettikten sonra bozmayın. Hiç şüphe yok ki, Allah yaptığınız her şeyi bilir.

topluluk diğer bir topluluktan sayıca, nüfusça veya malca daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve işi bozma sebebi kılıp da ipliğini sağlamca büküp eğirdikten sonra çözen, böylece bütün emeğini boşa çıkaran ahmak kadının durumuna düşmeyin. Gerçekten Allah sizi bununla sözünüzü yerine getirmekle veya nüfuz ve servet çokluğu ile imtihan eder. Kıyamet günü de hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz şeyleri size açıklayacaktır.

Allah dileseydi, sizin hepinizi bir tek ümmet yapardı. Lakin O, dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Şu kesin ki, sizler bütün yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz.

Yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve fesat aleti yapmayın ki, sonra ayağınız safa sağlam bastıktan sonra kayabilir. İnsanları Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de size pek büyük bir azap olur.

Allah'a verdiğiniz sözü değersiz bir menfaat karşılığında satmayın. Zira ahirette Allah nezdinde olan nimet, eğer bilirseniz, sizin için elbette daha hayırlıdır.

Sizin elinizdekiler tükenir ama Allah'ın elinde olanlar bakidir. Biz sabredenleri, işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız.''

0: أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak güzel işler yaparsa, elbette ona güzel bir hayat yaşatacak ve onları işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız.
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: İmdi Kur'an okuyacağın zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.
0: اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Aslında iman edip Rablerine güvenen ve dayananlar üzerinde onun bir nüfuzu yoktur.

0: Biz bir ayetin yerine onun hükmünü neshedecek başka bir ayet getirdiğimiz zaman, ki Allah göndereceği ayetleri pek iyi bilmektedir, onlar sen iftiracının tekisin dediler. Hayır, hiç de öyle değil. Onların çoğu işin gerçeğini bilmiyorlar.
1: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
0: Söyle onlara, iman edenlere tam bir sebat vermek ve Allah'a teslimiyet gösterecek Müslümanlara bir hidayet ve müjde olmak üzere Kur'an'ı Rabbin tarafından gerçek olarak getiren Ruhul Kudüs'tür.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

Biz onların peygamber hakkında mutlaka ona öğreten bir insan vardır dediklerini pek iyi biliyoruz. Hakikatten uzaklaşarak tahminle kendisine yöneldikleri şahsın dili yabancı bir dildir. Halbuki bu Kur'an açık bir Arapça ifadedir.

Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler var ya, onlar inkârı tercih ettikleri müddetçe Allah onları hidayete erdirmez. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir ki, uydurdukları yalanı Allah'a mal ederler. İşte yalancıların ta kendileri onlardır.

0: kalbi imanla dolu olarak mutmain iken, dini inkar etmeye mecbur bırakılıp da yalnız dilleriyle inkar sözünü söyleyenler hariç, kim imanından sonra Allah'ı inkar ederek gönlünü inkara açar, göğsüne küfrü yerleştirirse, onlara Allah tarafından bir gazap, hem de müthiş bir azap vardır.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
0: Çünkü onlar, dünya hayatını ahirete üstün tutmuşlar, ahiretlerini dünyalarına feda etmişlerdir. Ve çünkü onlar, inkârı tercih ettikleri müddetçe, Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.

0: Bunlar o kimselerdir ki Allah onların kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. İşte hakkı göremeyen gafiller onlardır.
1: La jarama annahum fil ahireti humul hasirun.
0: Hiç şüphe yok ki ahirette de hüsrana uğrayanlar onlar olacaktır.

0: Bundan sonra şunu bil ki, şüphesiz senin Rabbin mihnet ve işkenceye, zulme ve baskıya uğradıktan sonra mücahede edip sabreden, ardından da hicret edenlerle beraberdir. Evet, Rabbin onların bütün bu güzel hareketlerine karşılık elbette onları bağışlayıp ihsanda bulunacaktır. Çünkü O gafurdur, rahimdir.
1: يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
0: Gün gelecek, herkes sadece kendisini kurtarmaya bakacak, gözü başkasını görmeyecek, her şahsa yaptıklarının karşılığı tam tamına ödenecek, kendilerine asla haksızlık edilmeyecektir.
1: وَضَرَبَ

Allah şöyle bir temsil getirir. Bir şehir halkı vardı. Güvenlik ve huzur içindeydi. Rızıkları her yandan bol bol rahatça geliyordu. Derken Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah da halkının işlediği suçlar sebebiyle o şehre açlığı ve korkuyu tattırdı. Açlık ve korku elbise gibi kaplayıverdi bütün vücutlarını.

Onlara içlerinden bir peygamber geldi. Onlar onu yalancı saydılar. Derken onlar zulümlerine devam ederken, çok geçmeden azap kendilerini kıskıvrak yakaladı.

Onun için siz Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve hoş olarak yiyin. Yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, O'nun nimetlerine şükredin.

0: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Ama kim çaresiz kalırsa, zaruret miktarını aşmayarak ve başkasının hakkına da tecavüz etmeyerek haram kılınan şeyden yerse, bunda günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: Kendi dillerinizin yalan yanlış nitelendirmesiyle uydurduğunuz yalanı Allah'a mal ederek bu helaldir, şu haramdır demeyin. Çünkü Allah adına yalan söyleyenler asla iflah olmazlar.
1: Meta'un qalilun ve lehum azabun alim.
0: Onların bütün bulacakları dünyanın azıcık bir zevkidir. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Yahudilere de daha önce sana bildirdiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Bununla biz onlara zulmetmedik. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

Bundan sonra şunu bil ki, Rabbin cahillik sebebiyle fenalık yapan, peşinden tövbe edip halini ve işini düzeltenleri bağışlar. Rabbin onların bu hallerinden sonra elbette gafur ve rahim olduğunu gösterir.

0: Gerçekten İbrahim, hak dine yönelen, Allah'a itaat üzere bulunan, tek başına bir ümmet, bütün hayırlı halleri kendinde toplayan bir önder idi. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı.
1: Şakiran li en'umihi ictebâhu ve hedâhu ilâ sirâsin mustakîm.
0: Allah'ın nimetlerine şükreden bir zat idi. Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: Biz ona dünyada iyilik verdik. Elbette o, ahirette de salihlerden olacaktır.

Sonra da sana vahyettik ki, doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine tabi ol. Zira o müşriklerden değildi.

0: Sebt, cumartesi tatili ancak onda ihtilaf edenlere farz edilmiştir. Rabbin kıyamet günü ihtilaf ettikleri hususlarda onlar hakkında elbette hükmünü verecektir.
1: اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ

Sen insanları Allah yoluna hikmetle, güzel ve makul öğütlerle davet et. Gerektiği zaman da onlarla en güzel tarzda mücadele et. Rabbin elbette yolundan sapanları en iyi bildiği gibi kimlerin doğru yola geleceğini de pek iyi bilir.

Ceza verecek olursanız, size yapılan muamelenin misliyle cezalandırın. Ama eğer bu hususta sabrederseniz, bilin ki bu, sabredenler için daha hayırlıdır.

0: sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Kâfirlerin yüz çevirmelerinden mahzun olma. Yaptıkları hilelerden dolayı da telaş edip darlanma.
1: اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
0: Çünkü Allah, fenalıktan korunanlar ve hep güzel davrananlarla beraberdir.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
0: Yüce Allah, doğru söylemiştir.
3: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperek Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699

0: Çevre ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehi Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
7: Özel FM.
8: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
0: İhlas.
2: İnsanın yaptığı bir işi neden yaptığını hiç düşündünüz mü? Bazen bir iyiliği gerçekten Allah'ın rızasını kazanmak için yaparız. Bazense farkında olmadan insanların beğenisini, takdirini veya övgüsünü bekleriz. İşte burada karşımıza çok önemli bir kavram çıkar. İhlas. İhlas, sözlükte bir şeyi karışıklıklardan temizlemek, saflaştırmak anlamına gelir. Dini anlamıyla ise kişinin ibadetlerini, iyiliklerini ve bütün güzel davranışlarını riya veya çıkar beklentisinden arındırarak yalnızca Allah'ın rızası için yapmasıdır. İhlas, kulun bütün davranışları ve sözlerinde yalnızca Allah'ın rızasını gözetmesi şeklinde tanımlanır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur: "Oysa onlara dini yalnız Allah'a has kılarak ona kulluk etmeleri emredilmişti." Beyyine Suresi 5. Demek ki kulluğun yalnızca şekli değil, niyeti de önemlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur: "Ameller niyetlere göredir." İhlas tam da burada başlar. Aynı işi iki insan yapabilir. Fakat o işin Allah katındaki değeri niyetlerine göre farklılaşabilir. Bir insan sadaka verir. Biri insanların kendisini cömert bilmesini ister. Diğeri ise bunu yalnızca Allah'ın rızası için yapar. Dışarıdan bakıldığında ikisinin yaptığı aynı olabilir. Fakat kalpteki yöneliş farklıdır. İhlas, insanın yalnızca ibadetlerinde değil, hayatının tamamında kendisine sorması gereken bir sorudur. Ben bunu kimin için yapıyorum? Çünkü insanlardan takdir görmek geçicidir. Allah'ın rızasını kazanmaksa kalıcıdır. İhlas, ameli büyüten değil, ameli Allah katında değerli hale getiren bir kalp halidir.
0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki,
2: eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
9: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlok, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Tahrim 10-12. Firavun'un hanımı Asiye'nin duası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Onlara hıyanet ettiler. Kocaları Allah'tan hiçbir şey onlardan savamadı. Onlara haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin denildi. Allah inananlara da Firavun'un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti:
2: Rabbim bana yanında cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar ve beni şu zalim toplumdan kurtar.
1: Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 760 357. Ümraniye.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71. Ümraniye Esenkent.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
14: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak

0: Güzel FM. Canlı performans. Ayet İstek Programı.
1: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
2: Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
3: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
4: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
5: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
6: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
0: Özel FM.
7: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
8: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
9: Canlı performans.

Ben mümin, güven veren, kullarına emniyet veren, kalplere huzur, gönüllere güven veren Rabbimiz. Ey mümin olan Allah'ım, biz bazen yarını düşünür, yarının yükünü bugünden taşırız. Henüz gelmemiş günlerden korkar, olmamış şeylerin endişesiyle bugünümüzü tüketiriz. Oysa sen varsın, sen bizi bizden daha iyi bilirsin. Bizim göremediğimizi sen görür, bizim bilemediğimizi sen bilirsin. Ey Rabbimiz, kalbimize sana güvenmeyi öğret. Korktuğumuzda sana sığınmayı, çaresiz kaldığımızda sana dayanmayı, yolumuzu göremediğimizde senin rehberliğine teslim olmayı nasip eyle. Bizi insanların verdiği güvene muhtaç bırakma. Malımıza güvenip aldanmaktan, makamımıza güvenip kibirlenmekten, gücümüze güvenip acizliğimizi unutmaktan koru. Bize öyle bir iman ver ki kaybettiğimizde yıkılmayalım. Geciken bir duada ümidimizi kaybetmeyelim. Kapılar kapandığında senin kapının açık olduğunu bilelim. Ey mümin olan Rabbimiz, kalplerimize emniyet indir. Evlerimize emniyet ver. Çocuklarımızı muhafaza eyle. Ailemizi korkulardan, fitnelerden, görünür ve görünmez kötülüklerden koru. Bizi de başkaları için güvenilir insanlar eyle. Bizden kimse korkmasın. Dilimizden çıkan sözden, elimizden gelen davranıştan, kalbimizde taşıdığımız niyetten insanlar emin olsun. Bizi kendisinden insanlara zarar gelmeyen, aksine güven ve iyilik yayılan kullarından eyle. Ey mümin, imanımızı korkuyla değil, sana güvenle güçlendir. Kalbimize öyle bir teslimiyet ver ki, hayatımızın kontrolünü tamamen elimizde tutamayacağımızı kabullenebilelim. Bize düşen gayreti gösterelim. Sonucu sana bırakalım. Çünkü sen müminsin. Sen güven verensin. Sen kullarının sığındığı, korkuların karşısında kalplerin dayandığı Rabbimizsin. Korktuğumuzda sana, sevindiğimizde sana, düştüğümüzde sana, yükseldiğimizde sana yönelelim. Bizi sana güvenen, sana teslim olan ve senin güvenine layık olmaya çalışan kullarından eyle.

Huzur-u ilahideyim, huzurların en yücesinde. Kendisine kabul edilmekle en büyük onuru yaşayacağımız huzurda. Ona karşı işlenen her türlü kusura rağmen affeden, bağışlayan huzurda. Kabul edilebileceğimiz en değerli, en aziz huzurda. Bu huzurun sahibi her an bizi gözetliyor. Her yaptığımızdan haberdar. Ben onun huzuruna çıkıyorum. Onun dışındaki bütün ilahları reddettiğimin en büyük nişanesi olarak ona bağlılığımı bildiriyorum. Ey Rabbim, kalbimin bütün hücreleriyle senin huzurunda oluşumu hissediyorum. Yönümü sana çevirmekten mutluyum. Biliyorum ki senin dışındaki bütün yönler batıl. Ya Rabbi, sadece senin rızanı kastederek yönelinmesini emrettiğin evine, Kabe'ye yöneliyorum. Sen doğuların, batıların, her yönün sahibisin. Her yerde ve zamanda benimle berabersin. Bütün yönelişim sanadır. Dünyalık ne varsa hepsinden kendimi soyutladım. Mallarım, mülklerim, eşim, çocuklarım, mevkim ve makamım, hepsinin üzerinde hissediyorum kendimi. Biliyorum ki onların hepsini bana imtihan için veren sensin. Hepsini kalbimden çıkarıyor, katına geliyorum. Sana borçlu olduğum varlığımı senin varlığınla beraber hissetmekten tüylerim diken diken oluyor. Gözlerim yaşarıyor ya Rab, senin haşyetinden. Varlığımdan geçiyorum bir anda. İşte benim bedenim, senin şaheserin. Onu huzurunda tazimle kıyama durduruyorum. Huşu ile onu sana boyun eğdiriyor ve rükuğa varıyorum. Korku ve ümit arasında başımı yere koyuyor ve tazimin, huşunun doruğuna ulaşıyorum. Senin rızan için namaz kılmaya niyet ediyorum. Tekbir almak için ellerimi kulaklarıma doğru kaldırırken, ellerimin tersiyle bütün dünyalıkları, dünyalık düşünceleri arkama atıyorum. Tıpkı kalbimi, bedenimi, yüzümü sana emrettiğin kıblene çevirdiğim gibi, avuçlarımın içini de sana kıblene çeviriyorum. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah'ım, sen en büyüksün. İnsanların ilahlaştırdıkları ve ilahlık taslayanlarla hiçbir kıyası kabul etmeyecek kadar büyüksün. Ancak senin gibi bir ilahın huzurunda böyle durabilirim. Sübhanekallahümme ve bihamdik. Ey Allah'ım, seni bütün eksikliklerden ve aşırılıklardan tenzih ederim ve seni hamdinle tesbih ederim. Seni nasıl övmem gerekiyorsa öylece överim. Ve tebârek esmuk ve teâlâ ceddük. Senin ismin ne kadar mübarektir. Senin azametin ve cemalin pek yücedir. Ve lâ ilâhe gayruk. Ve senden başka tapılacak ilah yoktur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Taşlanmış, rahmeti Rahman'dan kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Çünkü o şeytan hep ben namaz kılarken şunu hatırla, bunu hatırla diyecektir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, aleminin Rabbi olan Allah'a aittir. Şükürlerin en mükemmeli sana aittir Rabbim. Sen bana onca nimet vermişsin ki onları saymaya kalkışsam takatim yetmez. Senin bana verdiklerine karşın vermediklerin, benden kıstıkların benim imtihan vesilem. Sen bana verdiklerinde asla zorunlu değilsin. Senin verişin lütfundandır, keremindendir. Vermeyişinse hikmetindendir Rabbim.
senin hikmetinden sual edemem. Kıstıklarını bana verirsen de biliyorsun ki ben senin kulunum. Sen kullarına karşı vermede cömertsin Rabbim. Ama ben biliyorum ki her halükarda sana karşı şükran nimet içinde hamd etmeliyim. Aleminin mürebbisi olan Allah'ım, sana sonsuz teşekkürler ediyorum. Er-Rahmanir-Rahim, Rahmansın, Rahimsin. Dünyadaki merhametin bütün yaratıklarına, ister kafir olsun ister mümin. Kafirlere veriyorsun ahiretten nasipleri olmasın diye. Müminlere tavsiye ediyorsun hem dünya hem ahiret iyiliklerini istesinler diye. Rahimsin Rabbim, ahiret yurdunda kafirlere asla merhamet yok. Kitab-ı Kerim'inde cennetlik ve cehennemliklerin azap ve mükafatı hak olarak bulduklarını anlattıktan sonra, azaba düçar olan cehennemliklerin cennetliklerden su ve cennet nimeti istemelerine, bugün kafirlere asla merhamet yoktur dediklerini buyuruyorsun. Kafirlere merhamet edilmeyen o günde ya Rab, benim şu bedenim senin yaratığın, ona senin rızanı kazanmak için namaz kıldırıyorum. Azabını benden uzak tutmanı senden diliyorum. Maliki yevmiddin, din gününün maliki sensin. Hamd sanadır. O din günü ki senin dininin dışında hiçbir dinin esamesi okunmayacaktır. Senin otoritenin dışında hiçbir otoritenin güç ve kudreti geçerli olmayacaktır. O günde mülk senindir. Senin limenil mülkül yevm, bugün mülk kimindir soruna cevap verecek kudrette ve cesarette kimse yoktur Rabbim. Bu sorunun cevabını yine sen lillahil vahidil kahhar, kahredici güce sahip olan ve tek olan Allah'a aittir diye yine sen vereceksin. Çünkü insanların hepsi can telaşına düşmüştür. Kişi kardeşinden, eşinden, anasından, babasından ve evlatlarından kaçacaktır hesap telaşıyla. Hiçbir şeyin hesap dışı bırakılmadığı, en küçük ayrıntıların dahi hesaba katıldığı o günde فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Her kim zerre miktar hayır işlemişse onun karşılığını görecek ve her kim de zerre miktar şer işlemişse onun karşılığını görecek. Din günü insanların kitaplarının boynuna dolandığı ve oku bakalım kitabını, bugün senin hesabını görmek için nefsin yeter denilecek gün. Ağızların bağlanıp ellerin ve ayakların yaptıklarına şahitlik edeceği gün. Biz hayretler içinde kalacağız, küçük büyük her şeyin yazıldığını gördüğümüzde. Soracağız konuşan ellerimize ve ayaklarımıza, size ne oluyor diye. Onlar cevap verecekler, konuşturuluyoruz diye. Allah'ım, bir kutsi hadiste buyuruyorsun, kul Fatiha'yı okumaya başladığında Allah onun okuyuşuna karşılık verir diye. Tıpkı Resulünün Miraca çıktığında seninle konuştuğu gibi. Kul Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinde kulum bana hamd etti buyuruyorsun. Kul Er-Rahmanir-Rahim dediğinde kulum bana sena etti buyuruyorsun. Kul Maliki Yevmiddin dediğinde sen kulum beni temcid etti buyuruyorsun. Hissediyorum Allah'ım senin bana icabetini. Senin benimle konuştuğunu hissetmek, anlamak bütün dünya zevklerinin ötesinde bir şey. Sen bana değer veriyorsun Rabbim. Beni kendine muhatap kabul ediyorsun ve sözlerime övgüyle karşılık veriyorsun. Ahirette kafirlerle konuşmayacağını, onları günahlarından arındırmayacağını ve onların yüzüne bakmayacağını söylüyorsun. Benimle daha dünyada her vakit namazımda konuştuğunu hissettikçe nasıl ayrıcalıklı olduğumu düşünüyor ve zevklerin doruğuna ulaşıyorum ya Rab. Benim övgülerim senin şanına bir şey katmaz. Ama benim şanımı senin yanında yüceltir. Tıpkı kestiğimiz kurbanların kanlarının ve etlerinin sana ulaşmayıp bizim faydalandığımız şeyler olduğu gibi, sana ulaşan bizim takvamız ya Rab.
İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım dileriz. Ya Rabbel Alemin, itaat edilecek yegane merci sensin. Senin dinini kendimize yol olarak seçtik ve onun dışındaki bütün yolları reddettik. İsteklerin, dileklerin karşılıksız olarak karşılanacağı tek kapı senin kapın. Sen verdiklerine asla başa kalkmazsın onca verdiklerine rağmen. Kendinden başkasına muhtaç etmediğin bu kulunun beyninden, aklından başkalarına muhtaç olmayı geçirme. Çünkü onlar ihtiyaçları giderir gibi olurlar ama sadece vesiledirler. Bütün ihtiyaçların yegane gidericisi sensin. Biliyorum, benim bu sözümü sen, burası benimle kulum arasında müşterektir, kuluma dilediğini verin diyerek cevaplıyorsun. Dileğimin kabul olması beni mutlu etti Rabbim. Bütün kalbi teşekkürlerimi bir kere daha sana sunuyorum. İhdines sıratal müstakim. Ey Rabbim, bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Şu an sırat-ı müstakimin gereklerinden biri üzereyim ya Rab. Namaz kılıyorum. Bütün hallerimi senin itaatinle hallendir. Asla benim hallerim içinde sana isyan olmasın. Benim bu duam katında makbul olan dualardan olsun inşallah. Ve eminim sen kutsi hadiste belirtildiği gibi meleklerine kuluma dilediğini verin buyuruyorsun. Bütün yollar aslında sana çıkar Rabbim. Biz iyi yol üzere de olsak, kötü yol üzere de olsak varışımız sanadır. Bizim sana varışımızı sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleştirmeyi nasip et ki sonumuz hüsran olmasın. Sırat-ellezîne en'amte aleyhim. O yol ki kendilerine nimet verdiklerinin yoludur. Kendilerine nimet verdiklerin peygamberler, salihler, şehitler ve sıddıklardır. Onlar senin bu yolun üzerinden hiçbir halde ayrılmadılar. Dünyada rahat yoktur inanana gerçeğiyle beraber çile çekme pahasına, öldürülme pahasına senin yolundan ayrılmadılar. İşte Musa, İsa, Yahya, Zekeriya, Muhammed aleyhisselam, Habil, Habibün Neccar, Hamza, Sümeyye, Yasir ve daha nice adını sayamadıklarımız senin sırat-ı müstakiminin şerefli yolcuları. Biz fakirleri de bu yoldan asla ayırma. Gayril mağlubi aleyhim veladdallin. Kendilerine gazap ettiğin ve dalalete düşenlerin yoluna düşürme bizi. Çünkü onlar dünyanın müzeyyen imkanlarına kandılar. Nefisleri ve şeytan onları senin yolundan uzaklaştırdı. Onlar yeryüzünün ifsatçıları ve müsrifleridir. Onlar senin dinini değiştirdiler ve kitabını arkalarına attılar. Dinlerini parça parça böldüler. Sana isyan ve tuğyan onların dini meşrebi oldu. Ve onlar kendi dinlerine tabi olmadıkça asla başkalarından razı olmazlar. Bizi bu fasit ve facirlerin yolundan uzak eyle Rabbim. Amin. Duamızı kabul buyur Rabbim. Bismillah.

بسم الله الرحمن الرحيم رحمن ve rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Vel asr innel insane lefi husr. Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Ancak iman edip ameli salih işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. İşte kurtuluş reçetesi. İman ve ameli salih ve ameli salihin yönlendirişiyle hak ve sabrın tavsiyesi. Allahu Ekber. Rükua varıyorum. Nefsimi senin önünde boyun eğdiriyorum Rabbim. Sen her şeyin sahibisin. Bu beden senin eserin. Dik başlı. Kimsenin önünde eğilmek istemeyen, şeytanın pohpohlamalarıyla kendini bir şey sanan, aslında bir hiç olan nefsimi sana ram olmanın hazzına erdiriyorum. Dünyalık itaatin sembolü baş ve boyun eğmek. Şimdi ben senin huzurunda itaatimi bildiriyorum. Sübhane Rabbiyel Azim. Ey benim noksanlıklardan beri olan Ulu Allah'ım, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Azim. Kemal sıfatlarının sahibi olan Yüce Allah'ım, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Azim. Büyük olan Rabbim, ben senin aciz bir kulunum. Sana boyun eğdim. Boyun eğileceklerin en yücesisin. Seni tesbih ediyorum. Rükudan doğruluyorum. Semiallahu limen hamide. Rabbim beni işiten, gören ve her halime nigehban olandır. Allah hamd edenin hamd edişini işitti. O zaten ben Fatiha'yı okurken benim tilavetimi işitti. Hamdime, şükrüme icabet etti. Duama karşılık verdi. Şimdi de tesbihime karşılık veriyor. Rabbena lekel hamd. Ey Rabbimiz, hamd sanadır. Allahu Ekber. Tazimin en doruk ifadesi olan secdedeyim. Kimliğimi, kişiliğimi ifade eden yüzümü, şerefimi, iffetimi temsil eden alnımı değer vermediğim, küçümsediğim, aslında bedenimin hamuru olan toprağa, toprağı ve beni yaratan Rabbimin rızası için koyuyorum. Burnumu sürtüyorum toprağa, Rabbine karşı büyüklenmesin diye. Sübhane Rabbiyel Ala. Yücelerin yücesi olan Rabbim, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Ala. Ya Rabbi, ben sana göre en aşağı olan yere alnımı koydum. Sen ise Rabbim, yücelerin yücesisin, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Ala. Her şey kendisinin eseri olan Rabbim, seni eksikliklerden tenzih ediyorum. Allahu Ekber. Allah en büyük. Celsede otururken Allah'ım, sana saygımın ifadesi olarak en derli toplu bir şekilde nasıl oturulması gerekirse öyle oturuyorum. Tahiyyedeyim, Miraç hatırasının yadında. Tatlı bir telaş var tahiyyatta. Rabbine mülaki olmanın telaşı. Güzel bir heyecanın tekrarı tahiyyatta gizli. Refiki ile beraber gerçek refikin katına çıkma heyecanı. Hani son peygamberin Muhammed Aleyhisselam senin huzuruna gelmişti de senin azametin karşısında nutku tutulmuştu. Sen onun lisanına talakat vermiştin ve Habibinin ağzından birdenbire ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat ifadeleri dökülmüştü. Her türlü övgü, mali ve bedeni ibadetler Allah'a mahsustur demişti. Selamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam sana ey nebi. Allah'ın rahmet ve bereketi de sanadır denilmişti. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selam hem bizlere hem de Allah'ın salih kullarına olsun demişti senin şanlı peygamberin. Bunun üzerine bütün gök ehli sanki hep bir ağızdan Eşhedü en la ilahe illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة ederim ki Allah'tan başka tapılacak ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve peygamberidir demişlerdi. Baştan sona bir dua olan namazın sonunda salavatlarla peygamber ailesi ve peygamberin soy kütüğü olan İbrahim peygamber ve ailesi de zikredilerek onların hatırasını yad etmekte ve şanlarını yüceltmekteyiz. Ey Rabbim, sen dilersen insanı aziz edersin. Senin yolunda mücahede edenleri asla unutmadığının eseridir Muhammed ve İbrahim ailesinin mensuplarının namazlarda anılması. Ben kendimi ve bütün Müslümanları İbrahim ve Muhammed Aleyhisselam ailesi içinde zikrediliyor, kabul ediyorum Rabbim. Sen Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gemiye binmediğinde Nuh Aleyhisselam ehlimi helak etmeyecektin ya Rab demişti de sen sana inanmayanlar senin ehlinden değildir demiştim. Eğer Nuh'a inananlar onun ehliyse ben Muhammed ve İbrahim Aleyhisselam'a inandım. Ben de onların ehlindenim. Onun için nerede İbrahim ve Muhammed Aleyhisselam ailesi anılmışsa orada kendimi de anılmış kabul ediyorum. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ey Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam ve onun ailesini İbrahim ve ailesini yad ettiğin gibi güzel bir anışla yad et. Sen hamdinle övülmüşsün ve her şeyden yücesin. İbrahim peygamber ki sana teslimiyette örnek olmuş. Ailesi de aynı teslimiyeti göstermiş mübarek bir ailedir. Hani İbrahim aleyhisselam Allah'ın emriyle karısı Hacer'i ve oğlu İsmail'i Kabe'nin bulunduğu yerde bırakarak Babil'e dönüyordu da karısı Hacer ona sormuştu. Ya İbrahim, bunu sana Allah mı emretti? O da evet cevabını vererek karısı Hacer'i ve oğlu İsmail'i kimsenin yaşamadığı Mekke'de kimsesizlerin kimsesi olan Rabbine, emanetçilerin en eminine, en çok korucusu olan Allah'ına emanet ederek gitmişti. O ki Allah'a verdiği sözü yerine getirmek üzere oğlu İsmail'e demişti ki, oğlum, ben seni rüyamda Allah'a kurban ediyor görüyorum kendimi. Salih oğluna, Rabbin sana ne emrediyorsa onu yap cevabını vermişti. Hani o ateşe atılmıştı da Cebrail'in kendisine havada ne istediğini sorması üzerine Allah bana yeter, o ne güzel vekildir, ne güzel Mevla'dır demişti. Can telaşına düşmeden. Daha önceki beni yaşatan da o, öldürecek olan da o sözünü teyit etmişti. Şimdi ben de nice teslimiyet dolu hayatı yaşamış İbrahim İsmail peygamberleri şanına yakışır biçimde olmasa da lisanım kudretince yad ediyorum. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ey Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesini bereketlendirdiğin, şanlarını yücelttiğin gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve ailesinin şanlarını da yücel ve onların yadını bereketlendir. Sen övülmüşsün, her şeyden yücesin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete hasene ve qina azaben nar. Kitab-ı Kerim'inde kafirler dünya hayatını isterler, biz onlara dünya hayatını veririz fakat ahiretten nasipleri olmaz. Müminler ise ey Rabbimiz, bize hem dünyada hem ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru, merhametlilerin en merhametlisi şeklinde dua ederler buyuruyorsun. Sen bize iki cihan saadeti ver Rabbim. Rabbena firli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hesab. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ey Rabbimiz, beni, anamı babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Ey Rabbim, Müslümanlar arasında ne güzel bir dualaşma ağı oluşturmuşsun. Her Müslüman bir diğer İslam kardeşine dua halkasıyla bağlı. Gıyaben yapılan samimi duaların makbuliyetini düşündükçe ne kadar kısmetli olduğumun farkına varıyorum.
hem de bu duanın Allah ile irtibatın en doruk noktasında olduğu bir anda olması beni daha da sevindiriyor. Artık ben Muhammed ve İbrahim Aleyhisselam'la birlikte Allah katında anılıyorum ya, bu bana mutluluk olarak yeter. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selam ve rahmeti sizin üzerinize olsun sağ tarafındakiler. Allah'ın selam ve rahmeti sizin de üzerinize olsun sol tarafındakiler. Sağ ve sol tarafındaki cemaat, melekler ve benim göremediklerim. Hepiniz Allah'ın selameti içinde olunuz. Onun selameti bir varlığı kapladı mı, artık o varlık mutlulukların en doruk noktasındadır. Çünkü Allahümme entes selam. Ey Allah'ım, sen selamın kendisisin. Ve minkes selam, selam sendendir. Güvenlik ve esenlik sendendir. Senin cennetinin bir adı da selam yurdudur. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Ey celal ve ikram sahibi, senin şanın ne yücedir.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol.
1: Çok konuşmayın, çok dua edin.
0: İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Cuma gününün bereketi sınırları aşıyor. Savaş, yoksulluk ve imkansızlıklarla mücadele eden mazlum coğrafyalarda bir kap cuma yemeği umuda dönüşüyor. Bu mübarek günde kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bereketin yayılmasına vesile olmak için cuma yemeklerine katkıda bulunabilirsiniz. 0212 523 03 30. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
11: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet

0: Dungeon.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
3: Özel FM.
4: www.özelfm.net. Özelfm.net.
5: Sümeyyece sevdalardan doğar hilkatim. Söz olur ve cennet kapısına dayanan yüreklerin fedasıdır beni mümkün kılan. Sabredin ey Yasir ailesi, size cennet vaat edildi der insanlığın efendisi. Biz tutuşuruz bu söze ve yürürüz ölümün ardın sıra hiç ölmemek için. Bedre koşarım saf saf, vurulur bedenim, nemlendirir kanım toprağa. Bin yıllık sevdalar doğar ölü bedenlerimizden. Bir yanım Hamza olur, bir yanım Mus'ab. Yarım Uhud dağına sağanak sağanak, mübarek gözlerinden inciler dökülür. Peygamberin kalbindeki o ince sızıyım ben. Açlığım çöker üzerlerine, sahabi güzinin Hendek'te. Tebük'te revan olurum yollara. Mute, Huneyn, Yemame. Her günüm şehadete doğar, her şey şehadete akar. Yedikleri şehadet, içtikleri şehadet, soludukları şehadet. Benim adım Kadisiye, yıkarım ateşperestliği vahyin sillesiyle. Bak işte şu işitilen Sad'ın sesidir. Numan bin Mukarrir haykırır Kisra'nın suratına. Hiç unutmayın Müsenna'yı, Kaka'nın narası mühür olsun kalplerinize. Halit ve Ubeyde'yi hatırlayın. Hani yan yana at sürmüşlerdi Şam saraylarına. Cennetin rüzgarları sürdü bizi Kudüs'ün surlarına. Atların hırçın haykırışları var Ukbe'nin ordusunda. Gemileri yakar, cennetin kapılarına tutunuruz İspanya'da. Medayne sorun beni, nasıl bir aşkla kucakladım toprağa. Çin sınırlarından Mısır'a, kaç çınar devrildi dünyadan hurilerin kucağına. Önümüzde Rum diyarı. Alparslan'ın miğferinde birikti öfke. Kızgın kılıçlar çekildi kınında. Tekbirler doldurdu semayı ve demeli artık. Anadolu mümin yüreklerin yurdu. Kızıl şafaklar düşler ardıma düşen. Yalnız Allah'ı sever, ondan gelir ve ona döner. Malazgirt'te istikametim cennet. Ondan geldim ve ona dönerim dedi binlerce genç. Adım Nureddin. Atabey bir sevdayla sarıldım mızrağıma. Adım Selahaddin. Kudüs gülene kadar küçük bir gülücük konmadı yanağıma. Duydum ki toplanmış haçlı. 1 milyon neferle söndürmek istemişler İslam'ın nurunu. Adım Kılıç Arslan. Bir tarafım şehadettir benim, diğer tarafım zafer. Kasemler olsun ki 1 milyon haçlı için yeterlidir 50 bin nefer. Geldiler çekirge sürüleri, Moğol vebası, şeriatın cellatları ve küfrün askerleri. Mekanım aynı Calut. Dirilir kalpler bende. Kalkar üzerimden vehnin hastalığı ve dağılır kirli atmosfer. Bir yanım Seyfettin Kutuz, diğer yanım Rükneddin Baybars. Haykırırız tüm tarihe. Kurtuluşumuz şehadet, aydınlığımız şehadet ve zilletten çıkışımız şehadet. Dirilir mümin kalpler benle. Dayanır kapılarına İstanbul'un. Geçit vermez küfre şahitliği şehadet olanı. Genç Mehmetler Fatih olur hadislerinde Resul'ün. Çağ açılır, çağlar kapanır bana olan sevdayla. Zulümat ve aydınlığın sınırıdır mekanım. Kafkasya ben olur, Endülüs ben. Viyana önleri ben kokar, Balkanlar ben. Ben ölür, ben dirilirim. Bir ölür, bin dirilirim. Dökülür dişleri müstekbirlerin, tırnakları sökülür. Perçeminde dolaşır şeytanlar, hileler düzerler 1000 yıllık. Gün olur iman zayıflar, kalpler körelir. Hainler doluşur saflarımıza saf saf. Gün olur her ev iki üç yiğit düşürür yollara. Menzilimiz Çanakkale. Küfür kararlıdır şahitliği tüketmeye ve biz daha çok kararlıyız şehit olmaya. Kanımız damarlarımıza fazla bizim der yüz binlerce yiğit ve dökülürler secde halinde toprağa. Gün olur sis çöker şehadet yurduna. Tağutları musallat ederler Darüsselam'a. Esenliğimizi küfrün boranları kurutur ve küfür damıtırlar can suyumuza. Hilafetimizi alırlar ellerimizden. Şahitliğimizden şehadetimize uzanan yollarımıza taş atar ve setler çekerler. Anadolu'dur yurdum. Bin yıldır vatan olmuş ve bin yıldır Yalçın dağları gibi küfre geçit yok demişim. Dayanamaz mümin bir kalp, haykırır hakkı tağutların suratına. Dar ağaçlarına pervası olmayan Şeyh Saidler kalkan olur Kur'an'ın yapraklarına. Gah Erbil'le Esad olurum, gah İskilip'le Atıf. Gah Konyalı Muhammed Rıfat Efendi olurum, gah ilmiyle amil yüzlerce alim. Düşeriz hem kanımız hem mürekkebimizle vahin topraklarına. Mısır'dır diyarım, Hasan el-Benna ile şahlanırım. Ayetler yeşerir Nil'in havzasında. İskenderiye'den Kahire'ye milyonlarca gence Allah için ihvanım. Allah'ın şeriatına giden yolların işaretini yazar Seyyid Kutup. Örselenir yüreği, deşilir ciğeri ama tükenmez sevdası şahitliğe ve şehadete. Bir adım Salih Sırriye'dir, bir adım Halid el-İstanbuli. Haykırmaktan asla geri durmayız Allah'ın sözlerini. Adeviye'de can bulur tenim. Kör kurşunlar yağar üzerimize binlerce. Umarsız koşarız, Allah'a koşarız, sevdaya koşarız, sabaha koşarız, şehadete koşarız, apansız en şehit halimizle. Çeçenistan'dır coğrafyam. Kafkasya'nın hırçınlığı var üzerimde. İlişemez Moskov'un kirli hükmü özgürlüğüme. Kirletemez dağlarımı düşman, şamilce bir mağrurluk var üzerimde. Grozny bir sevdaya uyanır Cahar Dudayev ve cennet bir sevdaya kapatır gözlerini. Ve hattap olur adalet, hattap olur cesaret, hattap olur merhamet, hattap olur mümince bir izzet. Tanklar kusar ölümleri üzerime, kustukça bilenir davam. Yetmez Allah'ın ayetlerine olan azalmış tutkular. Sitem eder Kafkasya'nın serden geçtileri ve Dokko Umarov bir hınçla sarılırlar Rahman'ın kitabına. Ali Ebu Muhammed olur, şeriattan mühürler vururum Kafkasya dağlarına. Üşüşür sevdalılar Dağıstan'dan İnguşetya'ya, Karaçay'dan Çeçenya'ya. Adım Arakan. La ilahe illallah dediğim için atılırım ateş çukurlarına. Bu asrın ashab-ı uhduduyum ben. Yollarda tükenir binlerce hayat. Şu kalbime dişlerini geçiren Budist zulmüdür ey insanlar. Mazlum bebekler doğranır palalarla. Sizin de çocuklarınızı ateşe atıp seyrettirirler mi anasına zorla? Palalarla deşilir mi karınları hamile kadınlarınızın? Gözlerinde yaş, körpe bedeninde 5 santimlik bıçak yarasıyla feryat eder mi sizin de çocuklarınız? Bakmayın adımın Arakan olmasına. Zulüm hiç ara vermez kan deryasına. Bir sandala 40 kişi binip ölüme kürek çekmenin adıdır Arakan. Günlerce aç kaldığı halde, binlerce can verdiği halde, katliamın her türlü kan donduran halini yaşadığı halde, inadına la ilahe illallah demenin tarifsiz onurudur Arakan. Vatanım Afganistan benim. Bir asırdır ölüm yağar üzerime. Gelin de şehadet öğrenin ey Müslümanlar. Gelin de şehit görün. Bir asırdır dağ tırmanır, kurşun atar, mevzi kazarım ben. Gözlerime ak düştü düşman yolu gözlemekten. Yine de eyvallahım yoktur küfrün her türlüsüne. Önce İngilizler geldi kirli ceketleriyle. Delici nefretler biledim sinemde. Gazne'den bu yana dağ dağ büyümüş içimde tevhidi sevdam. Bir görseydiniz İngiliz'in kurşunu kadar ateş düştü annelerin yüreklerine. Yine de ayetler büyüttük. Filiz filiz, enfal enfal, ahzab ahzab, tevbe tevbe ve kıtal kıtal. Yeşerdi Allah'ın ayetleri 14'lük çocukların masum sinelerinde. Ölüm kustu göz bebekleri gençlerimizin. Yaşları 70'inde sakalları ak aslanlar kükredi beldelerimizin. Kararmış damarlarına cihat düştü. Güneşini söndürdük güneşi batmayan imparatorluğu. Görseydiniz kirli ceketleriyle nasıl da kaçtıklarını. Ah bir tada bilseydiniz bizim tattıklarımızı. Daha tüfeklerimizi duvara asmadan Ruslar göründü Kabil sırtlarında. Henüz kabuk bağlamamıştı yaram. Yine de bir nara patladı Afganistan semalarında. Hey kızıl rüzgar, demir pençe, ölümüne bir cenk için beri gel hele. Pişti ümmetin şehadet aşı. Adımı unutmayın, ben Afganistan'ım. Her karışımda ümmetin göz bebekleri düştü toprağa. Her karışımda Afgan'ın, Taci'in, Özbey'in, Arap'ın, Kürd'ün, Türk'ün, Filipinli'nin kanı bulunur. Şehadetin harmanıyım ben. Demir pençeyi eriten ümmetin kor ateşiyim ben. Benim adım Afganistan. Asrın halitlerine susayan ümmetin mücahit menbaıyım ben. Haykırır bağrımda Abdullah Azam. Kalemimdeki mürekkep değil, kandır kan.
0: Ya eyyuhel ikhve, tarikud da'avat mahfufun bil makarih, meli'un bil mekhatır, sucunun ve katlun ve teşridun ve nefyun. فمن أراد أن يحمل مبدعا أو يبلغ دعوة فليضع في حسابه هذه ومن أرادها نزهة ممتعة وكلمة طيبة ومهرجانا حافلا وخطبة ناصعة في كلماتها فليراجع سجل الرسل والدعاة من أتباعهم منذ أن جاء هذا الدين بل منذ أن بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وإلى يومنا هذا.
5: Benim adım Afganistan. Bu asrın cihat mektebiyim ben. Cennetin ve cehennemin buluştuğu yerdeyim. Bir yanım mümin için cennete akar, bir yanım Amerika için cehenneme. Tahammül edemediler şeriat iklimlerine yeryüzü tağutları. Allah'a olan sevdamı hançerlemek istediler put seviciler. Gülüşleri yanaklarında kaldı vahyin çocukları. Sadece şiirlerde kaldı bizim için çiçekler. Her bir çiçeğin başına bir sukut füzesi attılar coğrafyamda. İçine attı anneler hıçkırıklarını. 5000 can uçuştu cennete cenk kalesinde. Konteynerlara doldurup taradılar Allah'ın aslanlarını. Yıkılmış bir viraneye çevirdiler ülkemi baştan başa. Yine de sindiremediler içimdeki Molla Dadullah'ı. Bir mücahidin köpeğini bile teslim etmediler Afganistan'ın evlatları. Tüm dünya gördü azmimizi. Lebbeyk dedi binlerce genç. Adım Pakistan. İslam'ın abad olduğu yerdeyim. Sorun da söylesinler size lal mescidini. Nasıl da kıpkırmızı lalelerle durdu gencecik çiğdemler. Adım Abdurreşit Gazi. Sakallarımdaki akları kıpkızıl kana bulayacak kadar tutkunuyum bu yolun. Alın ve ayaklarına serin bu ümmetin. Alın da yakıt olsun Müslümanlara her şeyim. Adım Filistin. Tutsak edilmiş onuruyum ümmetin. Adım Ahmet Yasin. Yüzlerce can sunarım havlesi mübarek kılınan Allah'ın beldesine. Sırtlanır şerefini ümmetin körpecik eller. Taş tutan çocuklar var sokaklarımda. Gelinlik kızlarım bombalar bağlar nazenin bedenlerine. Nice büyük sevdaları hatırlatırlar ümmetin erkeklerine. Hele biri vardı ki sarayları terk ettiği viraneye dönen ülkemiz için. Adım Üsame benim. Yıkarım tağutların saraylarını Filistinli bir bebek için. Ellerim sözlerimden önce ulaşır düşmanın yakasına. Bir asırdır sözden başka bir şey üretemeyen ümmetin inadına. 20 tane mızrak biledim düşmanın kalbine. Şakaklarım çığlık çığlık, düşer yüreğime ateş, saplanır ciğerlerime mazlum bebeklerin sesleri. Eğer ahdimizden dönersek yitirsin analarımız bizleri. Adım Irak, halkımın yüzü gülmeye çok ırak. Kara bulutlar gezinir semalarında ülkemin. Önce sirenler çalar acı acı. Naklen seyreder tüm dünya gözyaşından damıtılmış hayatımı. 1,5 milyon taze can süzülür semalarımda. Ebu Enes Eşşami gibi notlar düşerim tarihe ve sevdalar doğar ümmetin yiğitlerinden Bağdat'ın topraklarına. Nur ve Fatımaları doldururlar zindanlara. Fatıma ve Nur'un intikamıyım ben. Adım Doğu Türkistan'dır benim. Şehit bedenleri Çin Seddi'ni aştı ey Müslümanlar. Yok mu ızdırabı olan ey Müslümanlar? Varsa kıyaslayın Kaşgarlı bir annenin ızdırabıyla. Hayal edin eğer yüreğiniz yetiyorsa. Hanginizin hüznü karnı deşilip içinden yavrusu alınan bir annenin hüznü kadar derin olabilir ki? Adım Somali'dir benim ey ümmet. Tenim siyah olsa da kanım kıpkırmızı akar sizin gibi. Bir ömrü çölden çöle göç ederek geçirdik, açlığımızı gidermek için. Tenim siyah olsa da ilahım Allah'tır benim. Üşüşür tepemize kara şahinler, Rabbimiz Allah'tır dediğimiz için. Adım Suriye'dir benim. Varil bombaları düşer ekmek kuyruklarında. Sarin gazı boğar körpecik bedenleri. Adım Şam'dır benim. Şehitler düşer nasibimize nasipsizler arasında. Enkaz altında direnen ümmetin umuduyum ben. Nusayri bir bahşettir böğrümdeki asılı hançer. Adım Halep'tir benim. Siyah ve beyaz bayraklara sevdalıdır tepelerim. Bir nusret bekler sokaklarım küfre inat. Her bir sokak için binlerce can vermişim. Tepeden tırnağa ölümler kuşanmış İdlib'in çocukları. Kasemler etmişler Kabe'nin Rabbine. Şam İslam olmadıkça kılıçlar girmeyecek kınlarına. Düşman yeryüzünden silinmedikçe yürekleri soğumayacak mazlum annelerin.

0: Şehrim Konya'dır benim. Şehadetle yoğrulmuş hamurum yüzlerce yıl. Bozkır'dan Akşehir'e binlerce can vermişim dar ağaçlarında Allah için. Cennet düşlemiş bu şehrin çocukları. Sokaklarında kokusunu duymuşlar Firdevs'in. Havzın serinliği çalar yüzlere Kur'an okunan odalarda. Adım Mücahit Şener. 19'unda düşer sevda gönlüme ve yürürüm sevdamın ardı sıra. Ve nihayet buldum sevdamı Kafkasya'da. Adım Abdüllatif. Latif bir temenni sardı tüm bedenimi. Ve bilin ki ey Müslümanlar, Çeçen dağlarından cennetin kapısına uzanmak istedim. Adım Ali Dursun. Tarih tanıklık etmiş doğduğum toprakların şehitliğe olan sevdasına. Ve yine tanıklık etmiş Muhammed ümmetinin topraklarına olan fedakarlığına. Şehadetin bu ümmetin ekmeği, suyu olduğunu anladığımda çok söz etmedim. Sözü altından bakıra döndürenlerin inadına. Adım Bayram Ali Düz. Dedelerim can vermiş Habeş topraklarında. Sırrını kovalamışım yıllar yılı. Buluşmak istedim dedelerimin ruhuyla en yüce dava için Ogadin topraklarında. Adım Ahmet Gümüş. Hayatım boyunca küfrü hiç sevmedim. Ayaklarım şahit olsun istedim imanıma. Mizanda çok ağır bir söz için Konya'dan Afganistan'a hicret ettim. Bir namaz esnası buldu beni de sevda. Ve kopan ayaklarımı buna şahit ettim. Adım Adem Yaşar. Tanır beni bu şehrin meydanları. Şehrin her meydanına gözyaşı bıraktım mazlumlar için. Benim için ölümdür bu şehrin havasını solumak. İslam yurduna ateş yağarken gidiyorum işte ellerimde berem savaş meydanına doğru. Elveda dostlar. Bıçak gibi keskin nefretimi miras bırakıyorum sizlere. Amerika ve dostlarından intikam almak için. Adım Emrah Uyarol. Bir yol düştü bana da Kur'an'ın caddelerinden. Koşar adım çıktım bu şehirden. Sizi hayal edemeyeceğiniz kadar pak bir suyun başında bekliyorum. Ve size de şehadetler temenni ediyorum Rabbimden. Adım Hakan Yiğit. Yiğitçe doğurmuş beni anam. Kurşunların varsın istedim ciğerlerine. Her gün mümin annelerin ciğerlerine ateş düşürenlerin. Adım Yasir Sönmez. Beni de yetiştiren hamdolsun ki bu şehrin şehadet iklimi. Beşerin vaadiyle Allah'ın vaadi arasında sıkıştı ruhum. Beni de tuttu bu şehrin sokaklarında amansız sancım. Ve buldum sonunda beni mutlu kılan cevabımı. Rabbim hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim. Adım Yusuf Kazanç. Afganistan cihadında doğmuşum. Doğduğumda Mücahit koymuş adımı babam. Selamlar olsun baba adımı Mücahit koyduğun için. Adım gibi toprağımda buldu beni nasibim. Adım Mehmet Öğüt. Muhafız olayım istedim İslam'ın güllerine. Elleri değsin istemedim düşmanın Çeçenistan'da İslam bahçesine. Adım Serkan Yurteri. Çığlıkları var kulaklarımda bacılarımın. Uykularıma saplanıyor can çekişen müminlerin inlemeleri. Arınmak istedi kalbim Afgan dağlarında ve canımı Allah yolunda satmak istedim. Adım Abdülkerim Yılmaz. Keşmir, Ogadin, Bosna, Çeçenistan, Afganistan, her yanı alev alev İslam yurdunu. Sınır tanımaz benim de içimdeki alev. Bunun için silaha sarıldı kalem tutan ellerim. Adım Oğuzhan Yener. Arz da Allah'ın içindekiler de. Bana tenimdekini verene cimrilik edemem ben. Hayatım avuçlarımda onun olanı sundum Allah'a. Adım Haşim Özalan. Bir rüyada gördüm Resulullah'ın bana tebessüm ettiğini. Tebessümün tadına varmak istedim sonsuza kadar. Ve nihayet bize de istikamet oldu şehadet. Adım Fatih Dedemoğlu. Güncesi işgal olan bir günde doğmuşum. Şanlı bir kavgada açmışım gözlerimi. Şehadetin kıyısında yol yürümüşüm bir ömür. gözlerim şahit olmuş aşağıların en aşağısına ve şahit olmuşum küçücük bebeklerin kıyımına. Bakın ne kadar da benziyor şu enkaz altından çıkarılan Suriyeli çocuk oğlum Abdullah'a. Adım Hüseyin Kumtepe. Cennet ırmakları düşlerim ömrümce. Alev alır göz bebeklerimde hayallerim. Gözler dururum beni bulacak şehadeti. İslam ümmetinin karanlığı kadar koyu bir karanlıkta bulur beni de bir insansız katil. Bedenime atılan füzelerden güller açar geleceğime. Adım Ethem Koyuncu. Yılların çirkin simasıyla susamış kalbim ilahımı. Vahyin rahmeti kuşatmış istikbalimi. Yol bulmuşum dünyanın darlığından ahiretin bolluğuna. Yollarıma mayınlar döşeseler de pusulam şehadeti göstermiş ve yürümüşüm esenlik yurduna. Adım Muhammed Şehit. Bakmayın yaşımın 19 olmasına. Doğduğumda adımı şehit koymuş anam. Bin yıllık sevdaların akşetmiş adımla birlikte yüreğime. Kavurur ciğerimi şehadet. Azap olur dünya ruhuma. Mermiler saplanır gül tenime. Ve söner içimdeki ateş. Dünyanın en kirlisisinden şehadetin baharına. Ey sözünde duran, Allah'ın vaadini bekleyen, kararlı ol, yol yürü, dağ aş. Bütün bir nimetiyle benim adım şehadet.
1: ...103.2... Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 Sadaka Taşı www.akyu.org.tr.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535-501-60-16.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
15: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

akşamlarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Tahrim 10-12. Firavun'un hanımı Asiye'nin duası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Onlara hıyanet ettiler. Kocaları Allah'tan hiçbir şey onlardan savamadı. Onlara haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin denildi. Allah inananlara da Firavun'un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti:
2: Rabbim bana yanında cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar ve beni şu zalim toplumdan kurtar.
1: Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı

0: Sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
0: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
2: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564
0: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
0: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
8: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
9: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
9: Özel FM www.özelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala men erselahu rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihteda bihedihi ila yevmiddin. Nasip olursa bugün Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında bilgi paylaşacağız. Fıkhi alanda ondan aldığımız, istifade ettiğimiz bazı inceliklere de dikkat çekeceğiz. Şüphesiz Hazreti Ali radıyallahu anh her müminin, her Müslümanın tanıdığı bir sahabidir. İslam'a olan hizmetleri, dağları tutan cesareti ile ve ilmiyle dillere destandır. İnsanımız onun hakkında 3 aşağı 5 yukarı ciddi bir bilgisi vardır ama yeniden hem tazelemek duygusuyla hem duymadıklarımızı duymak arzusuyla şöyle bir baştan aşağı bir özetleyelim. Sonra üzerine söyleyeceklerimizi nasip olursa paylaşalım. Bilindiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası Ebu Talib'in oğlu. Peygamber Efendimiz bir müddet onların evinde yaşamıştır. Bir müddet dediğim hiç de kısa bir zaman dilimi değildir. Çünkü 8 yaşından itibaren Peygamber Efendimiz 25 yaşına ulaşıncaya kadar Ebu Talib'in evinde yaşamıştır. Daha önceden de söylediğimiz gibi Peygamber Efendimizin Mekke-i Mükerreme'de kendisine ait evi hiç olmamıştır. Ta ki Hatice validemiz vefat edinceye, evini Peygamber Efendimiz'e miras bırakıncaya kadar. Ama Peygamber Efendimiz'e Hatice validemizden kalan bu evde Hatice validemizin evi olarak anılmıştır hep. Öyle bilinmiştir. 25 yaşında Peygamber Efendimiz Hatice validemizle evlenince kendi evlerinden Hatice validemizin evlerine ne yapmıştır? İntikal etmiştir. Kendi evi diye dile getirdiğim bu ev esasen kimin evidir? Ebu Talib'in evidir. Ebu Talib'in hanımı Hazreti Ali'nin annesi Fatıma binti Esed Peygamber Efendimiz'i kendi çocuklarından ayırmamış. Hatta çocuklarını da kırmadan, incitmeden Peygamber Efendimiz'i kendi çocuklarından bile üstün tutmuş ve inayetini, riayetini eksik etmemiştir. Peygamber Efendimiz onun bu iyiliklerini hiçbir zaman unutmamış. Peygamber Efendimiz en çok hürmet ettiği kadınlardan birisi Hazreti Ali'nin annesi Fatıma binti Esed olmuştur. Çok defa Medine-i Münevvere'de de sonraki yıllarda da onu görünce Peygamber Efendimiz ne derdi? Annem derdi. Annemden sonraki annem derdi. Ve Peygamber Efendimizin kabrine indiği, kendi eliyle toprağa verdiği insanlardan birisi Fatıma binti Esed'dir. Hatta Peygamber Efendimiz onun kabrine bir süre uzanmış yatmış, daha sonra uzandığı yere Fatıma radıyallahu anh'ı teslim etmiştir. Ebu Talip kardeşlerinin en zengini değildir. Abbas radıyallahu anh Ebu Talip'ten daha zengindir. Ticaret ehli bir insandır. Ama buna rağmen Abdülmuttalip vefat ederken 8 yaşlarındaki torununu kime emanet etmiştir? Çocuklarının içerisinde en şefkatlisi olduğuna inandığı Ebu Talip'e emanet etmiştir. Ebu Talip de Allah için bu riayeti hakkıyla yerine getirmiştir. Büyüdükten sonra da peygamberliğini ilan ettikten sonra da Allah Resulü'nü korumaya devam etmiştir. Peygamber Efendimiz 25 yaşlarına gelip de Hatice validemizle evlenince, Hatice validemizin evine de geçince, Hatice validemizin varlığı sebebiyle ve peygambere o devrede de geçirmek için ticarette meşgul olup da durumu düzelince ne yapmıştır? Amcası Abbas'a da rica ederek Ebu Talip amcamın durumu iyi değil. Çocuklarına bakmakta zorlanıyor. Çünkü o evden geldi. O evin halini iyi biliyor. Gençlik yıllarında da Peygamber Efendimiz çalışarak amcasına yardım etmeye çalışmıştır. Evin geçimine destek olmuştur. Ayrıldıktan sonra da o evin geçimini unutmamıştır. Amcam Ebu Talib'in durumu iyi değil. Çocuklarından birini sen alırsan birini de ben alırım ve yükünü hafifletiriz, onlara biz bakarız demiştir. Böylece Hazreti Ali'yi Peygamber Efendimiz yanına almıştır. Cafer radıyallahu anh'ı da Abbas radıyallahu anh yanına almıştır. Cafer'e Abbas, Hazreti Ali'ye de Peygamber Efendimiz bakmıştır. Dolayısıyla Hazreti Ali radıyallahu anh Peygamber Efendimizin yanında filizlenmiş, büyümüş ve terbiyesini Allah Resulü'nden almış bir insandır. Peygamber Efendimiz'e nübüvvet geldiğinde Hazreti Ali 10 yaşlarındadır. Henüz çocukluk devresindedir. Hatice validemiz de Peygamber Efendimiz'e namaz kılarken görmüş, ne olduğunu sormuş, aldığı bilgiden sonra da İslam'a davet edilince İslam'daki yerini almıştır. Böylece bize gelen bilgilere göre Hatice validemizden sonra ikinci defa iman eden, Müslüman olan, İslam saflarında yer alan kişi Hazreti Ali'dir. Birincileri çoğalttığımız için demiştik daha evvel, ama o birincileri tek tek teke indirirsek Hazreti Ali'dir. Bu yüzden çocukluk çağında ilk Müslüman olan kişi Hazreti Ali'dir denilir. Hazreti Ali radıyallahu anh bu çağda Müslüman olmuştur. Dolayısıyla ergenliğe ulaştığında, mükellef olduğunda tanıdığı İslam ondan önce İslam'dır. Dini o dindir. Bir başka din, bir başka zihniyet bilmemiştir. Bu yüzden dolayı çok defa Hazreti Ali'nin adı geçince Ali kerremallahu veçeh, Cenab-ı Allah'ın yüzünü mükerrem kıldığı, yani putlara tapmaktan koruduğu kişi denilir. Bizim kaynaklarımızda da, birçok ilim ehlinin kaynağında da bu yer alıyor. İlk önce bunu bir teslim edeyim. Daha sonra yine de radıyallahu anh demenin böyle demekten daha hoş olduğu kanaatini taşıdığımı da söyleyeyim. Neden? Yani bizim insanımızda, bizim alimlerimizde, sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz ilim ehli de bu sıfatı ona kullanıyor. Ama ister istemez gönle de şöyle bir şey geliyor. Bu diğerlerine karşı serzeniş değil mi? Hani buna fıkıhta tariz deniyor. Karşıdaki insana bu Cenab-ı Allah bunun yüzünü hiç putlara döndürmemiştir demek. Diğer bir dünya sahabi var ki onlar önceden puta taparken, şirk zihniyetinin içindeyken veya hakikat ne bilmez şaşkın beklerken ne olmuştur veya şu bu vasıfla vasıflanırken ona bu sıfatı kullanmak, bu sefer Hazreti Ömer gibi veya Hazreti Osman gibi, Abdurrahman İbni Avf gibi veya daha birçok sahabi insan gibi, hatta önceden biliyorsunuz İslam'a düşman olan, savaşan insanlar vardı. Ebu Süfyan İbni Harf veya Haris gibi. Daha dünya kadar insan var ki onlara siz puta taptınız vaktiyle ama o tapmadı demek gibi bir manaya getireceği için herkese radıyallahu an ismini kullanmak belki daha doğrudur. Bu bir şey daha, hayır yani denecek olursa bu sefer şöyle diyesi de geliyor insanın. Mesela Zübeyir radıyallahu an ergenlik çağına girmiş miydi bilemiyoruz ama 12 yaşlarında Müslüman olmuştur. Ama hicretin ilk çocuğu olan Abdullah İbni Zübeyir hicret sırasında Medine-i Münevvere'de dünyaya gelmiştir. O da hiç puta tapmamıştır. Veya Numan İbni Beşir puta tapmamıştır. Bu devrede dünya kadar dünyaya gelen çocuk da puta tapmamıştır. Onların adı da geçtiğinde kerramallahu ceh denilmelidir o zaman diyesi geliyor insanın. Bu yüzden radıyallahu anhı bütün sahabiler için Cenab-ı Allah razı olsun, bir de bu kelime şundan alınır. Cenab-ı Allah onlardan razıdır, onlar da Rablerinden razıdır geçiyor ayet-i kerimelerinde. Radıyallahu anhum ve radu anh diye. Dolayısıyla böyle bir sıfat Rabbimizin de methettiği bir sıfattır. Hepsine aynı sıfatı kullanmak güzel olsa gerektir. Vallahu alem. Böylece Hazreti Ali'nin Resulullah'ın yanında yetiştiğini, onun terbiyesiyle terbiyelendiğini ve İslam'a ilk giren insanlardan olduğunu, 10 yaşında Müslüman olduğu bilgisini paylaşmış olduk. Dolayısıyla İslam'ın bütün çilelerini ilk günden itibaren çekenlerden, bilenlerden, yaşayanlardan, Peygamber Efendimiz'e dil uzatışlara şahit olanlardan, Müslümanların diğer eza ve cefa hallerini görenlerden, yine muhasara yılında muhasaranın acılarına görerek şahit olanlardan, daha gençliğinin baharında şahit olanlardan birisidir Hazreti Ali. Ama yine hepimizin bildiği özelliğiyle Peygamber Efendimiz onu hicret sırasında kendi yatağına yatırmıştır. Kendine emanet edilen emanetleri ehillerine teslimle vazifelendirmiştir. Bu emanetler neydi? Kendisini öz yurdundan çıkaran insanların kendine verdiği emanetlerdi. İş güvenmeye gelince nereye güveniyorlar? Muhammed'ül Emin'e güveniyorlar. Ama peygamberim dediği sözüne güvenmiyorlar. Önünüzde elin bir azap var, kendisi koruyun derken güvenmiyorlar. Ama altınlarına, gümüşlerine, kıymetli kaplarına, zümrütlerine güvenerek ona veriyorlar. Çünkü o dost da olsa, gün gelip kendileri ona düşman da olsa, aleyhte de bulunsa, o mallarına el koymayacak, kendilerine iade edecek birisidir. Hep ona itimat ediyorlar. Peygamber Efendimiz'e öz yurdundan çıkarken bu emanetleri ehillerine dağıtmak üzere yatağına kim yatırıyor? Hazreti Ali yatırıyor. Allah Resulü'nün yatağına yatan, ertesi gün bütün vazifelerini yerine getiren, daha sonra da yola çıkan Medine-i Münevvere'ye Peygamber Efendimiz henüz Kuba'dayken gelen kişidir Hazreti Ali. Peygamber Efendimiz onun gelişini görünce çok sevinmiş, kalkarak onu kucaklamıştır. Hicretten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu Fatıma validemiz ile nikahlamıştır. Bu nikahlama hadisesi Bedir Savaşı'ndan öncedir. Ama zifaf Bedir Savaşı'ndan sonra gerçekleşmiştir. Bedir Savaşı'na gitmeden daha önce nikahlanmışlardır. Zifaf, tekrar ediyorum, Bedir Savaşı'ndan sonra olmuştur. Bu evlilikten, belki sonraya doğru gitmeli ama evliliğin adı geçtiği için, bu evlilikten bize gelen bilgilere göre 5 çocuklar olmuştur. Biz genellikle çocukları olarak kimi biliriz? Hasan'la Hüseyin'i biliriz. 2 çocuklarını biliriz. Ama da kesinlikle 2 kızları daha var. Birisi Zeynep, birisi Ümmü Gülsüm. Dolayısıyla onları da biliyoruz. 4. Bir tane de Muhsin diye çocukları vardır. Küçükken ölmüştür. O çok fazla, onu bilmiyoruz. Haliyle yani defterlerden o siliniyor. Hasan var, Hüseyin var, Muhsin var. 3 aynı kökten biliyorsunuz. Zeynep'le Ümmü Gülsüm var. Hazreti Ali'nin Bedir Savaşı'nda yaptıkları dillere destandır. Mübarize edenler içerisinde vardır, arkasında fırtına gibi esenler arasında vardır. Esasen Hazreti Ali hiçbir savaştan, cihat meydanından geri dönmeyen, dağlar gibi cesareti olan birisidir. Bildiğiniz gibi Hazreti Ali çok fazla cüsseli de değildir. Ama demek ki iş sadece cüssede değil, yüreğin de büyük payı var, zekanın büyük payı var. Hazreti Ali hem cesaretiyle, hem zekasıyla, hem de inanın eliyle ve diliyle savaşan birisidir. Çok güzel şiirleri vardır. Karşı tarafı çökertmek için söylediği, dile getirdiği mısraları yan yana koysanız epey bir mısra yığını tutar. Cesaretli ve cüretli olmak, bunu karşı tarafın moralini çökertmek için yeri geldikçe kullanmak bir marifettir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir orduya bedel denilen Amr ibn-i Udde karşı, merhaba karşı kullandığı mısralar, diğer şeylerdeki savaştaki mısralar gerçekten dillere destandır. Birkaçını paylaşırız. Ama Hazreti Ali bir savaşa Peygamber Efendimiz'e katılmamıştır. Tebuk Savaşı'na katılamamıştır. Çünkü Peygamber Efendimiz onu Medine valisi, emiri olarak bırakmıştır. Bu geriye kalmayı kendine kabul edememiştir. Peygamber Efendimiz'in yanına varmıştır, hadi gidelim der mi diye. Ordu Medine'den ayrılmıştır, gene gidelim demiyor Peygamber Efendimiz. Ordu Medine dışında Cebeli Raye diye bugün öyle tanınan, üstünde de mescit olan bir küçük tepe var. Onun önlerinde konaklamıştır. Konaklamadan sonra ayrılırken yine yanlarına varmıştır. Boynu büküktür. Geriye kalmaktan hiç de razı değildir. Bakışları bile Peygamber Efendimiz'e ne olur beni götür der gibidir. Ama Peygamber Efendimiz onun bu duygusunu anlamıştır. Onu teselli etmiştir, kucaklamıştır. Sen bana Musa'nın Harun'u gibisin. Sana Medine'nin ihtiyacı var diyerek onu Medine'de bırakmıştır. Bu yüzden bir de biliyorsunuz Tebuk yaklaşık Medine'ye 800 kilometre mesafesi olan bir yerdir. Sadece ordunun Tebuk'a kadar gideceği de bilinmiyor. Eğer karşılarına düşman ordusu çıkacak olsaydı daha ilerlere, Ürdün içlerine, Bizans topraklarına kadar ilerleyeceklerdi. Bu da günler tutardı. 800-900 bin kilometrenin yürüyüşle nasıl bir zaman alacağını, gidişin öyle zaman, dönüşün öyle zaman alacağını düşünürseniz Medine'de dirayetli ve şehri idare edecek, bütünüyle hakim olacak, çevreye de hakim olacak, her türlü dıştan gelebilecek saldırıları da göğüsleyecek bir insana ihtiyacı vardı. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'de bir de ordunun çoğunu alıp gidiyor, geride çok fazla asker kalmıyor. Buna rağmen Medine'yi ayakta tutacak insana ihtiyacı vardı. Bunun için geride Hazreti Ali radıyallahu anh'ı bırakmıştı. Bundan sonraki yıllarda da Allah Resulü hayattayken evet o hep yanındaydı. Uhud'da yanındaydı. Uhud'da büyük fedakarlıkları vardır. Hendek'te yanındaydı. Büyük fedakarlıkları vardır. Şimdi anlatacağım. Yine Mekke'nin fethinde yanında vardı. Bundan sonraki günlerde de Allah Resulü'nün hep yanındaydı. Hatta veda haccı sırasında, veda haccına hazırlanırken biliyorsunuz o Yemen'deydi. Yemen'den gelerek veda haccına da yetişti. Allah Resulü ile beraber veda haccını yapmıştır Hazreti Ali radıyallahu anh. Hendek gazvesindeki yaptığı ayrıca dillere destandır. Mübarezesi biliyorsunuz nerede vardır? Bedir'de de vardır. Uhud'un fırtınalarındandır. Ama unutulmayan zihinlere nakşedilen bir başka mücadelesi Hendek gazvesindedir. Hendek gazvesi Sel Dağı'nın biraz öncesinden başlar. Sel Dağı'nın önü Allah Resulü'nün emriyle bilerek zayıf bırakılmıştır. Ve daha sonra Hendek genişleyerek Uhud istikametine doğru devam eder. Sel Dağı'nın önlerindeki mıntıka yaklaşık 3,5 metre genişliğinde, 4 metre derinliğinde olarak kazılmıştır. Bilerek zayıf bırakılmıştır. Diğer yerlere daha geniştir. Niçin? Düşman geçmek isterse burayı seçsin diyerek zayıf bırakılmıştır. Çünkü Hendek aşıldığı zaman dağın önünde az bir düzlük vardır. Bu düzlüğün hemen arkasında bu düzlük hemen ok mesafesidir. Yani oklarla korunabilecek bir mesafedir. Meydan savaşına da uygun bir mesafe alan bırakılmıştır. Yani düşmanın göğüslenebileceği bir yer bırakılmıştır. Şayet düşman İslam ordusunu geri doğru sürerse, sürmeyi başarırsa çekiliş dağın yamacına doğru olacaktır. Yamaçtan o yıllardaki süvari hücumlarına, ok ve mızrak hücumlarına, kılıç hücumlarına karşı yüksek perdede olmak daha avantajlıdır. Dolayısıyla dağın yamacına doğru dağ aşılıncaya kadar son nefese kadar mücadele etme imkanı verecektir bu dağ. Onun için dağın önündeki yer zayıf bırakılmıştır. Bunun karşısına yerleşsinler. Burayı savaş alanı olarak onlar da seçsinler diye İslam ordusu da orada yer almıştır. İslam ordusu gelen düşman birliğini kilitleyince ciddi bir durgunluk yaşanmıştır. Üstelik 3,5 metre dedik. 3,5 metreyi uzun atlayan bir insan atlayıp geçebilir. Herkes toplu geçemezse geçebilir ama atlarken de ister istemez insan tedbirsiz atlar. Yani dövüşerek atlayamaz. Bu birisidir. İkincisi atıyla daha rahat atlayıp geçebilir. Bu da bir tehlikedir. Ama bu hendek sadece 3,5 metrelik bir hendek değildir. Neden? Çünkü hendekten çıkarılan toprak iç tarafa yığılmıştır. Yani Müslümanlardan olan tarafa yığılmıştır. Bu karşıdaki adam hendeğe atlasa bu toprağı toslar. Bunu da aşması lazım ki hendeği geçebilmiş olsun. İkincisi yığılan bu topraklar Müslümanlara siper alma imkanı verir. Haliyle sadece mesele 3,5 metrelik bir açıklık meselesi değildir. Bundan dolayı hendeyi düşman bir türlü geçememiştir. Başka yer arasa Müslümanlar koşarak orayı kapatıyorlar. Oralardaki hendek daha geniş, daha derin. Bu noktaya gelseler, bu noktada İslam orduları var, ciddi bir kilitlenme yaşamışlardır. Nitekim Peygamber Efendimizin beklediği gibi düşman bu Sel Dağı'nın önündeki hendeğin öbür tarafına yerleşmiştir. Gelerek çadırları, kampları oraya kurmuşlardır. Neden? Çünkü hendek burada zayıf. Bir, buranın arkasında Roma kuyusu var. Oradan su elde etmek mümkün. İki, Peygamber Efendimiz bunu da biliyor. Dolayısıyla düşmanın bu karşıya yerleşmesini istiyor ki düşmanın bütün hareketlerini takip etmek mümkün olsun. Yapılan saldırılar, yapılan hücumlar bir türlü hendeği geçmeyi başaramayınca, hele de büyük saldırıda hendekte adamlar kaybedince, geri çekilme zorunda kalınca ordu neredeyse kilitlenmiştir. Bu kilitlenme giderek ümitsizliğe dönüşmüştür. Çünkü gelen ordu meydanda savaşılacak, Müslümanları yeneceğiz, onları perişan edeceğiz, bir iki gün bunun tadını çıkaracağız, Medine'yi de bir güzel yağmalayacağız, sonra geri döneceğiz. Böyle havadadır. Şimdi 10 bin kişiyle gelmişlerdir. 10 bine yakında hayvan var. Yük taşıyan hayvanlar var. Erzak taşıyan hayvanları var. Savaş atları var. Yüklü develeri var. Bütün bunlarla gelmişlerdir. 10 bin kişinin yiyeceği, içeceği problem olmaya başlamıştır. Ne yiyecekler, ne içecekler. Çünkü savaş beklenildiği gibi bir iki günde bitmedi. Hayvanların yiyecek ihtiyacı var. Su ihtiyacını Roma kuyusu karşılıyor. Geriye kalanı ne oluyor? Yahudilerin eline düşmüşlerdir. Yahudiler bunlara yonca, erzak, tahıl göndermeye çalışıyor. Ama çok geçmeden bütün bu yollar Müslümanlar tarafından öğrenilmiş, yollar kesilmiş, büyük bir kervan da Müslümanlar tarafından ele geçirilmiştir. Haliyle bundan sonra Yahudilerden yardım da gelemiyor. Gelse de büyük gelemiyor, tek tük gelebiliyor. Tek tük 10 bin kişilik orduya yetmez. Kısaca giderek ümitsizlik ve perişanlık düşman sapında moral çöküklüğüne sebep olmuştur. Böyle bir moral çöküklüğü içerisinde ordunun içerisinde bulunan, bir orduya bedel diye bilinen veya bin kişiye bedel diye bilinen Amr İbni Ud vardır. Çok cüsseli bir insandır. Kureyş'in en cüsselilerindendir. Kureyş'in en cüsselileri Hazreti Ömer, Ebu Cehil ve Amr İbni Ud idi. Ebu Cehil Bedir'de gitti. Hazreti Ömer Müslümanlar safında. Amr İbni Ud hem cüsselidir hem büyük savaş tecrübelerine sahip birisidir. Zırhı seçmedir. Miğferi seçmedir. Kılıcı dillere destandır. Hazreti Ömer onun kılıcı gibi bir kılıç Arap Yarımadası'nda yoktu der. O yanına birkaç süvari alarak, kendine katılamaya cesaret edenleri alarak seçme olan atıyla gelerek Sel Dağı'nın önlerinden hendeyi atlayarak karşıya geçmiştir. Geçer geçmez de İslam ordusunun üzerine tek düşmenin avantajını Müslüman tarafına kaptırmamak, kendi avantajlı duruma geçmek için zekasını ve tahrik gücünü kullanarak karşıma birebir çıkaracak yiğidiniz var mı diye bağırmaya başlamıştır. Bunun manası nedir? Toplu saldırıyı önleyecek, karşısına geçen insanları tepeleyecek, kendi insanlarının morali bozuldu, onların moralini düzeltecek, Müslümanların moralini çökertecek, kendi ordusunu şevklendirecek, meydana gelen bu durgunluğu yeniden akışkan hale getirmeye gayret edecek. O böyle seslenince İslam saflarından cevap gelmiştir. Ya Resulallah ben çıkarım diyerek. Cevabı veren, sesi yükselen kimdir? Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali'nin cevabına, acele cevabına diyelim, sebep olan bir şey de Amr İbni Vüddin, Hazreti Ali'nin koruduğu bölgeden atlayarak geçmesidir. Peygamber Efendimiz hendek önlerine, yakınlarına gruplar yerleştirmiştir. kendi bulunduğu yerin hemen biraz ön tarafında, önüne hafifçe soluna gelecek yerde hendek yakınındaki birlik kime aittir? Hazreti Ali'ye aittir. Biraz daha onun solunda şöyle böyle 100 metre sol tarafında Hazreti Ömer'inki vardır. Peygamber Efendimiz'in bulunduğu yamacın tam karşı hiza yamacında Ebu Bekir radıyallahu anh'ın vardır. Hazreti Ömer'inkinin biraz ilerisinde anladığımız kadarıyla Ensar'dan Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh'ın birliği vardır. Bugün bunların her birinin yerinde mescit vardır. Geçilen yer Hazreti Ali'nin koruduğu yer olması sebebiyle de Hazreti Ali kabına sığmaz bir durumdadır. Adam teke tek adı çağırmasa karşısına Hazreti Ali zaten ekibiyle koşturacak ama böyle bir davette bulunması kilitlemiştir. Müslümanlarda bir durgunluk yaşanınca Peygamber Efendimiz de Hazreti Ali'yi ya Ali karşındaki adam Amr ibn Vitt'dir diye ikaz edince bu durgunluktan istifadeyle cüretini ve küstahlığını Amr ibn Vitt daha artırmıştır. Arkasından hani sizin cennetiniz vardı? Hani ahiretiniz vardı? Hani şehadetiniz vardı? Siz ölümden korkmazdınız. Cesaret gençliğin en büyük değeridir, kıymetidir. Nerede kaldı cesaretiniz manasında mısralar söylemeye başlamıştır. Hazreti Ali kabına sığamıyor. Ya Resulallah ben çıkarım karşısına diyor. Peygamber Efendimiz Amr İbni Vitti karşısında Hazreti Ali tekrar ikaz etmiştir. Çünkü Amr İbni Vitt yılların savaş tecrübesini taşıyan bir insandır. Zırhı tekrar ediyorum seçmedir. Kılıcı seçmedir. Atı seçmedir. Tecrübesi dağlara sığacak kadar vardır. Bu savaşçı esasen Bedir Savaşı'nda da vardı. Bedir Savaşı'nda ordu çil çil olup dağılınca bu Amr ibn Vit geri adım atmamıştı. Kaçmamıştı, mücadeleye devam etmişti. Kurtulmayı başarmıştı ama Bedir'den derin yaralar almıştı. Yaraları henüz iyileşmediği için Uhud'a gelememişti. Ama şimdi bilenmiş olarak eski yaraların acısını da taşıyarak hepsinin intikamını birden çıkartmak için hendeğe gelmişti. Peygamber Efendimiz onun savaş tecrübelerini ve yapısını bildiği için Hazreti Ali'yi ikaz ediyorsa da Hazreti Ali kabına sığamıyor. Ya Resulallah ben karşısına çıkarım diye ısrar edince Peygamber Efendimiz çok ısrarcı değildir biliyorsunuz. O zaman Ali kalk demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh Amr ibn Vidde doğru yürüyünce Amr ibn Vidde de karşısında gencecik bir delikanlıyı görünce ben bu genç delikanlıyla savaşmam demiştir. Çünkü onun istediği şudur. Kureyş'in en gözdelerinden, en ileri gelenlerinden öldürülünce Müslümanların canını en çok yakacak, haliyle moral çöküntüsüne sebep olacak, bu arada kendi ününe yeni bir ün katacak bir rakip istiyor ama karşısına gencecik bir delikanlı çıkıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh onun bu sözlerini duyunca ya Amr demiştir. Senin bir sözünü hatırlıyorum. Şayet bir Kureyşli, Kureyş'e çok değer veriyor Amr. Bir Kureyşli beni iki şeyden birine çağırırsa ikisinden birine mutlaka icabet edeceğim demiştin diyor. Amr İbni Vit evet diyor. O zaman Amr seni İslam'a çağırıyorum. Bir Kureyşli olarak seni İslam'a çağırıyorum. Hak davada yerimizi yerine almanı istiyorum. Kardeşimiz olmanı istiyorum. Hakkı savunmanı istiyorum demiştir. Amr ibn Vit biraz da kibirli bir edayla benim buna ihtiyacım yok demiştir. Hazreti Ali o zaman seni dövüş meydanına çağırıyorum. Bu sözleri söyleyince geri adım atacak durumda değil. Sözünde durur yapıda yapıdırlar. Bu sefer de kardeşoğlu diyor. Ben seni öldürmek istemiyorum. Kendinin öldüreceğinden emindir. Ben seni öldürmek istemiyorum demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh çok seçme ve güzel kelimelerle ama ben seni öldürmek istiyorum demiştir. Arkasından da yine şiirle mücadelelerde öyle bir de nidana cevap veren yiğit geldi diyor. Öyle bir darbe indirecek ki tarih bu darbenin sesini kıyamete kadar koruyacak diyor. şiir seçme, kelimeler seçme olunca, üslup çok garip gelince Amr İbni Vid dayanamamış sormuştur. Sen kimsin diye. Neden sorduğunu Hazreti Ali biliyor. Ali İbni Ebi Talib İbni Abdülmuttalip demiştir. Yani Abdülmuttalip'in oğlu, Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali. Böylece kendisinin Resulullah'ın amca oğlu olduğunu, dolayısıyla dedesinin Abdülmuttalip olduğunu, o soydan geldiğini bildirmiştir. Amr İbni Vid vallahi demiştir, bu genç delikanlı öldürmeye değmese bile şu nesep öldürmeye değer. Şeyini şimdi gel diyerek bir rivayete göre atından atlamış, atı da vurarak çökertmiştir. Yaralamıştır yani, çökertmiştir. Neden? Bu ölümüne dövüşeceğim, geri kaçmayacağım demektir. Bir başka rivayette ki biraz daha sanki doğru görülüyor. Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Ali cüsseli değil dedik. Bu adam çok cüsseli, çok boylu, atı boylu, dezavantaj var arada. Hazreti Ali radıyallahu anh, çok kibirlisin, mağrursun ama atının nereye bastığından bile haberin yok demiştir. Gayri ihtiyari Amr İbni Vitt'in ayağı, atı, gözü atın ayağına gidince şimşek gibi çakmış, attan aşağı onu indirmiş, dizinden de yaralamıştır. Sonra yerde müthiş bir kapışma başlamıştır. Gelen darbelerden birisi Hazreti Ali'nin kalkanını o meşhur kılıç yarıya kadar yarmıştır. Kesmiştir kalkanı yarıya. Çekerken zorluk çekmiştir, geriye çekerken. Hazreti Ali o zorluktan, o saniyelerden istifade etmek istemişse de çok başarılı, tecrübeli insan, hamlelerden kendini kurtarmayı başarmış, kılıcını da kurtarmıştır. Anlatanlar diyorlar ki sonra toprak zeminde öyle bir mücadele başladı ki şimşek gibi hareketler, kılıç kalkan sesleri ve giderek yükselen toz bulutu bir müddet sonra iki kişiyi birbirinden seçemez hale getirdi ortalığı. Bir taraftan meydanda mücadele devam ediyor, bir taraftan toz bulutu giderek artıyor. Hepimiz o toz bulutuna kilitlendik. Vallahi diyorlar birbirimize bu dövüşün neticesi ne olur diye bile soramıyorduk. Nefeslerimizi tutmuştuk, Rabbimize dua ediyorduk, kilitlenmiş dövüşü seyrediyorduk. Durmadan kılıç kalkan sesleri birbirini takip ederken birden sesler kesildi. Dumanlar yatışmaya başladı. Dumanların arasından Hazreti Ali'nin Allahu Ekber, Allahu Ekber diyen tekbirlerini duyduk. Sevincimizden birbirine sarıldık diyor. Bulutlar dağılırken gördük ki dev gibi adam yerde yatıyordu. Yiğit Ali'miz ayaktaydı diyor. Daha sonra kız kardeşinin mısraları vardır. Şayet kardeşimi öldüren, onu öldürenden başkası olsaydı, adını söylemek istemiyor Hazreti Ali'nin, başkası olsaydı feryadım dağları tutardı diyor. Hazreti Ali Medih Zadedin'de söylüyor. Yani bir tek onu yenebilecek o vardı demek ki adımından söylediği şiirleri var Amr İbni Hüvit'in kız kardeşinin. Ama manzara böyle olunca, manzarayı da görünce Müslümanlar da sevinçten ne yapacaklarını bilemeyip birbirine sarılınca bu şaşkınlıktan istifadeyle Amr İbni Vid ile birlikte gelen süvariler ellerindeki kalkanlarını, mızraklarını atarak ağırlıkları hendeyi geri atlamışlardır. Bunların içerisinden gelen süvarilerden birisi de Ebu Cehil'in oğlu İkrime'dir. Sonra Müslüman olan İkrime'dir ve atları topuklayarak kaçmışlardır. Müslümanların sonradan akılları başına gelip de arkasından yağdırdığı oklar bunlara yetişememiştir. Ama yetişen Hassan İbni Thabit'in şiiri olmuştur. Bu kaçış nereye? Bitti mi cesaretiniz diye başlayan şiirler onların bu kaçışını unutmaz hale getirmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh böylece Müslümanların moralini bozmaya gelen düşman birliğinin moralini ciddi oranda çökürtecek büyük bir darbeyi Kureyşlilere indirmiştir. Bundan sonra da biliyorsunuz Sabır Sebat Savaşı devam etmiş. Yahudiler arkadan kadınlara, çocuklara saldırmaya kalkmış. Onları Safiye validemiz önlemiş. Kısaca bu savaş zaferle noktalanmıştır. Ama Hendek Savaşı'nın zaferlerinin içerisinde Hazreti Ali'nin yiğitliğinin büyük bir payı olmuştur ve böylece de tarihe geçmiştir. Bundan sonraki Mekke'nin fethinde de Allah Resulü'nün yanındadır. Dediğim gibi veda haccında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanındadır. Yine Hazreti Ali'nin bir başka ön plana çıktığı ve görüldüğü, hatta birçok destanlara bile konu olan bir başka savaş neresidir? Hayber'in fethidir. Hayber'in fethindeki tesiri çok büyüktür. Çünkü Hayber birkaç kaleden ibarettir. Her kale için neredeyse ayrıca mücadele edilmiştir. İlk kale bir türlü aşılamamıştır. Hayber'deki Yahudilerin meşhur bir savaşçısı vardır. Adı Merhab'dır. Düşünün nasıl bir insan olduğunu. Kale surlarına tırmanmaya çalışan ilk insanın üzerine kocaman değirmen taşını kucaklayarak atmıştır ve şehadetine sebep olmuştur. Meşhur şiirler söyleyerek ondan sonra yine meydana çıkanlardandır, karşısına rakip isteyenlerdendir. Karşısına ilk günde rakip istemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabilerinden Seleme İbni Ekva'nın abisi karşısına çıkmıştır. Ve ne yazık ki bu dövüş sırasında savurduğu şiddetli bir kılıç darbesi Merhab'ın kalkanından sekmiş, kendine isabet etmiş, atar damarını kesmiş ve kan durdurulamamış bu aziz insan şehit olmuştur. Üstelik kendi kılıcıyla şehit olmuştur. Öyle olunca birçok insan şimdi bu intihar mı etti demeye getirmişlerdir. Bu cümlelerde Seleme İbni Ekva radıyallahu anh'ı çok üzmüştür. Ama Peygamber Efendimiz hayır o şehittir, cennet bahçelerindedir buyurunca Seleme'nin gönlü rahatlamıştır. Ama bu yaşananlar ilk gün kaleye tırmanamayış, kale surlarını aşamayış, Merhab'ın hareketleri ve çıkışları cesareti Müslümanlarda bir durgunluk yaşanmasına sebep olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz korkmayın demiştir. İnşallah yarın sancağı birisine teslim edeceğim. O Hayber'in fethine vesile olacaktır buyurmuştur. Herkes ertesi gün bu sancağın kime teslim edileceğini merak ederken sancak kimin elini bulmuştur? Hazreti Ali radıyallahu anh'ın elini bulmuştur. Yine Merhab meşhur şiirini söyleyerek meydana doğru yürürken bu aziz insanda karşı şiirlerle ona doğru ilerlemiştir. Söylediği cümle şudur. Enellezi semmetni ummi Haydar diyor. Annesinin Haydar diye isimlendirdiği benim. Ormanlarda kükreyen korkunç manzaralı aslan gibiyim diyor. Öyle bir darbe gelecek ki onu da tarih unutmayacak. Ve zafer dağları tutunca onunla sevineceğim diyor. Bu aziz insan dediğim gibi hem kılıcıyla hem cesaretiyle hem şiiriyle sözleriyle mısralarıyla dövüşen insandır. Merhab'ın karşısına çıkmıştır ve dağları tutan şanına şöhretine rağmen Merhab Yiğit Ali karşısında tutunamamış, çok geçmeden çökmek zorunda kalmıştır. Arkasından bu şevk tazeliğiyle, bu azim tazeliğiyle ve Yahudilerin çöken moraliyle Hazreti Ali kaleye hücum tazelemiştir. Gelen bir darbe sebebiyle elindeki kalkan bağından koparak fırlamış gitmiştir. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh o azim, o şevkle kale kapısına sarılmış, çatır çatır kapıyı koparmış ve sonuna kadar kendisi ve arkadaşları için dev kapıyı kalkan olarak kullanmıştır. Bu kalenin fethi Hazreti Ali'ye nasip olmuştur. İçerisinde bulunan insanlardan diyenler var ki Ebu Rafi gibi, vallahi diyor, biz o kaleyi diyor, 7 arkadaş, 8.leri bendim diyor. 8 arkadaş götürüp de yerine zor taktık diyor. Kaldıramadık kapıyı, götürüp yerine takmak için ne kadar zorlandığımızı anlayamayız. Ama Hazreti Ali o büyük olmayan cüssesine rağmen bu kapıyı kalkan olarak hem kendisi hem arkadaşları için de kullanmıştır. Dolayısıyla Hayber'in tesirindeki, fethindeki tesiri çok büyüktür. Bundan sonra çorap söküğü gibi kaleler birinden sonra öbürüne, öbüründen sonra birine yüklenerek kalelerin fethi, arkasından Fedek arazilerinin fethi, daha arkasından da Vadil Kura diye daha Tebu'a doğru bir mıntıka var. Oraların fethi gerçekleşmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bu fetihlerdeki payı da oldukça büyüktür. Veda haccına Peygamber Efendimiz haçta Medine'den Mekke'ye doğru ilerlerken o da yollara çıkmış, Yemen'den Mekke'ye doğru gelmiş, veda haccına yetişmiş ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte hac etmiştir. Haçtan sonra da Medine'yi Münevvere'ye dönmüşlerdir. Peygamber Efendimiz Mekke'den 14 Zilhicce'de ayrılmıştır. 14 Zilhicce ne oluyor? Bayram günleri bitiyor, bir sonraki gün oluyor. 10. gün bayram ayının birisidir. 11. gün ikisidir. 12. gün üçüdür. 13. gün dördüdür. 14. gün bayram bitmiştir. Bayramdan sonraki gündür. Bayramlar biter bitmez, taşlamalar biter bitmez Peygamber Efendimiz Mekke'den ayrılmıştır. Pekala, neden Peygamber Efendimiz bu kadar Mekke'de durmuyor? Mekke'den hemen ayrılıyor. Küstü mü Mekke'ye? Hayır. Efendimiz Mekke'yi sevdiğini zaten söylemiştir. Ama siz 120 bin kişiyle gelirseniz Mekke bu kadar yükü fazla kaldıramaz. Dolayısıyla Mekke'ye yük olmak istemiyorsanız orayı çabuk terk edeceksiniz. Haliyle Peygamber Efendimiz 14. gün gerisin geri dönmüştür. Zilhicce'nin 18. günü yollarda konaklanıyor ya, Gadir-i Hum denilen bir yerde ne yapın, konaklanmıştır. Gadir ne demek? Yağmur sularının biriktirdiği bir çukurlara, gölcüklü göllere Gadir ismi kullanılır. Gadir esan suyun akarken çıkarttığı sesin adıdır. Yağmur suları akarken bir şırıltıyla akarlar, peçe yaparlar. Onların Gadir ses çıkararak gelip o gölcükleri dolduran suların adıdır. Gadir-i Hum, Hum gölcüğü demek belki. Yani yağmur suyundan meydana gelmiş gölcüklerdir. Anadolu'da yağmur suyundan birikmiş, özellikle kayalıklarda birikmiş sulara kaklık derler. Herhalde keklikler oradan su içip de kak kak kubarak diye öttüğü için midir bilemem. Ama nasıl insanlar değişik vesilelerle isim veriyorlarsa Arap aleminde de bu nevi sulara ne denir? Gadir denilir. Hum denilen mevkide birken bu su başında konaklanıldığında yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına Yemenliler gelmişlerdir. Ve Hazreti Ali'yi şikayet etmişlerdir. Şikayet nedendir? Hazreti Ali'nin tavizsizliğindendir. Yani İslam'dan zerre taviz vermiyor. Bunu böyle yapacaksınız diyor. Konuyu Peygamber Efendimiz'e anlatıyorlar. Anlıyor ki Peygamber Efendimiz Ali İslami çerçevenin dışına çıkılmasına izin vermemiş. Ne çıkmış ne de çıkılmasına izin vermiştir. Bu millet de henüz yenidir. Şimdi bile durmadan zorluyorlar. Ama hocam şurası şöyle. Ya İslam böyle emrediyor diyorsunuz. Ama şimdi öyle yaparsak bilmem ne. Şeytan öbür taraftan durmadan dürtüyor. Oo, ben size saatlerce misal veririm bununla ilgi olarak. Ama biz öyle yapmazsak birileri kredi çekip köşeyi dönüyor. Dönerse dönsün, ister böyle dönsün, ister böyle dönsün. Yani sen senin köşene bak ya şey olarak. Onun gibi daha ne fetvaların peşinde koşuyorlar Allah biliyor artık. Bunun gibi üstelik günahını sana yüklemek, kazancı kendi cebine doldurmak istiyor. Onun için adam arıyor. Bunun gibi Hazreti Ali'nin de böyle bir hadise olduğu anlaşılıyor. Peygamber Efendimiz dinledikten sonra vallahi Ali haklı diyor. Ben ondan daha tavizsizim diyor. Ali'nin üzerine gelmeyin. Ali doğru yapmıştır. Arkasından da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ali'yi üzen beni de üzer mahiyetinde. Ben kimin velisiysem Ali de onun velisidir. Allah'ım Ali'ye dost olana dost, düşman olana düşman ol buyuruyor. Peygamber Efendimiz yani Ali bendendir, ben onlarım kabilinden bunu vurgulayan, bu manayı ifade eden, yakınlığını kendisine vurgulayan cümleler söyledikten sonra tekrar ediyorum. Ali üzerinin kendisi üzeceğini söylüyor ve ben kimin velisiysem Ali de onun velisidir diyor. Şimdi bu kadar cümle bundan ibarettir ve bununla ilgilidir. Hazreti Ali'nin Resulullah katında, Rabbimiz katındaki değerini vurgulayan sözlerdir, cümlelerdir. Hepsini toplasanız 5 satır bulmaz. Bunun üzerine Şiiler dünyanın kurgusunu yapıyorlar. Bu da doğru değildir. Onların bir özelliği de budur. Doğru olan bir noktadan bir noktayı alır, onu büyütür büyütür, üzerine dünya kadar kurgu yapar, üzerine dünya kadar söylenmedik söz eklerler. Ben kimin yani velisiyim, vasisiyim, işte ben bu devrin vasisiyim, Ali kendi devrinin vasisi, ondan sonra gelen imamlar şunun vasisi, bilmem nenin vasisi, bunun üzerine yapılan kurguyu yapsanız, devam ettirseniz 3-4 sayfayı bulur. Yani 3-4 satır, 3-4 sayfa Arapça olarak söylüyorum. Arapça bütün söyledi kelimeler 3-4 satırdır. 3-4 satırın yerine ne yapılmıştır? 3-4 sayfa inşa edilmiştir. Neredeyse bütün şey oraya yüklenmiştir. Biz Hazreti Ali'yi severiz. Canımızdan çok severiz. Kıymetini biliriz. Asla Hazreti Ali'ye ehli sünnetten dil uzatan tek bir insan bile yoktur. Ama bir insanı insan üstü hale getirmek, haşa ilahlaştırmak da asla İslam'ın şiarından değildir. Şeytanın bulduğu apayrı bir kapıdır. Bunu şunun için söylüyorum. Bunu ilahlaştıran var mı? Dağlar kadar var. Ben size söyleyeyim, yani daha çok var. Çok misal verelim de derine gitmek istemiyorum. Aramızda çok dolaştığı için söylüyorum. Sabahın seher vaktinde Ali'yi gördüm, Ali'yi. Hadi gözünü açtın, hep Ali hayal sayıklıyor. Medet ya Ali, yetiş ya Ali. Bunlar gırla gidiyor zaten. Bir şey demedik. Sabahın seher vaktinde de gözünü açtın, Ali'yi gördün. Ona da bir şey demedik. Ama şuna dedik. Musa ile Tur Dağı'nda Ali'yi gördüm. Ali'yi ne demek? Bu ne demek? Musa aleyhisselam ile Tur Dağı'nda olan kimdi? Rabbimiz Azze ve Celle'ydi. Siz ne demek istiyorsunuz? Ve bu çok defa insanlar bunu ilahi zannederek ne yapıyorlar? Okuyorlar. Bunun gibi ve benzeri daha da var. Bizim daha da dalgınlıklarımız, unutkanlıklarımız var ama onlara da girip gitmeyeceğim. Ama tekrar ediyorum, Ali radıyallahu anh kıymetlidir. Üzerimizdeki hakkı dağları tutacak kadar vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde de Hazreti Ali radıyallahu anh başındadır. Onu kabre indirenlerden birisi kimdir? Hazreti Ali'dir. Kabre inen bildiğimiz 5 kişi vardır. Birincisi Hazreti Ali, ikincisi amcası Abbas'ın oğlu Fadıl, üçüncüsü Üsame, Ümmü Eymen'le Zeyd İbni Harise'nin oğlu Üsame, dördüncüsü Allah Resulü'nün hizmetkarlarından olan Şükran, beşincisi yine Hazreti Abbas'ın oğlu Kusem'dir. Kusem, Peygamber Efendimizin yanından son ayrılan, peygamberi toprağa verdikten sonra kabirden büyükler önce çıkmıştır. Kusem yaşça en küçükleri olduğu için en son o çıkmıştır. Bundan dolayı Allah Resulü'nün yanından en son ayrılan, Peygamber Efendimiz ahirul ahd deniyor buna, son buluşan insan olan Kusem'dir denilir. Ve Kusem Peygamber Efendimiz'e sima ve vücut yapısı olarak en çok benzeyen insanlardandır. En çok benzeyen olduğunu da söyleniyor. Benzeyen insanlar genellikle Hasan'dır, Hüseyin'dir, Peygamber Efendimiz amca oğlu Ebu Süfyan'dır ve bu Kusem'dir. Kusem işlerinde en çok benzeyen olduğu biliniyor. Musab İbni Umeyr bu yüzden tanılıyor ama Musab İbni Umeyr daha ziyade uzaktan silüet olarak Peygamber Efendimiz yürüyüşü tavrıyla andırıyor ama sima ve vücut yapısı olarak en çok Kusem benziyor. Deminki söylediklerim benziyor. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh Yemen'e gönderilirken Peygamber Efendimiz'e bir şey demiştir. Ya Resulallah, beni Yemen'e gönderiyorsun. İnsanlar arasında hükmedeceğim. Ama benim geçmişteki hükmetme, kadılık yönünde büyük tecrübelerim yok ki demiştir. Peygamber Efendimiz elini onun göğsüne koymuştur. Allah'ım onun gönlüne doğruyu bulma, hakkı ya yörelme ilham et. Dilini sürçmekten koru buyurmuştur. Hazreti Ali bunu anlattıktan sonra diyor ki vallahi o günden sonra verdiğim hiçbir hükümde tereddüt etmeden verdim. Şaşkınlık durgunluk yaşamadım. Sonradan da verdiğim hiçbir hükme pişman olmadımdır. Hazreti Ömer devrinin kadısı Hazreti Ali'dir. Hazreti Ömer diyor ki, hükmetmeyi, kadayı, kadılık yapmayı en iyi bilen kişi Hazreti Ali'dir diyor. Tartışmasız odur. Diyor ki, Hazreti Ömer de kendisi biliyorsunuz Ebu Bekir'in kadısıdır. Kadılık konusunda tecrübeli olan bir insandır. Hazreti Ali'yi en iyi kadı olarak tayin eden, bilen ve metheden kişi kimdir? Hazreti Ömer'dir. Bunun gibi Peygamber Efendimiz'in daima yanında olmuş, kabrine bile inen olmuş ve daha sonraki günler, bundaki sonlarda Ebu Bekir'in de Ömer'in de hizmetçikârı, yanında en çok istişare ettiği, İslam davasına hizmet ederken onlara da yardım eden kişisi olmuştur. Sık sık gündeme getirilen bir şey vardır. Hazreti Ali'nin Ebu Bekir'e geç biat ettiği diye. Bu yanlış bir bilgidir. Vefatında Allah Resulü'nün başındaydı. Onlar Beni Sakif'te toplanıp Ebu Bekir'e aday gösterdiklerinde de o Allah Resulü'nün başındaydı. Dolayısıyla Beni Sakif'e o gölgeliğe gitmedi. O gölgelikte Allah Resulü'nün sahabileri bir araya gelmişler. Ebu Bekir'e halife tayin etmişler. Ona biat etmişlerdi. Ebu Bekir radıyallahu anh onun arkasından kısa bir konuşma yapmış. Onları camiye namaza getirmişti. Camide namaz kıldıktan sonra minbere çıkarak bu biatın devamını arzu etmişti. Devamında orada biat eden insanların içindeki insanların daha çoğu nerede biat ettiler? Ebu Bekir Hazretlerine camide biat ettiler. Camide biat edenlerin ilki Hazreti Ali olmuştur. İfade ederken de oraya çıkan ben Ebu Bekir'in halife tayin teklif edildiğini duydum. Vallahi o buna layık bir insandı. İçimde rahattı. Gitme ihtiyacı Resulullah'ın başından ayrıldı. Gitme ihtiyacı duymadım demiştir. Arkasından da biliyorsunuz Zübeyir biat etmiştir. Böylece Peygamber Efendimiz'in birisi amcasının oğlu olan Hazreti Ali, yine arkasından halasının oğlu olan Zübeyir radıyallahu anh, mescidin içerisindeki biatı başlatanlar olmuşlardır. Bundan sonraki günlerde çok geçmeden Fatıma radıyallahu anh'a rahatsız olmuştur. Hazreti Ali Fatıma'nın başından ayrılmamıştır. 6 ay civarında değişik rivayetler var. Hastalık sonra da Fatıma validemiz vefat etmiştir. Bu vefattan sonra insanlar Hazreti Ali ortada görülmeyince küs mü, kırgın mı ve benzeri gibi sözler de dolaşınca Fatıma validemizin vefatından sonra Hazreti Ali ikinci bir defa gelerek gene biat etmiştir. İnsanlar çok defa bu biatı biliyorlar. 6 ay gecikmiş gibi bir biat biliyorlar. Hayır, Hazreti Ali iki kere biat etmiştir. Bir mescitte, hemen biatın arkasındaki mescitte. İkincisi de Fatıma'nın vefatından sonraki biattır. Biliyorsunuz Hazreti Osman'ın nasıl halife seçildiğini paylaştık. O devrede Hazreti Ali'nin gönlünün bu seçime biraz kırgın olduğunu hissediyoruz. Hazreti Ömer seçildiğinde de böyle bir kırıklık duymamıştır. Ebu Bekir seçildiğinde de kırıklık duymamıştır. Dediğim gibi en büyük yardımcıları olmuştur. Hazreti Ömer'in tekrar ediyorum kadısı olmuştur. Hazreti Ebu Bekir Medine'yi ve çevreyi koyan birlikler oluşturduğunda güçlü birliklerin birisinin başında da Hazreti Ali vardır. Ebu Bekir Hazretleri Hazreti Ali'nin emrine asker vermeyin, bu karşı kullanır, halifeli alma, böyle bir düşünce akıllardan bile geçmemiştir. Ne Hazreti Ali'nin aklından geçmiştir ne de Ebu Bekir Hazretleri'nin aklından geçmiştir. Emrinde güçlü bir birlik vardır. Ve Hazreti Ali kimseden çekinecek bir yapıda değildir. Bunu söylenilen sözler yüzünden söylüyorum. Hazreti Ömer devrinde de öyledir. Ama Osman devrindeki bu seçimden, tercihten gönlünün veya kırıldığını anlıyoruz. Ama insanlar yumuşak mizaca meyillidirler. Ona dediğim gibi. Bir de yapılan hataları ve benzerleri bundan sonraki tasvip etmediğini de biliyoruz. Ama yine de Hazreti Osman'a yettiği yardımlar, yaptığı tavsiyeler hep Osman'ın hayrı içindir. Hem halafetin devamı içindir. Osman'ın başarılı olması için

0: devam etmiştir. Su götürülmediği zaman su ulaştırmak için çabalar devam etmiştir. Hazreti Osman şehit edilince biliyorsunuz Hazreti Ali'ye biat edilmiştir. Ve sallallahu ala seyyidil enbiya'i vel murselin ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: Özel FM. Sessiz yığınların sesi.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
2: Allah

0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
2: Dünyadaki suyun yaklaşık %2.5'i tatlı sudur. Bunun da sadece %0.3'ü yerin yüzeyinde ulaşılabilir haldedir. Yani canlı yaşamın devamı için ihtiyaç duyduğumuz tatlı suyun sadece %1'i insanlar tarafından kullanılabiliyor.
0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Özel FM 103.2.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel FM 103.2.

katlediliyorum Matt. Çaresizim. Umamam kimseden ümmet. Kimsesizim. Yok.

0: Bir dakika bilim. Kutup ayılarının kürklerindeki kılların diğer hayvanlara göre benzersiz bir yapısı vardır. Saydam bir boruya benzetilebilecek bu kılların çekirdeğinde ısıyı hapseden ve hayvanı sıcak tutan hava cepleri bulunur. Bu hava cepleri sayesinde kıllar donmaz, böylece kutup ayıları soğuktan daha az etkilenir. Kıllarının su itici özellikleri de kutup ayılarının kuru kalmasını kolaylaştırır. Bir dakika bilim. Bir dakika bilim.
1: Özel FM 103.2.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 6357 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Reklamlar.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حمد أنجك الله هدر أنا حمد در أندان ياردن ومغفرت دلرز Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bir hadis bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İhzaru külle müskirin. Her sarhoş edici şeyden uzak durunuz. Onlardan sakınınız. Fe inne muhakkak ki külle müskirin. Her sarhoş edici şey haramun haramdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere önemli bir şeyi haber veriyor. Biliyorsunuz İslam dininin, yüce İslam şeriatının ana gayesi aklı korumak, nesli korumak, canı korumak, malı korumak ve dini korumaktır. Yani İslam'ın geliş gayesi, ana gayesi bunları korumak ve güvence altına almaktır. Aklı korumak. Çünkü biliyorsunuz ki sekir dediğimiz sarhoş eden şeyler insanın aklını alır. Onu yok eder, akılsız hale getirir. İşte İslam kişinin aklını korumayı hedeflediği için akıl her şeydir. Akledemeyen bir insan her iş yapabilir. Her kötülüğe bulaşabilir. Bu nedenle aklın korunması lazım. Aklın muhafaza edilmesi lazım. Aklı giderici, düşünme kabiliyetini yok edici bütün maddelerinde ortadan kaldırılması lazım. İşte bu nedenle yüce dinimiz yasaklamış. Allah-u Teala içkiyi yasaklamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu tefsir eder mahiyette bütün sarhoşluk verici şeylerden sakınmayı bizlere emrediyor ve bununla birlikte her sarhoş edici şeyin de haram olduğunu söylüyor. Bunun azı veya çoğu fark etmez. İster bir bardak olsun, ister az bir şey olsun. Hepsini yasaklıyor. Çünkü Allah-u Teala insan aklına, malına, aile hayatına büyük zarar verdiğinden dolayı içkiyi kesinlikle haram kılmıştır. Şunu herkes biliyor ki içki, sarhoş edici maddeler, uyuşturucu maddeler insanın aklını tahrip ederek yeme, yatma ve konuşmasını böyle anormalleştirmektedir, bozmaktadır. Bununla birlikte sağlığına zarar vermektedir, bedenine zarar vermektedir, sindirim sistemine zarar vermektedir, kan dolaşımına zarar vermektedir. Ve biliyorsunuz içkinin, uyuşturucu maddelerin, sarhoş edici maddelerin insanlara verdiği zararlar ortadadır. Yani hem kendi sağlığına zarar veriyor, kendi bedenine zarar veriyor ve bununla birlikte etrafına da zarar veriyor. Nasıl etrafına zarar veriyor? Adam içki içtiği zaman zorbalaşıyor, katlarlaşıyor, çoluğuna, çocuğuna, eşine, hanımına, etrafındaki insanlara zarar veriyor, şiddet uyguluyor veya bununla da kalmıyor. Bir arabaya biniyor, bir motosiklete biniyor. Ondan sonra kalkıyor, sarhoş sarhoş olduğu için bir insana çarpıyor. Sarhoş olmasa bile neticede o içkinin verdiği zararla ne yapıyor? Aşırı sürat yapabiliyor. Bununla bir kaza yaptığı zaman kendisine zarar veriyor, malına zarar gelebiliyor. Kendisinden sonra ailesine zarar veriyor veya gidiyor başka bir insana çarpıyor, başka bir arabaya çarpıyor, başka bir
bisiklettekine çarpıyor veya gidiyor bir evin içerisine giriyor. O evdeki insanların hem evini yıkıyor, hem canlarına zarar veriyor, hem mallarına zarar veriyor. Bu şekilde bakıyorsunuz, zararı çok büyük. Herkese zarar veriyor. Allah muhafaza buyursun. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içki konusunda, uyuşturucu maddeler konusunda, hamur konusunda, sarhoş edici şaraplar konusunda ne diyor? Öyle bir uyarı getiriyor ki hem bakıyorsunuz dünyalık zararlar ortada. Çünkü adam ağzını açıyor, her şeyi söylüyor. Konuşması bozuluyor. Bununla birlikte ne yapıyor? Lanetliyor. İçkiyi alana, satana, verene, bunun suyunu sıkana, servis edene, garsonluk yapana, parasını yiyene. Mesela adam diyor bana bir içki getir. Ne yapıyor? İçkiyi isteyen de, o içkiyi ona götüren de, hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi lanet kapsamı içerisine gidiyor. Allah muhafaza buyursun. Böyle bir bela ve böyle bir musibet. Bu nedenle böyle bazı kitaplarda şöyle bir kayıt var. Alman doktorları kendi devlet adamlarına bir zamanlar şunu demişler: siz meyhane ve içki fabrikalarının yarısını kapatın, biz de hastane ve hapishanelerin yarısının kapanacağına teminat verelim diye böyle bir teklifte bulunmuşlar. Yani batılılar bile onun ne kadar bir kötü illet olduğunu, zararlı olduğunu söylemişler. Çünkü neticede tıp onun o uyuşturucu maddelerin, bu sarhoşluk verici maddelerin çeşitli isimler adı altında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üretileceğini belirtmiş seneler öncesinde. Bakıyorsunuz çeşit çeşit isimlerle üretiliyor. Çeşit çeşit maddeler üretiliyor. Ve uyuşturucular esrarıdır. Ottan yapıyorlar, başka şeyden yapıyorlar. Nice nice her geçen gün çeşitli isimler adı altında duyuyoruz. Allah korusun. Allah ehli imanı korusun, gençlerimizi korusun, muhafaza buyursun. İşte içkinin zararlarını böyle saymakla bitiremeyiz. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize özetlemiş. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Ümmül habais. Bütün pisliklerin anasıdır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere izah etmiş. Çünkü niye? Az önce de kısaca belirttiğimiz gibi insanın en değerli varlığı aklıdır. İnsanı insan yapan aklıdır. Onu düşünme kapasitesidir, düşünmesidir. Düşünmeyle insan oluyor. Fakat içki içerek insani duygulardan uzaklaşan insan, böyle bir beşer ne olur? Hayvan mertebesine düşer. Hayvandan daha aşağı duruma düşer ki bu nedenle Allah-u Teala içki içmeyi haram kılmıştır. İçkiyi de haram kılmıştır ve bütün kötülüklerinde annesi kabul etmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Peygamberimiz şunu buyurmuş: İçkiden sakınınız. Sarhoş edici maddelerden sakınınız. Çünkü o bütün kötülüklerin anasıdır. Önceki ümmetlerden birinde çok ibadet eden bir adam vardı. Onu yoldan çıkarmak isteyen azgın kötü bir sapık kadın ona hizmetçisini göndererek seni şahit yapmak istiyorum, yanıma gelsin diye haber gönderiyor. O kişi de hayırlı bir iş, şahitlik bir iştir ne diye kalkıyor, gidiyor. O kimse cariye ile birlikte o sapık kadının, o kötü kadının evine girdi. Ve hizmetçi kadının yanına varıncaya kadar, o adam girdikten sonra hangi kapılardan geçtilerse o kapıları kilitledi. Ve adam kadının yanına geldiği zaman baktı ki o kadın böyle çok süslenmiş. Aşırı derecede kendisine bir süs vermiş, makyajlanmış, süslenmiş ve oturuyor. Adam diyor işte şahitlik için beni çağırmışsın. Nedir bu şahitlik diyor. Kadın da ona diyor ki seni şahitlik için değil, benimle cinsi münasebette bulunman, ya bu şaraptan bir kase içme veya şurada yatan küçük çocuğu öldürme fiillerinden birini yapman için seni çağırdım. Adam diyor böyle bir şey olur mu diyor. Ben böyle bir şey yapamam. Çünkü abid bir insan. Fakat kadın diyor ki bak şimdi burada bir bağırırım. Bağırdığım zaman da insanlar buraya toplanır. Sen de rezil ve rüsva olursun, perişan olursun diye adamı tehdit ediyor. Adam da böyle bir düşünüyor. İşte içki içme, kadınla zina etme veya bir çocuk öldürme. Diyor bir
Çocuğu öldürme mümkün mü? Tabii. Ondan sonra zina da kötü bir şey. Dünya içki içeyim kendi kendisini öyle düşünüyor. İçki içtiğim zaman en azından kendi nefsinde böyle düşünüyor. Halbuki bakın her kötülük başka bir kötülüğün kapısını açar. Ve diyor ki bana bir kase şarap verin. Neyse. Bir kase şarap verince içiyor. Sonra bir tane daha içiyor. Bu sefer bir tane daha içiyor. İçtikten sonra bu adam sarhoş oluyor. Sarhoş olduktan sonra o kadınla cinsi münasebette bulunuyor, zina ediyor ve bunun akabinde çocuğu da öldürüyor. Bakın günah nereden nereye geldi. İşte Peygamberimiz bu olayı anlattıktan sonra diyor ki siz içkiden, sarhoş edici maddelerden kaçınınız. Çünkü Allah'a yemin ederim ki iman ile içki bir arada olmaz. Birisi çıkar, diğeri o zaman girer. Yani iman çıkar, içki kalır diye bu şekilde Peygamberimiz önemli bir noktaya dikkat çekiyor ve bizleri uyarıyor. Biliyorsunuz Maide suresinin 90. ayeti celilesi inince Allah-u Teala o ayette biliyorsunuz artık içkiyi kesin yasak olduğunu belirtiyor. Şeytan işi olduğunu belirtiyor. Müminlerin ondan uzaklaşması gerektiğini belirtiyor. Ve şu anda ellerinde içki bulunanlar artık onu ne içebilir ne de satabilir. Ve bu yüzden bunları yok etsinler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilan ediyor, buyuruyor. Bunun üzerine biliyorsunuz hep duymuşsunuzdur sahabeler öyle azimli ki hemen Medine sokaklarına böyle içkileri döküyorlar. Fakat bununla birlikte bazıları hani bundan faydalanmak isteyen hemen menfaatlenme yoluna gitmek isteyenler diyorlar ki ey Allah'ın Resulü yani dökmeyelim de bunları içki içenler var işte Yahudiler var komşularımız bunda bulunuyorlar onlara bunu hediye edebilir miyiz diye peygamberimize soruyorlar. Peygamberimiz cevaben diyor ki onu haram eden hediye olarak verilmesini de yasaklamıştır. Daha sonra bazıları geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü onun içerisine işte tuz katsak da onu sirke yapsak olmaz mı? Sirke haline çevirsek olmaz mı diyor. Peygamberimiz yine diyor hayır onu da yapmayın ve dökün diyor. Siz onu dökmelisiniz. Çünkü İslam'ın getirdiği bir emir hemen uygulanması lazım ki bazı kapılar açılmasın ilk dönemde. Bu sefer başka birileri geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü bu içkiyi ilaç olarak kullanamaz mıyız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine böyle kesin bir kararlılıkla üstüne basa basa onu reddediyor. Hayır o bir ilaç değil hastalıktır buyuruyor. Ondan size şifa olmaz, bir fayda gelmez. O bir hastalıktır diye buyuruyor. Yine birisi geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü, Efendimiz biz çok soğuk bir yerde yaşıyoruz ve ısınmak için içki içiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle buyuruyor. Yani izin istiyorlar ısınmak için içki içecekler. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İçtiğiniz şey size sarhoşluk veriyor mu? O da diyor ki evet sarhoşluk veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki ondan el çek. Bu sarhoşluk veriyorsa ondan el çek. Çünkü bütün sarhoşluk veren şeylerden sakının. Çünkü her sarhoşluk verici şey ister az olsun ister çok olsun haramdır diye buyuruyor. Bu sefer adam tekrar peygamberimize soruyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bizim orada oturanlar bunu kabul etmeyecektir. Yani bu emri biz onlara götürdüğümüz zaman onlar bu içki içmeye devam edeceklerdir diye böyle bir itirazda bulunuyor. Böyle bir durumun oluşabileceği endişesini taşıdığını peygamberimize bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı veriyor. Çok dikkatli ve ibretlik bir cevap. Eğer kabul etmezlerse git onlarla savaş. Böyle bir tehlikeli. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ne diyor? İçkiyi ve onu içeni, sunanı, satanı, alanı, üreteni, ürettireni, taşıyanı ve kendisine taşıtanı Allah lanetlemiştir diye buyuruyor. Bakın bütün bu sınıfların hepsi lanete uğramıştır. Allah muhafaza buyursun. İslam'a göre, İslam fıkhına göre ise bu yasağın üzerinde durmak gerekiyor ve bu yasakla mücadele etme
birinci derecede en önemli bir şekilde İslam devletinin görevidir. Çünkü haramlarla mücadele etme devletin görevidir ve İslam devleti tarihte bu görevi üstlenmiş ve neticede Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde zamanında Beni Sakif kabilesinden olan bir adam, hatta isminin Rüveyşit olduğu söyleniyor. Bu adam dükkanına böyle gizlice içki üretiyormuş, içki imal edip ve satıyormuş. Hazreti Ömer bunu haber aldığı zaman hemen diyor gidin onun dükkanını yakın diyor. Bakın ne kadar büyük bir ceza. Gidin onun dükkanını yakın diyor ve o adamın dükkanını gidiyorlar, yakıyorlar. Ve Hazreti Ömer o adama diyor ki fasık çık. İsmini de değiştiriyor. Yani fasık adam diyor. Ve yine Hazreti Ömer'e bir gün gelip şikayet ediyorlar. Bir köy var. Bu köy halkı hem içki içiyor hem de içki satıyorlar diye böyle bir haber geliyor. Hazreti Ömer ne bir o köylüleri çıkartıyor ve o köyün yakılma emrini veriyor. Çünkü diyor içki, sarhoşluk çok tehlikelidir. Hatta bu nedenle böyle Arapların bir şairi var. Kendisi içki içmeyi kendine haram kılmış. Ve şiirinde niye bunu kıldığını, içmediğini şöyle anlatıyor. Diyor ki, içkinin hiçbir hususta iyiliğini biz görmedik. Çünkü ondaki hususiyet en uysal insanı dahi azgınlaştırmaktadır. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki o hiçbir hastalığı da iyileştirmez. İçen kimsenin iç yapısını hemen ortaya çıkarır ve onu halka rezil eder. İçki birçok büyük felaketlere de vesile olur diye şiirinde özetliyor. Allah-u Teala bu kötü şeyden bütün Müslümanları korusun, ümmeti korusun. Dediğimiz gibi hem aklına zarar, bedenine zarar, dinine zarar, imana zarar, çevresine zarar, malına zarar, her şeye zarar. Allah-u Teala bu zarardan bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadisi şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Uhrusu fe innel harse mübarekun. Tarımla, ziraatla uğraşın. Ekin ekin. Muhakkak ki ekin ekme mübarektir. Bereketlidir. Ve kesiru fihi minel cemacim. Ve oralarda da cemacim, yani kafatası diyoruz ya, onları da çoğaltınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere önemli bir noktayı işaret ediyor. Ziraatla uğraşma. Ve ekin ekin diyor. Çünkü o mübarektir, bereketlidir diye buyuruyor. Tarımın ne kadar önemli bir şey olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani herkesin ihtiyacı olan bir şey. Herkesin ihtiyacı olan bir şey. İşte bu nedenle İslam'da ziraat çok önemlidir. Ziraatla uğraşmak önemlidir ve bu yönde bir kazanç yoludur. Sanat vardır. Ziraat vardır. Değil mi? Sanat kişi marangozdur, terzidir, demircidir. Daha farklıdır. Birçok meslek alanları var. Bunlardan kazancını sağlar. Hem de bu insanlar için bir faydadır. Bir de ziraat. Her insana, herkese lazım olan bir ihtiyaçtır. Ve İslam da buna özellikle önem vermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şerifte teşvik ediyor. Ekin ekin, o bereketlidir, mübarektir diye buyuruyor ki bunun yararı çok büyüktür. Çünkü yaratıklara da faydası boldur. Bütün yaratıklara faydası vardır. İnsan olsun, hayvan olsun, kurt olsun, kuş olsun, ne varsa hepsi bundan faydalanır. Afiyettir, sağlıktır. Hem diken için, hem ziraatçılık yapan için, hem de diğer insanlar için fayda vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de böyle sahabelerle otururken sahabeler soru soruyor ve Peygamberimiz de onlara bu şekilde buyuruyor. Yani tarlaları öyle boş bırakmayın. Ekin ekin,
ziraatçılıkla uğraşın diye tavsiye ediyor. Ulemamız, İslam uleması Bakara suresinin 261. ayeti celilesini delil getirerek ziraatçılığın çok bereketli, çok üstün bir meslek olduğunu, bu meslekler arasında bulunduğunu haber veriyor. Ne buyuruyor Allah-u Teala bu ayeti celilede? Mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir ve Allah vasidir, alimdir. Yani burada her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren tanenin durumu gibidir. İşte Allah-u Teala bir bereket ortaya koyuyor. Bunu kim yapıyor? Vesile oluyor. Çiftçi, rençber ne yapıyor? Geliyor, ekiyor. Ektikten sonra o ortaya çıkıyor. Ve bakın Allah-u Teala da bunu Kur'an-ı Kerim'de misal getiriyor. Ve alimlerimiz de bu ayeti celileden yola çıkarak ziraatçılığın insanların en üstün mesleklerinden ve çalışanların uğraşacağı en yüce, en güzel kazanç yollarından birisi olduğuna dair bir delil vardır diye getiriyorlar. Şimdi bizim işimiz, gücümüz ne olacak? Bu Kur'an-ı Kerim'i iyi öğreneceğiz, iyi belleyeceğiz, iyi anlayacağız. Bütün çözümlerimizin burada olduğunu çok iyi bileceğiz. Kur'an-ı Kerim bize yol gösteriyor. Ama biz dertlerimizi, sorunlarımızı, meselelerimizi Kur'an-ı Kerim'e götürmüyoruz. Götürmeyince de ne oluyor? Sadece Kur'an-ı Kerim böyle işte süslü yazılarla yazılıyor, bir kısmın evine konuluyor ya da böyle süslü kılıflar içerisinde böyle duvara asılıyor, kalıyor. Bu kadar. Bunlar için değildir. Elbette o şekilde biz tazim göstereceğiz, hürmet göstereceğiz ama Kur'an-ı Kerim yaşanmak için gönderilmiş. Hayatımıza hükmetmek için gönderilmiş. Bize yol vermek için gönderilmiş. Bize düzen vermek için gönderilmiş. Biz de ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'i iyi inceleyeceğiz, iyi bileceğiz. Sıkıntılarımızın kaynağını oradan öğreneceğiz. Hakem olarak onu tanıyacağız. Bilgi olarak onu tanıyacağız. Ve araştırdığımız zaman bize de hep yol gösterecektir. Büyük alimler böyle namaz kılmışlar, Kur'an-ı Kerim'i incelemişler, okumuşlar ve hep meseleleri çözümünü burada bulmuşlar. Mesela Abdullah İbni Abbas, kendisine Kur'an'ın tercümanı ismi verilmiş, peygamber onun için duada bulunmuş. Ne diyor o? Ben diyor ayakkabımın bağını bile kaybetsem onu Kur'an'ın içerisinde ararım. Yani bu kadar meseleleri Kur'an-ı Kerim'de bulma. Çünkü Kur'an-ı Kerim bazı zaman ne yapar? Tam olarak anlatır. Bazı zaman ne yapar? Size hep işaret verir, yol verir. İşte alimler de bu ayeti kerimeden tarımla uğraşmanın, ziraatla uğraşmanın üstün bir kazanç yolu olduğunu gösteriyor ki Mevla böyle bir örnek vermiş. Böyle bir güzellik vermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

zamanında da karın doyuranlardır diyor. Hurmanın bereketini anlatıyor. Yani siz ne yapın? Bu işe yönelin. Ve hele şu hadisi şerif, bu işle uğraşan insanların ne kadar büyük sevap aldıklarını gösteriyor. Çünkü diyoruz ya, bu işle uğraşanlara büyük sevap vardır, büyük ecir vardır. Niye? Ama niyeti böyle olacak. Bir Müslüman diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslüman bir ağaç dikse yahut bir ekin ekse, ondan da bir kuş, bir insan veya bir hayvan yese, mutlaka bu onun için bir sadaka olur. Yani siz bir ağaç dikseniz ve bu ağaç varlığını devam ettirdiği süre içerisinde siz hep sadaka sevabı alıyorsunuz. Kim buna gücü yetebilir? İşte hem maddi bir menfaat sağlıyorsunuz, kazanç sağlıyorsunuz, hem de manevi bir kazanç. Sadaka vermiş oluyorsunuz. Kuş gelip kondu, arı geldi kondu, kurt geldi yedi, insan geldi yedi. Hepsinde bereket vardır. Hepsinde sadaka sevabı alıyor kişi. Bundan daha büyük bir bereket olabilir mi? Daha bir güzellik olabilir mi? İşte Peygamberimiz bereketi haber veriyor. Hem dünyalık hem ahirete bağlı. Ve sadaka da insandaki birçok belayı def eder. O yüzden işte insanlar yiyorsa gelsin yesin, böyle hor olmasın çiftçilikle uğraşanlar. İnsanlar yesin, kurtlar yiyor, kuşlar yiyor. Kim yiyorsa bereket vardır. Onun için tarımı bırakmamak, tarımla ilgilenmek lazımdır ki hatta İslam uleması şunu söylüyor: ziraat farz-ı kifayi olan işlerdendir. Yani tarımla uğraşmak, ziraatla uğraşmak farz-ı kifayi olan işlerdendir. O bakımdan diyorlar, İslam devlet başkanı, imamın, halifenin ziraat yapmaya insanları mecbur etmesi gerekir, teşvik etmesi gerekir. Yine ağaç dikmek gibi ziraat kapsamına giren her işte böyledir diye belirtiyorlar. Bu nedenle çiftçilikle uğraşılacak. Fakat çiftçilikle uğraşan kardeşlerimizin, kişilerin de İslam'ın bu konudaki emirlerini ve yasaklarını iyi bilmeleri lazım. Hani yarıcılık diyorlar, ortaklık yapıyorlar, tarlayı kiraya veriyorlar, ağaç diktiriyorlar. Bu gibi konuları da iyi öğrenmeleri gerekiyor ki bu da nedir? İlmihaldir. Kişinin halini bilmesidir. İslam'ın getirdiği prensipler doğrultusunda da bu işleri yapmaları gerekir. El-Mutadid isimli bir alim tarımın önemini belirtme açısından gördüğü bir rüyayı anlatıyor ki rüyası şöyle: ben Hazreti Ali radıyallahu anhı, Ali bin Ebi Talib'i rüyada bana bir kazma uzatıp bunu al, şüphesiz ki bu yeryüzü hazinelerin anahtarlarıdır dediğini gördüm diyor. Bu nedenle diyor ki tarımla uğraşmanın güzelliğidir. Hazreti Ali rüyamda bana böyle bir şeyde bulundu diye buyuruyor. Bu nedenle tarım bereketlidir, mübarektir, sevabı da çoktur, ecri de çoktur. Bu düşünce, bu inançla yapıldığı zaman hem dünyalık faydası vardır, hem de ahirete yönelik faydaları çoktur. Bakıyorsunuz en süper devletler bile tarıma muhtaç. Birçok ülke tarım yetiştiremiyor, ne yapıyor? Muhtaç. Herkesin ihtiyacı var, herkese lazım olan bir şey. Bu nedenle tarımı bırakmamak lazım. Ama tarımı da yaparken bu noktada fıkıh kitaplarını alıp, İslami kitapları alıp oradaki hükümleri de iyi bilmek, iyi öğrenmek gerekiyor. Değerli kardeşlerim, diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor: ehracu ismin indallahi yevmel kıyame. Kıyamet gününde Allah-u Teala'nın yanında en ağır isim, en ağır isim neymiş? Raculun yusemme melikel emlak. Bir adam ki kendisine meliklerin meliki, mülklerin sahibi, böyle şehin şah, şahların şahı, liderlerin lideri, padişahların padişahı ismini veren kimsedir diye buyuruyor. İsim verirken yüce dinimiz her konuda bize kurallar koymuş. Her konuda ne yapmamız gerektiğini bildiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde bizlere tavsiyelerde bulunuyor, emirlerde bulunuyor. Biz mesela bir baba olarak, anne olarak, büyük olarak, çocuk doğduğu zaman, çocuklarımız olduğu zaman görevimiz nedir? O çocuğa güzel bir isim koymak, iyi bir isim koymak, güzel bir isim koymak. Böyle toplumda kötü anılmayacak, kötü manalara gelmeyecek, alay konusu olmayacak isimleri koyma çocuğun anne baba üzerindeki hakkıdır. Bir şey isim verirken
Birine

0: isim verirken de Müslüman çok dikkatli olacak. Güzel isimleri verecek. İyi olan isimleri verecek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Bazı zaman işte imaneye gelmediğinden dolayı sahabelerin ismini değiştirmiş. Hatta eşlerinden bile bazılarının ismini değiştirdiği rivayetleri var. İşte bu nedenle isim verirken, kelime kullanırken bir söz ağızdan telaffuz ettiğimiz zaman, çıktığı zaman da çok dikkat edeceğiz. Güzel olan, iyi olan kelimeleri kullanacağız. İşte Peygamberimiz haber veriyor. Nedir diyor? En ağır isim. Başka bir hadiste en kötü isim, en kötü kişi hangisidir diyor. Kendisine böyle Melikül Emlak, yani meliklerin meliki veya Şehin Şah, Şah demişler yani Farsça olarak, Şahların Şahı. Böyle isimler verilmiş ki dinimiz ne yapıyor? Bu tür isimleri yasaklıyor. Ve kendisini bu isimle isimlendiren veya başkasına bu ismi veren, bundan memnun kalan kişi. Yani bunlar hepsi nedir? Allah katında çok kötü durumda olacaklar, iyi bir durumda olmayacaklar. İşte bu tür isimlerle anılmak doğru olmadığından dolayı, yasaklandığına göre, böyle bu vasıfları bir insanın kendisinde bulunduran herhangi bir isimle anılması da, anılmak da caiz değildir. Mesela Kurtubi rahmetullahi aleyh diyor ki bu hadislerle ilgili açıklama yaparken, işi kibre ve büyüklenmeye kadar vardırır diyor bu tür isimler. Kişideki isim, böyle ünvan ne yapar? Kişide gurur verir. Oysa böyle bir isim ve ünvan yaratılmışlar için geçerli değildir. Yakışık almaz, hoş olmaz. Böyle olması halinde bu kimse hak olan ilaha mahsus bir şeyi almış olur. Halbuki kendisi kesinlikle tüm yaratılanların maliki değildir. Böyle olan sadece bir tek Allah'tır. Bu nedenle bu ismin yalnızca her şeyden münezzeh olan Allah için kullanılması doğrudur. İşte bu sebeple bu ismi alanlar zelillik ve alçaklıkla ve hiçbir mahlukun cezalandırılmadığı bir ceza ile cezalandırılırlar. Mülk de yalnız Allah'ındır. Melik de, Malik ismi de sadece Allah-u Teala için geçerlidir diye buyuruyor. Hani diyorlar ya, meliklerin meliki, şahların şahı, liderlerin lideri, öyle bu tür isimlerle isimlendirirler ki herkes ne isimle isimlendiği zaman dikkat edecek. Hem o kişi hem de o isimle isimlendirilenler, isimlendiren kişiler sorumluluk altındadır. Hatta bir alim de şöyle diyor, La Malike illallah ifadesi böyle bir isimle isimlendirilmenin haramlığının illet ve sebebini belirtmektedir diyor. Malik Allah'tan başkası da değildir. Kim böyle bir isimle anılmak isterse Yüce Allah'ın azamet ve kibriya ridasında onunla çatışmaya girmiş ve onun kulu olmaktan kaçınmış olur. Çünkü malikiyet vasfı sadece Allah'a aittir. Ondan başkasına geçemez. Kim de haddini aşarsa onun için bu dünyada rezillik, ahirette de cehennem ateşine atılmak vardır diye buyuruyor. Bu nedenle bizlerin çok dikkat etmesi gerekiyor. İsimlendirme noktasında, ağzımızdan çıkan sözler noktasında, telaffuzlarımız noktasında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu tür yanlış isimleri de bilmek ve bunlardan da uzaklaşmak gerekiyor ki Allah korusun, hem dünyada bir rezillik hem ahirette bir rezillik var ki Peygamberimiz bunları haber veriyor. Allah hepimizi korusun ve muhafaza buyursun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği, çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
9: İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse vardır ki aslında o en azılı düşmandır.
10: O iş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için koşar. Allah'sa bozgunculuğu sevmez.
9: Ona Allah'tan kork denince gururu kendisine günah işletir. İşte ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır.
10: Yine insanlardan kimi de vardır ki Allah'ın rızasına ermek için kendini feda eder. Allah ise kullarına çok merhametlidir.
9: Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Esselam. Her türlü eksiklikten ve kusurdan münezzeh. Selametin kaynağı. Esenlik veren. Kalplerin gerçek huzurunu kendisinde bulduğu Rabbimiz. Ey selam olan Allah'ım! Sen selamsın ve selamet sendedir. Huzur arayan kalbimizi senden başkasının kapısında bekletme. Dünyanın gürültüsü içinde kalbimize sükunet ver. Kaygılarımızın arasından bize senin huzuruna giden yolu göster. Ey Rabbimiz! Kalbimizi korkulardan selamete çıkar. Bizi endişelerimizin esiri olmaktan kurtar. İçimize öyle bir iman ve teslimiyet yerleştir ki, başımıza gelenlerde senin hikmetine güvenebilelim. Nimet verdiğinde şükredelim. İmtihan verdiğinde sabredelim. Bir şeyden mahrum kaldığımızda seni kaybetmediğimizi bilelim. Ey selam! Dilimizden çıkan sözlere selamet ver. Kimseyi incitmeyen, kimseye haksızlık etmeyen, kimsenin kalbinde yara bırakmayan bir dil nasip eyle. Ellerimizi kötülükten koru. Gözlerimizi haramdan koru. Kalbimizi kinden, dilimizi gıybetten, nefsimizi zulümden koru. Bizi kendisinden insanların emin olduğu kullarından eyle. Evlerimize selamet indir Allah'ım. Ailemize huzur ver. Eşlerimizin arasına sevgi, evlatlarımızın gönlüne iman, yuvalarımıza bereket ver. Birbirimizi kırdığımızda barışmayı, yanıldığımızda özür dilemeyi, affedildiğimizde şükretmeyi nasip eyle. Ey selam olan Rabbimiz! Ümmeti Muhammed'e huzur, mazlumlara güven, korku içindeki kullarına emniyet nasip eyle. Savaşların, zulümlerin ve fitnelerin ortasında masum kullarını muhafaza eyle. Ey Rabbimiz! Bizi yalnız dünyada değil, ahirette de selamete çıkar. Kabir korkusundan, hesabın ağırlığından, ateşin azabından rahmetinle bizi koru. Bizi cennetine, esenlik yurduna, selamınla karşılayacağın kullarının arasına dahil eyle.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile anmasıdır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Anlattıkların onda bulunursa onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel FM.

0: Kuyumcu.com.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656

0: yetiştiriyoruz.
1: Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 18.
9: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
11: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullah değerli kardeşler. Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meydani'nin Davet Fıkhı adlı kitabından ders işlemeye devam ediyoruz. Bugün Allah'ın dinini insanlara tebliğ etmenin hükmü konusunu konuşacağız. Aslında burada bir tane ayet üzerinden konuşulacak. Fakat tabii davet etmenin, davet ve tebliğ etmenin ve bunu açıkçası biraz da kurumsal yapmanın, kurumsaldan kastımız şu, yani bir müessese olarak tebliğ, davet, nasihat, irşat, bunu biraz da profesyonelce, yani modern tabirler kullanıyorum ama daha iyi anlaşılsın diye bu tabirleri kullanıyorum. Daha profesyonelce, gerçekten bu işe odaklanarak, bu işin gereklerini yerine getirerek. Çünkü her devirde, her devrin ihtiyacına göre bu işin bazı gerekleri olacaktır. Bazı araç gereçleri olacaktır. Bu araçlar somut araçlar da olabilir. Bilgi anlamında, teknik bilgi anlamında araçlar da olabilir. Bu maddi ve manevi araçları hazırlaması gerekir ve ümmet bundan sorumludur. Yani siz davetçi olmayabilirsiniz. Yani daha böyle davete odaklanmış, işte ders anlatan ya da böyle daha uzun hitabet yapabilen biri değilsin belki. Ama en nihayetinde sen de 3-5 kelam ediyorsun insanlarla ve İslam muhakkak temsil ediyorsun.

0: Daha da önemlisi, bir Müslüman organizasyon olarak davet eden, tebliğ yapan, insanlara İslam'ı anlatan kişileri kendi içinden çıkaracak bir organizasyona sahip olman lazım. Bu bilince, bu şuura sahip olman lazım. Tabii Müslümanlar, davetçi dediğimiz kişi, aslında böyle çok şey de yapmamak gerekiyor. İşte davetçi özel, yani bu İslam'ı anlatacak kişinin bu konuya dair bir eğilimi ve kendi, yani hem yetenek anlamında eğilimi hem de heves anlamında eğilimi ve motivasyonlu olması gerekir. Dolayısıyla peki yani neler gerekiyor? Peki bilgi olarak neler gerekiyor? Aslında pek çok şey gerekiyor. Bu çok da zor değil bu arada. Bu günümüzde hele ki artık bilgiye ulaşmak hiç zor değil. Dolayısıyla bunların hikmetli bir şekilde değerlendirilmesi, hikmetli bir şekilde sentezlenmesi de zor değil. Birincisi tabii ki bu davetçi sabırlı olacak ve hikmetli davranışı elden bırakmaması gerekecek. Bu çok önemli. Yani işin psikolojik tarafı var. Sabırlı olması. Bu sabır sadece hani insanlarla konuşurken onlara kızmamak anlamında değil, sebat etmek anlamında da. Çünkü ilim yapmak okumakla olur en çok. Davet o okuduklarını insanlara aktararak olur. Onları düşünerek, tefekkür ederek, belki kendi kendine egzersiz yaparak ve hikmetli davranışı elden bırakmaması gerekiyor. Yani ilmin de bir siyaseti var tabiri caizse. Bunu elden bırakmaması gerekiyor. Dini ilimleri okuyacak doğal olarak. İnsan psikolojisi bilecek. Biraz yani pozitif bilimler veya sosyal bilimlere gerektiği ölçüde daha fazla bilirse ne ala. Hatta bizatihi o işi yapıyor da olabilir. Ama gerekli ölçüde insanlarla diyalog kurmak, toplumlarla diyalog kurmak, onların yapılarıyla alakalı asgari bazı bilgiler bilecek. Davet etme, konuşma yöntemlerini kavrayacak ve dolayısıyla belki de içlerinden bazıları toplum içinde kanaat önderleri haline gelecekler. Onlara fikir soracak insanlar. Fetva sormayacak belki ama bir sürü konu dolaşıyor etrafta. İslam'la alakalı gerek olumlu gerek olumsuz bir sürü mesele tartışılıyor belki piyasada tabiri caizse yani. İşte televizyonda, medyada, eski medyada, yeni medyada fark etmez. Dolayısıyla onları soracaklar ve irili ufaklı kanaat önderi haline gelecek. Ama aynı zamanda daha da önemlisi insanlara canlı bir temsilci, bir örnek teşkil edecekler. Burası da önemli. Yani davetçinin kendiyle tutarlı olması çok önemli. Bir şey söylüyorsa kendisinin yapıyor olması çok önemli. Kendisinin asgari düzeyde insanlar baktığında işte özeneceği, parmakla göstereceği belki bir kişi olması çok önemli. Burada tabii bazı şey hususlar da var, pratik hususlar. Yani bazen öyle bir konumda olur ki kişi hani maişeti vardır, bir yerden parası geliyordur. Dolayısıyla bütün mesaisini bu işe hasretmiş olabilir. Ya da mühendistir, doktordur, iş adamıdır, akademisyendir, elektrikçidir, ayakkabıcıdır, esnaftır, fark etmez. Ama onun yanında aynı zamanda kendisine davet etmeyi bir misyon olarak belirlemiştir. Bu da çok önemli. Dolayısıyla kendi kapasitesi çerçevesinde, gücü çerçevesinde, meşrebi çerçevesinde işini yaparken bunun yanında aynı zamanda davet için kendini eğitir. Özellikle İslam ümmeti, Müslüman kardeşleri eğer bu konuda onda bir istidat, eğilim, bir heves görüyorsa bu konuda tabii ki ona yardımcı olmalıdır. Burada bu Müslümanların bir aradalığını unutmamak lazım. Yani tebliğin, nasihatin, davetin, emri bil maruf nehi anil münkerin, bu Allah'ın emridir. Bunun müesses bir biçimde devam edebilmesi, Müslümanlar arasında unutulmaması ve gerekli gibi, yani gerektiği gibi yapılması. Çünkü bazen sadece yapmak için davet ya da biraz da açıkçası hani itham etmeyelim, günahlarını almayalım ama bazen biraz şova da dönüştürerek onları da böyle davet tebliğ kapsamı altında, ismi altında gösterilebildiğini de görebiliriz. Öyle değil yani, insanları da tepki almayacak şekilde, insanları uzaklaştırmayacak şekilde, seviyesi düşük polemiklere girmeyecek şekilde aslında. Burası önemli yani. Yoksa öbür türlü bir ekran çerezine, bir sosyal medya çerezine dönüştürebilir kişi daveti. Maalesef böyle olabiliyor. Bir eğlence, entertainment sektörünün, eğlence sektörünün bir tabiri caizse bir unsuruna dönüştürebilir. Böyle olmadan, o ciddiyeti kaybetmeden, o seviyeyi koruyarak, o vakarı koruyarak olması lazım. Ve dediğim gibi potansiyeli ölçüsünde fikir, düşünce, ilim, hitabet, işte pratik alanlarıyla alakalı, başka konularla alakalı imkanları dahilinde hem görev alacak hem de bu konuda belki bilgi sahibi olacak. Öte taraftan şu önemli, bilgi sahibi olmadığı konularda olabilir ki işte sosyal medyada ya da televizyonda bazı haberler duyabilir. Bazı konular kendisinin ilgisini çekebilir. Bazen komple teorileri hoşuna gidebilir. Gerçek olduğunu düşünebilir. Belki gerçekten gerçektir, bilmiyoruz. Fakat hakikaten bilgi sahibi değilse eğer, gerçekten bu konuda bir behreye sahip değilse, gerçekten bundan emin değilse, ki Müslümanın zaten hakikaten tam anlamıyla bilmeden emin olmaması lazım zaten. Yani böyle bu tarz konularla alakalı fetva vermemesi lazım veya hüküm vermemesi lazım, taraf tutmaması lazım. Hele ki davetçinin böyle bazı dünyevi komik bölünmelere, hizipleşmelerden mümkün olduğu kadar uzak durması lazım. Ve hele ki dinle alakalı bazen öyle şeyler oluyor ki değerli kardeşler, yani din ile alakalı olmayan hususları bile dine bağlayabiliyor insanlar ve bu insanlar göz önünde olan, kendilerini belki yazar çizer adına davetçi demiyor ama davetçi gibi davranan kişiler olabiliyor. Allah muhafaza bu tarz rollerden, bunlar aslında biraz da açıkçası ilgi çekmek için yapılan şeyler olabiliyor daha sonra. Yani davetçinin ya da davet eden birisinin özellikle kendisine teveccüh gerçekleştikten sonra karşılaştığı en büyük imtihanlardan biri o insanların ilgisini çekmeye dönüşmesi motivasyonunun. O çok tehlikeli bir şey olur. Bu yolda çok daha farklı yerlere sapan bir sürü insanı örnek olarak da görüyoruz. Evet, bir ayet okuyalım inşallah. Âl-i İmran 104-105. Ayetler. Allah-u Teala buyuruyor ki sizden, Müslümanlara söylüyor, hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Bu Allah-u Teala'nın emri. Yani sizden bunu yapan bir topluluk bulunsun. Demek ki biz Müslümanlar olarak bize farz-ı kifayedir ki tebliğ, davet, nasihat, irşat, emri bil maruf nehyanil münker, işte bu dediğimiz hayra çağırmak işini yapacak bir topluluğu bulundurmak bize farz-ı kifaye. Devamı, işte kurtuluşa erenler onlardır. Yani o davetçiler ve o davetçiliği yaşatanlar, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Demek ki Müslümanlar kendi içlerinden dinine davet edecek, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir zümreyi çıkarmak zorunda. Burada öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu ayet sık sık maalesef çok böyle alakasız, dedim ya hani alakasız konular bazen birbirlerine bağlanabiliyor. Bu ayet bazen işte ayrılığa düşmeyin ayeti sanki böyle mezhepler, işte fıkıhtaki ayrılıklarla alakalıymış gibi konuşuluyor. Durup dururken İslam alimleri, İslam fıkıhı, İslami ilimler geleneği, kendi içerisinde ciddi bir ihtilaf literatürü olan, o hatta ilmi hilaf diye, hilaf ilmi, ihtilaf ilmi diye bir ilim bile var. Buymuş zannediliyor. Fakat ayetin Arapçasından aslında iftirak, yani kelime olarak ayıralım, aslında önemli olan kavram olarak ayırmak tabii ki. Yani hani kelimeler belki burada çok önemli değil ama biz kelimelerle isimlendirerek anlamları daha iyi yakalayalım. Şimdi iftirak, birine iftirak, birine ihtilaf diyelim. İhtilaf şudur: ortada ayet vardır, hadis vardır ve gerçekten makul, usulî çerçeve içerisinde iki ayrı görüş çıkabilir. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da sünnetiyle, takririyle var olan bir şeydir. Bunun önüne geçemezsiniz. Ayette bahsedilen bu değil. Ayette bahsedilen ve bizim iftirak olarak isimlendirdiğimiz, ki genelde fark, iftirak, firak şeklinde geçer. Bu oradaki daha yani heva ve heves yüzünden, basit kavgalar yüzünden, kişisel menfaatler yüzünden, akidevi ayrılıklar, kırmızı çizgiler, Müslümanlığın kırmızı çizgilerinden taviz vererek ihtilaf etmektir. Ve buna hani ilmi anlamda değil mi, ihtilaf değil, iftirak diyoruz. Başka bir ayrılıktır orada eleştirilen, Allah-u Teala'nın eleştirdiği. Yoksa ilmen bir hadis vardır, bir konuyla ne kadar ortada bir hadis vardır ve o hadisteki ifade iki manaya gelebilir. Bunun bir sürü örneği var. Gerek ayetlerde gerek hadislerde fıkıh ilmi zaten usul ilmi zaten bu çerçeveyi ortaya koymak için, bu ihtilafların çerçevesini ortaya koymak için vardır kardeşler. O yüzden ikisi bambaşka konular. O hani şüpheyi de en azından ya da o tezviratı da en azından gidermiş olalım. Burada Allah-u Teala hayır kelimesini tercih ediyor. Ayette hayır kelimesi geçiyor. Dolayısıyla şunu düşünebiliriz. Kafirse biri onu imana çağırmak, İslam'a çağırmak, günah işliyorsa biri onu günahından alıkoymaya çalışmak, karşı taraf bilgisizse ona bilgi anlatmak, karşı tarafı ya da karşı taraf dediğimiz Müslüman kardeşlerimizi sık sık uyarmak, sık sık onları hatırlatmak. Tevbe suresi 122. ayette de Allah-u Teala hani bütün Müslümanlar, bütün müminler beraber savaşa çıkmasınlar. Onlardan bir grup ilim yapsın buyuruyor. Ayet hani özetle, icmalen söyledim. O yüzden daha böyle geniş bir şekilde ve daha müesses bir aktivite bir şeklinde düşünebiliriz yani. Bu emri bil marufu bir ilmi teşekkül ve dolayısıyla ortaya bir teşkilat koymak anlamında düşünebiliriz yani. Bunda da Allah-u Teala'nın emrini gördüğümüz için Allah bütün Müslümanlar, bütün müminler bundan sorumludur diyebiliriz. Aynı zamanda ümmet kelimesi geçiyor. O da önemli. Yani davetçiler ve onları destekleyen, onların çıkmasını sağlayan diğer Müslümanlar bir ümmettir. Yani bir bütündür. Bir bedenin parçaları gibidir. Ve yek vücut halde hareket ederler. Orada ümmet kelimesinin geçmesi özellikle buna işarettir. Yazar da özellikle bu konuyu belirtmiş. Hassaten bu konuya dikkat çekmiş. Müslümanların o yüzden hele ki davetçilerin, ilim adamlarının topluluk karşısında konuşan, onları yönlendiren, belki kanaat önderi olmuş Müslümanların o yüzden kötü izlenim bırakacak ihtilaflardan uzak durmaları gerekir. Yani böyle kelimeler üzerinden ihtilafa düşmek, basit meseleleri gündem etmek, dünyalık çıkarlar ki en tehlikeli, bu artık biraz daha belli bir yoldan sapmışlığı da gösterir. Yani şahsi menfaatler, dünyalık çıkarlar, hevaya hevese kulak vermek, bunların hepsi Müslümanların kendilerini sık sık kontrol ederek uzak durmaları gereken, hele ki dediğim gibi yani davetçiler özel bir imtihana da tabi tutulurlar burada, uzak durması gereken hususlar. Ve tabii ki ayet doğal olarak yani parçalanmayın ayeti işte bu. Ayetteki parçalanmayın, iftiraka düşmeyin emri bu tarz ayrılıklarla alakalı. Hatırlayalım kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Bunun iyi örneği tarihte Yahudiler ve Hristiyanlar ama günümüzde de tabii ki pek çok örneğini bulabiliriz. Yani dünyalık istekler yüzünden, şehevi arzular yüzünden örneğin Hristiyanların mezhep ayrılığına bakarsanız haşa yani Allah'ın zatının cismen tecessüm etmiş yani Hazreti İsa'da tecessüm etmiş olduğuna inanıyorlar ve bu konuda da ihtilafa düşüyorlar. İki tane ilahlaştıran nasıl ilahlaştırıldığı hususunda ihtilafa düşüyorlar. Ve bunlar maalesef bazen kendisine İslam ümmeti içerisinde de bulan bazı akidevi sapmaların da benziyorlar. Yani onların örneklerini de teşkil ediyorlar. İnsanlar var oldukça buna benzer ihtilaflar olacak. Müslümanlar, Müslüman davetçiler, ilim adamları bunlardan kendini korumaları lazım. İlim konusunda, davet konusunda hakikate riayet etmek, Allah'ın rızasına nail olabilmek ve dolayısıyla hakikate riayet etmek, bunun için hakikate riayet etmek, hakkı teslim etmek ve adaletli olmak çok önemlidir. Bir sonraki ders hatırlatma, yani Arapçası tezkire, hatırlatma, nasihat ve irşat kavramlarını işleyeceğiz inşallah kardeşler. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Бир дакика билим. Dünyadaki suyun yaklaşık %2.5'i tatlı sudur. Bunun da sadece %0,3'ü yerin yüzeyinde ulaşılabilir haldedir. Yani canlı yaşamın devamı için ihtiyaç duyduğumuz tatlı suyun sadece %1'i insanlar tarafından kullanılabiliyor.
1: Bir dakika bilim.
2: Bir dakika bilim.
1: Özel FM 103.2.

0: İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman bizleri dinlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey mobil cihazlarınızda Özel FM uygulamasını indirmek. Uygulamamız sayesinde bize istediğiniz zaman ulaşma imkanına sahipsiniz.
1: Özel FM, can dostunuz.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
4: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Yatak odasından koltuk takımlarına, genç odasından düğün paketlerine bir ev için gereken her şey tam evde. Üstelik elden taksitle. 0850 242 24 çift 0.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen. 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 4314. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik

0: kuyumcu.com. Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
4: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
6: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Bursanız da ölmeyi düşünmüyoruz. Dinleyin. Ateşin aklına gelecek su. İçimizden söneceğiz. Cansız çocukları yaprak saracak. Gazze bir anneyi aratmayacak. Bizi Allah kurtaracak. Sanmayın ki cennete yürümek evimize varmak değildir. Sanmayın ki vedamız haritada bilinen yerleridir. Bizim vedamız bile uğruna savaştıklarımızın beşiğini sallayacak. Vursanız da ölmeyi düşünmüyoruz, dinleyin. Taşlar olduğumuz yere yığılacak. Olmayan ellerimize sarılacak bir sapan sapmayanı tutacak. Boynumuzu değil demir kubbeyi bükecek bir sevinç yaşayacak. Sanmayın ki Neccar yavrusunu hep mahzun hatırlayacak. Sanmayın ki Halit Nebhan Rime yeniden salınacak, korumayacak. Bizim gözyaşımız bile şehit olacak. Öfkemiz merhametle anılacak. Vursanız da ölmeyi düşünmüyoruz, dinleyin. Gökdelenler sizin olsa da yüceler bizim yanımızda. En görkemli mezarlarınızda hayalleriniz yatıyor. Gücünüz şehit amirin bisikletine yetse de sabrımıza yetmiyor. Sanmayın ki dahlandan aldığınız iki göz Allah'a açılmayacak. Sanmayın ki un taşıyan atları vurduğunuzda izzetimiz aç kalacak. Vursanız da ölmeyi düşünmüyoruz. Dinleyin. Arkamıza bakmıyoruz çünkü gelmeyeceğinizi biliyoruz. Caddelerimiz yoksa da yolumuz Allah'ın yoludur. Köprülerimiz haysiyetli olukların üzerinden geçiyor. Sanmayın ki çukurlarınız Yahya Sinvar'ın tünelleri altında kalmayacak. Sanmayın ki bir yaralı Gazze Doktor Ebu Hüsam'ı hatırlatmayacak. Vursanız da ölmeyi düşünmüyoruz. Dinleyin. Esra Elönü

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
1: Babasız çocuklar, yavrusuz anneler, Filistinliler, Aksa'nın çocukları yoğun bakımda kaldı. Acil RH pozitif intifada lazım. Burası Kudüs. Ne Beyazıt'ta tekbir getirmeye benzer, ne Çağlayan'da kukla yakmaya, ne de vicdan rahatlatmak için yardım kutusuna para atmaya. Burada çocukların peşinden elinde kaşık ile anneleri koşmaz. Burada babalar kahverengi derbiler için evlerine plazma almaz. Burada kardeşler Kuzguncuk Parkı'ndaki gibi kaydıraktan kaymaz. Kayan tek şey damarında RH pozitif intifada dolaşan yıldızlardır. Güneş burada hemen her gün tutulur. Bombalar o kadar büyüktür ki çocuklar coğrafya derslerinde bombaları izler güneş gözlükleriyle. Anneler renklilerle siyahları bir attığı için bulutlar rengini kaybetmiştir burada. Burada matematik dersinde üçgenin iç açıları değil, Kudüs'ün içindeki acılar öğretilir. Burada beden derslerinde gülle atma yerine taş atmak öğretilir. Burada hayat bilgisi derslerinde hayatta kalmanın 10 püf noktası anlatılır. Burada kimya derslerinde mitoz bölünme değil, bir bomba en fazla kaç parçaya bölünür bu anlatılır. Burası Kudüs. Sinema filmlerindeki aksiyon sahnelerine benzemiyor değil mi? Hayat 80 günde devre alem değil burada. Burada her gün her çocuk 80 kere can veriyor. İlgilenenlere duyurulur. Acil RH pozitif intifada lazım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Aşırı hıza red, yaşamaya evet. Özel efendim. 103.2.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Yatak odasından koltuk takımlarına, genç odasından düğün paketlerine bir ev için gereken her şey tam evde. Üstelik elden taksitle 0850 242 24 çift 0.
6: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: Lisebono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Cuma gününün bereketi sınırları aşıyor. Savaş, yoksulluk ve imkansızlıklarla mücadele eden mazlum coğrafyalarda bir kap cuma yemeği umuda dönüşüyor. Bu mübarek günde kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bereketin yayılmasına vesile olmak için cuma yemeklerine katkıda bulunabilirsiniz. 0212 523 03 30. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol.
12: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklamlar.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Değerli dinleyenler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı sıra Kur'an surelerini öğrenmeye devam ediyoruz inşallah. Ona gelen ayetler ölü bir toprağa inen yağmur taneleri gibi Mekke toplumunu da canlandırmaya, onları diriltici birer müşti olarak yüreklerine, zihinlerine, odalarına, sofalarına ve tüm alanlarına inmeye devam ediyor. Bundan önceki ifadelerde, bundan önceki surelerde Allah cehennemi, kıyameti tanıttı ve dönüşün, Allah için olan bir dönüşün kişiyi cennete götüreceğini de belirtti, beyan etti. Cehennem öyle büyük, öyle korkunç, hepsini almaya yeter derecede duruyor, bekliyor. Hatta bütün kafirler girdikten sonra er mütekebbir, büyüklenen soruyor Rabbimiz ona, doldun mu diye, o daha var mı diyor. İşte böyle bir cehennem beklemekte kafirleri, Allah'ın istediği hayatın dışında bir hayat yaşamaya çalışanları, Allah'ın programını içe sayanları. Öte yandan her bir vesileyle dönüşünü Allah'a yapan, sürekli Allah'a yönelik bir hayatı yaşamak için plan proje çizen, kitapla beraberliğini sürekli hale getiren bir kimse, o ise cennete talip, cennet ona yaklaşmış, o cennete yakın yaşamış zaten. Ve sonuç elbette Allah'ın memnun olduğu, onun da Allah'tan memnun olduğu bir son. Dinleyenlerim, yeryüzü insana Adem Aleyhisselam'dan bu yana zaten bir imkan ve imtihan salonu olarak yayılmış ve insan bu salondan, bu ortamdan, bu imtihan alanından sorumlu olarak bu beldede yaşamanın gerektirdiği ve getirdiği bir takım yükümlülükleri yerine getirme çabası içerisinde olmak durumunda. Yani insan zamana karşı sorumlu olduğu gibi mekana karşı da sorumlu. Allah'ın ayetlerinden üç çok önemli. Birisi zaman ayeti, birisi mekan ayeti, bir diğeri de insan ayeti. İnsan zaman ve mekan içerisinde yerle gök arasında bir hayat yaşıyor. Ve burada Allah'a kul olmaktan başka da yolu yok. İşte daha evvelden Tin suresinde ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inen diğer surelerde, mesela Kureyş'te olduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı toplumuyla sorumluluğu öğretilmiş, anlatılmış ve bir de burada, bu şehirde, bu şehirlerde, bu toprak üstünde Allah'a kulluktan kaçınanlara Allahu Teala sorumluluklarını ve imtihanın var olduğunu ve burada ölüp yeniden dirileceklerini ve dolayısıyla şehrin hesabının sorulacağını tekrar ve tekrar hatırlatıyordu. Bugün de sizlerle birlikte Beled suresini konuşacağız. Bu surenin indiği ortamı ve bu surenin inmesiyle birlikte Mekkelilere hatırlatılan gerçekleri ve bu surenin oluşturduğu insan şahsiyeti üzerine durmaya çalışacağız. Allahu Teala bir yemin ile başlıyor sureye. Kur'an-ı Kerim'deki yeminlere alıştık artık. Rabbimizin kitabının birçok suresi yeminle başlıyor. Bazıları incire zeytine, bazıları zamana, ikindiye, sabaha ve bazıları yere, ortamlara yemin ediyor. İşte kıyamete yeminle başlayan sure var. Aynı buna benzer. La uksimu bi yevmil kıyame diye bu suremiz de la uksimu bi hazel beled diye başlıyor. Şu şehre and olsun. Yo, yanlış yaşıyorsunuz dercesine. Yaptıklarınız yanlış. Bu toprağın üzerinde, bu evlerin, bu sokakların, bu caddelerin arasında, bu imkanların, bu ortamların, bu kuyuların, bu suların, bu akan hayatın içerisinde siz, evet şu şehirde, şu beldenizde, şu imkan dolu ortamda, şu beledil emin ya da emin belde Mekke'de yanlış yaşıyorsunuz. Ya bu ayetler direkt olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun toplumuna ifadeler sunuyor ve ama onunla birlikte bizlere de soruyor ve söylüyor. Allahu Teala özelde özde Mekke'ye yemin ediyor ama genelde tüm şehirlere ve o Mekke'ye bağlı şehirlerin anası olan Mekke'ye bağlı tüm şehir ve kasabalara, yani insanların yaşadığı, insanların bir arada oldukları, insanların ya Allah'a ya da başkalarına taptığı ortamlar olan bu şehirlere, bu beldelere Allahu Teala yemin ediyor. Herkes kendi beldesinde bu yemini algılarsa sorumluluğunu daha iyi kavrayacak diye düşünüyoruz. La uksimu bihazel beled. Yo, yemin olsun şu şehre, şu beldeye. Ve ente hillun bihazel beled. Ve sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ve sen dinleyici, okuyucu, Kur'an'la muhatap olan adam, sen bu şehirde yaşıyorsun. Bu şehrin hayatını, bu şehrin sokaklarını, bu şehrin bütün imkan ve ihtiyaçlarını sen yaşıyor, soluyor, hissediyor ve buralısın, buradasın işte ya. Ondan dolayı devam ediyor ayet. Ve validi ve ma velet, babaya ve çocuğuna yemin olsun. Bu şehirdeki nesillere yemin olsun. Evvelkilere ve sonrakilere yemin olsun. Ki diye ayetler söyleyecek. Lekad halaknel insane fi kebet. İnsan zorluk içerisinde yaratılmıştır. İnsanın hayatında zorluklar vardır. Anne karnından başlayan serüveni kabre kadar devam eder ve tümünde zorluklar, sıkıntılar ve açmazlar, yorulmalar, yorgunluklar, sıcaklar ve soğuklar vardır, daralmalar vardır, bolalmalar vardır. Ama neticesinde hep bir sıkıntıdır. Hayat böyledir. Allahu Teala böyle söyledi. Tekrar düşünelim isterseniz. Bu olayı Mekke için düşünelim. Bu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için düşünelim. Bu şehir Mekke'dir ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen bu şehirde, bu Mekke'de yaşıyorsun ya da bu şehirde senin kanını helal gördüler. Evet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kanını dökmeyi helal gördüler. Yani Habil'i öldüren Kabil'in kafasında gelişen ve şeytanın onun içinde oluşturduğu, biçimlendirdiği öldürme fikri Mekkelilerin de zihninde belirdi. Ya da Salih'i aleyhisselamın kavmi olan Semud'un deveyi öldürme fikri nasıl işlerinde pekişip de en şakileri ileri atılıp deveyi kesmişti ya, işte buna benzer bir fikir de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek biçiminde Mekkelilerin ağzında, Mekkelilerin gönlünde konuşulmaya başlandı. Belki de Hz. Ömer'in Müslüman olduğu demlerden bahsediyoruz. Artık birileri çıksa da şöyle onu öldürüverseler, şu adamdan kurtulsak diye dillendirmeye, rahatsızlıklarını bu şekilde Rabbim Allah'tır dedi diye bir adamı öldürme noktasına kadar getirdiler. İşte böylesi bir dönemde Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme belki bu iki anlama gelen kelimeyle sesleniyor. Sen ki o şehirde yaşıyorsun ya da sen ki bu şehir senin kanını dökmeyi bile düşünebiliyor. Senin kanın burada helal oldu. Burası Mescid-i Haram'ın olduğu, yani her şeyin, sineğin, ineğin, tüm varlıkların öldürülmesinin haram olduğu bu şehirde senin kanını dökmek helal kabul edildi. Öyle mi? O zaman babaya ve çocuğa da yemin olsun. Ta ki baba İbrahim'e ve oğul İsmail'e, oğul İshak'a ve oğul Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yemin olsun. Ya da ta baba Adem'e ve oğul tüm insanlığa yemin olsun. Ya da Mekke şartlarına düşündüğümüzde Abdülmuttalib'e, Abdullah'a ve Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'a yemin olsun. Ve Mekke'deki tüm soylara, gelip geçen tüm halklara, zürriyetlere yemin olsun. Bu şehrin evveline ve sonrasına yemin olsun ki insan zorluklar içerisinde yaratılmıştır. İnsanın hayatında bir takım sıkıntılar, dertler vardır. Çözümler, çözümsüzlükler söz konusudur. Eyahsebu ellen yakdir aleyhi ahad. Ama tutar insan, kendi zorlu bir şekilde yaratılmış, zor bir hayata kucak açmış, ağlayarak, sızlayarak, gerçekten kendi ihtiyaçlarını bile görmekten uzak bir şekilde doğan insan tutar da havaya girer, kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini zanneder. Kafirin kibrini anlatıyor Allahu Teala. İnsan zorlu bir şekilde yaratılmış, anne karnında ağlayarak yaratılmış, kendi ihtiyaçlarını, en asli ihtiyaçlarını bile, yeme içme ve çıkarma ihtiyaçlarını bile kendisi göremez bir halde yaratıldığı halde, ilk çıkışı, ilk dünyaya gelişi böyle olduğu halde, o insan tutar da kendini büyük görür, kendini bir havaya sokar, her şeyi gücünü yettiğini zanneder, ölçüp biçebileceğini, hayatta metotlar koyabileceğini, birilerini yönlendirip yönetebileceğini, kendi zevkleri ve renkleri uğrunda tanrılık bulabileceğini düşünür. Böyle zanneder insan ve der ki, يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالَ الْلُبَدَى. Ben çok para harcadım, ben çok iş yaptım, ben çok harcamada bulundum. Bu hale gelmemde benim çok büyük efor sarf etmem gerekti. Neler neleri harcadım ben. Harcamak, Vakit harcamak. Harcamak, enerjiyi, zevki harcamak. Harcamak, bir yerlere ulaşabilmek için birçok şeyi feda etmek manasında belki. Biz buraya gelinceye dek neler feda ettik der bazıları. Yani bulundukları küfür noktalarını, tekrarlıyorum, buldukları ve bulundukları küfür noktalarını ele geçirebilmek, elde edebilmek için gerçekten onlar da çok büyük fedakarlıklarda bulunmuşlardır kendilerine göre. Bir takım makam ve mevkileri elde etmek için neleri harcamışlardır, neleri göze almışlardır. Bunları söylüyorlar. Neler harcadık? Ya da İslam'ın önüne geçebilmek, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların tebliğini kesebilmek, yok edebilmek, durdurabilmek, bloke edebilmek için neler harcadım? Ne mallar, ne paralar döktüm, ne diller döktüm sağa sola, ne yüzler döktüm, ne torpiller soktum araya, sırf onların işi bitsin diye belki de bunu anlatıyordu. Öyle bir dönem ki kafirlerin İslam'ı engelleme noktasında birbirleriyle yarıştıkları ve bundan dolayı İslam'ı en çok engelleyenin en popüler ve en havalı olduğu bir dünyaydı o günün Mekke'si belki de. Ve eyahsebu ellem yarahu ahad. O zannediyor ki kimse onu görmüyor. Onu kimse izlemiyor. Kimsenin kendisini takip etmediğini düşünüyor. Oysa o Allah onu görüyor. Allah onu izliyor. Allah onu ne yaptığını bilmekte. Burada da bize bir şahsiyet sunuluyor sevgili dinleyenler. Bir şahsiyet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu, İbrahim'in, İsmail'in geldiği ve Kabe'yi bina ettiği bu şehir, Mekke şehri yıllardır, yüzyıllardır tevhidin kalesi, tevhidin ifadesi durumunda olan bu şehir, şimdi şirkin, Allah'a isyanın, Allah'a ortak koşmanın bir beldesi, bir şehri haline gelmiş. Olur mu? İşte böyle bu şekilde kafirlerin isyanı, bir bakıma azgınlığı ile dolu bir şehir, burayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeniden eski kimliğine, mümince kimliğine, Adem'den, İbrahim'den gelen kimliğine döndürmek için Kur'an'ın ayetlerini insanlara sunuyor ya, onu engellemek için kafirlerin uğraşı var. İşte böyle bir şahsiyet çok şey harcadığını, bir takım fedakarlıklarda bulunduğunu söylüyor. Oysa Allahu Teala şimdi ona hatırlatmada bulunuyor. Diyor ki: "Elem nec'al lehu ayneyn ve lisanen ve şefeteyn ve hedeynahu necdeyn." Nasıl olur? Nasıl olur da kendisinin bu şekilde havaya girmesine izin verir? Nasıl olur da aslında tek başına doğduğu halde bu dünyaya ağlayarak geldiği halde ve basit ve zavallı olduğu halde kendisinin kimsenin izlemediğini, görmediğini düşünür? Kimse onun üstünde sanki güç değilmiş gibi düşünür. Oysa biz ona iki göz vermedik mi? Dudaklar ve dil vermedik mi? Ve ona iki yol göstermedik mi? Allah-u Teala arka arkaya ona verilen temel bir nimetten bahsediyor. Düşünce, anlama ve kavrama yeteneğinden bahsediyor. Tekrarlayalım. Elem nec'al lehu ayneyn. Ona iki göz vermedik mi? Kafa gözü manasında iki göz ya da birisi şu ışık ile gördüğümüz görme gözümüz, bir de zihinsel manada düşünce gözümüz olarak ona iki görüş vermedik mi? İki şekilde görme ifadesi değil mi bunlar? Ya da manevi ve maddi olarak görmeyi ona öğretmedik mi? Ona iki göz vermedik mi? Ve lisanen, lisan verdik, dil verdik ve şefeteyn, iki de dudak. Dil ve dudaklar, kelimeler, harfler, sesler buradan çıkıyor. Zihninde düşünülenler, görülüp gözlenen ve sonra kelimelere dökülen ifadeler bu ağızdan dışarıya çıkmıyor mu? Ona konuşma, konuşup düşünme, düşündüğünü anlama özelliği vermedik mi biz? Yani akıl vermedik mi neticede? Ve iyiye, kötüye, İki tepeden istediği yere hangisini isterse ve elhemeha hucuraha ve takvaha, ya takvaya ya da günaha nereye isterse oraya gidebilecek kapasiteyi ona vermedik mi? Hayvanlarda ne iyiye gitme ne de kötüye gitme özelliği var. Onlar öğretilmiş varlıklar. Ama insan Allah tarafından serbest bırakılmış, ona akıl verilmiş, irade verilmiş, iki tarafın da yolu belletilmiş, istediğin tarafa gidebilirsin denmiş, iki yol da ona kolaylaştırılmış. Hangi yolu istersen, istersen zor olan yolu yani kötülük ve küfür yolunu tercih et, istersen kolay olan yolu yani cennet yolunu tercih et diye ona yol vermedik mi? İyi ve kötüyü seçme ve bunu akletme gücü vermedik mi ona? Evet, bu soruların cevabı havada asılı kalmadı. Herkes başını salladı, doğru dedi. Anladık, bildik, kavradık, bu böyle, Allah bize bunları verdi. Bunu biliyor, herkes biliyor ama o niye Allah yoluna girmedi? Neden Rabbinin istediği çizgide bir hayat yaşamadı? Çünkü felakta hamel akabe, O akabeye çıkmaya güç yetiremedi. Yani Zorluk Tepesi'ne çıkmaya güç yetiremedi. Nedir o tepe? Nedir bir yokuş, bir doruk var, tırmanması gereken bir yer var. Nedir o tepe? وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ Akabe nedir bilir misin? Sana onu ne idrak ettirir? Nedir akabe? Allahu Teala akabenin şartlarını anlatıyor. Yani bir yokuş var. Bu yokuşu tırmanmaya gücü yetmedi. Çünkü bu doruk, bu şahika, bu hedefteki yükseklik cennete giden yolun yüksekliğidir. Zorludur. Zorluk vardır burada. Ama gayret, efor ister, çaba ister, azim ister. Bunun sonucunda cennet vardır. İşte dolayısıyla buna çıkmaya güç yetiremedi. Bunu istemedi. Bunu arzulamadı. Bu noktada kendine bir gayret de vermedi. Nedir o tepenin şartları? Bu tepeye nasıl çıkılır? Neyle çıkılır? Hangi basamaklardan geçilir? İşte Allahu Teala şimdi de bunu söylüyor. Öyleyse bir de burada şahsiyet buluyoruz. Yani İslam yolcusu, cennetin yolcusu şu basamaklardan geçen yolcudur. Şu şahsiyet özelliklerini gösteren kimse cennete varabilecektir. Birincisi, ama sağdan sola mı, yukarıdan aşağı mı birincisi bilemem. Ama bir Müslümanın özellikleri sayılıyor şimdi ard ardaya. Bir Müslümanın salih amelleri ortaya konuyor. İşte bunlardan birincisi fakku rakabe. Nedir o akabeye çıkmanın birinci şartı? Fakku rakabe, boyun bağını çözmek, kölelikten insanları azat etmek. Hazreti Ebubekir bu ayetlerden önce belki de bütün servet ve samanını, elde ettiği tüm gelirini bir takım Müslüman olan köleleri kurtarmak için harcamış. O kölelerin azat olması, özgürlüğüne kavuşması için parasını vermiş, onların kurtulmasına sebep olmuş. Bunlardan bir tanesi de Hazreti Bilal, Efendimiz Bilal. İşte Mekke'deki şahsiyetlerin en önemlerinden Sıddık olan Ebubekir Efendimizin yaptığı bu eylem bize ufuk açıyor. Çevresindeki gariban, zavallı, perişan, zulüm altında inleyen bir takım köleleri, bugün için köle olmayabilir ama bu şartlar yine var galiba. Bu tür kölelerden bir tanesini kurtarmış, sonra bir diğerini, sonra bir diğerini, sonra bir diğerini. Köle azat etmiş. İşte o zorlu tepeye çıkmanın şartlarından bir tanesi. Yani eğer Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte ise bir adam, yapması gereken birinci şey kendisini özgürleştirmek. Yani alışkanlıklardan, kötülüklerden, günahlardan ve bilumum kölelik, köleleştiren şeylerden kendini uzaklaştıracak, sıyrılacak, vazgeçecek. Fedakarlıkla, büyük bir fedakarlıkla vazgeçecek. Önce kendisi, sonra etrafında bu durumda olan Müslümanlar varsa, baskı ve zorlama altında, zorbalık altına inleyen Müslümanlar varsa onları kurtarmak derdinde olacak. Boyun bağlarını çözecek. Kölelikten onları azat etmeye çalışacak. Birinci şart bu. Sonra ev it'amun fi yevmin zi mesgabe ve doyurur o. Doyurmak, miskin doyurmaktır ikinci şart. Ya da yetim doyurmaktır. Hangi gün? Onlar gelecek şimdi. Zorluk gününde, kıtlık gününde, herkesin ihtiyacı olduğu gün. Benim herkesten daha fazla ihtiyacım olduğu gün başkasına verdiğim şey elbette çok kıymetli, çok daha tutarlı ve Allah katında çok daha bereketli olan şey. Kıtlık gününde, zorluk gününde, herkesin ihtiyacın olduğu bir günde doyurmak. Doyması gereken yer, kafa diyoruz, kalp diyoruz, mide diyoruz. Bunlar doyacak. Yetimen zâ mekrabeh, yakın olan bir yetim, ev miskinen zâ metrabeh, ya da üstü başı tozlanmış bir miskin, fakir, fukara, zavallı, gariban, onurlu bir fakir, derdi olan bir adam, işte o doyurulacak, bir insan doyurulacak. İkinci şart bu. Bir Müslümanın mutlaka yapması gereken şartlardan ikisini Allahu Teala öncelikle söyledi. Birisi, insanların sıkıntılarını gidermek için çaba sarf edeceğiz. Onların özgürleşmesi için çaba sarf edeceğiz. Köleleşmiş olan insanların özgürleşmesinde gayretimiz olacak. Sonra eğer bu biz isek, bizim çocuğumuz, çoluğumuz isek, evet onları kurtarma çabası içine düşeceğiz. Sonra doyuracağız yetimi ve miskini zorluk gününde. Benim ihtiyacım olsa bile kriz ortamında, sıkıntı dönemlerinde, herkesin daha fazla ihtiyacı olduğu dönemlerde doyuracak insanları ve özellikle vurguluyoruz. Sadece mideler doymayacak, yürekleri, kalpleri ve kafaları da doyacak elbette. Ve bunu yapabilenler, bu doruğa tırmanabilenlerin en önemli özelliğini Allahu Teala sonra sıralıyor. Sümme kâne minellezîne âmenû. Sonra bir de onlar zaten imanlıdırlar. Onların imanları vardır. İmanlarını habire tazelerler, yenilerler, yinelerler, sürekli kitapla birlikte imanları çoğalır, bir imanları vardır. Ve tevâsav bis sabr, sabrı tavsiye ederler. Ve tevâsav bil merhame ve merhameti tavsiye ederler. Bu müminler böylesi fedakarlığı Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yer almakla birlikte böylesi bir fedakarlığı bir bakıma göğüslenen, bir bakıma üzerine alan, bir şehrin sorumluluğunu, bir şehirde Müslüman olmanın sorumluluğunu üstlenen müminler imanlarını habire dik tutarlar, dinç tutarlar. Bunu yapabilmek için de birbirlerine sabrı tavsiye ederler. Sabırlaşırlar, sabredelim derler. Hep onu hatırlatırlar. Sabır direnmektir. Sabır devam etmektir, dik durmaktır, bırakmamaktır, belaya sabretmektir, zenginliğe sabretmektir, nimete sabretmektir gibi gibi çoğaltabiliriz. Ama devamlılık olarak söylediğimizde yeterli olarak anlaşılabilir. İşte onlar sabrı birbirine tavsiye ederler ve bir de merhameti tavsiye ederler. Çünkü düşmanların düşmanlığı karşısında, zalimin zulmü karşısında en zor olan şey merhamettir. Sana kötülük yapana karşı merhametli olabilmek, işte bu zorun zorudur. Müminler önce birbirlerine merhametlidirler. Kafirlere karşı onurlu ve şereflidirler, şiddetlidirler. Ama müminler birbirlerine karşı çok merhametli oldukları gibi tebliğ noktasında, kafirlere imanı hatırlatma noktasında da oldukça merhametli davranırlar. Düzgün söz kullanırlar. Rahman'ın sözünü rahmetli bir şekilde insanlara aktarırlar. Kafir bilir ki bu kitap rahmet kitabıdır. Bu kitaba yanaştığında, yaklaştığında, girdiğinde içine kapısını aralayıp da oraya oturduğunda merhamet bulacak, rahatlayacaktır. Ama eğer girmezse de şiddetli bir azabın kendisini beklediğini bilmelidir. Yani hakikati aktarışta hiçbir yalan dolan yok, fakat merhametli bir aktarış mutlaka olmalıdır. İşte müminler böylesi vasıflarla doruğa tırmanırlar, cennet yokuşunu tırmanırlar. Ulaike ashabul meymene. İşte bunlardır meymenetli, sağcı, kitaplarını sağlarından alan, gerçekten Allahu Teala'nın seçkin ve sevdiği kimselerdir. Vellezine keferu. Ama öte yandan kafirler, öte yandan kitabı örtenler, öte yandan bu örtme işini devamlı yapmaya çabalayanlar ve buna devam edenler, Allah'ın ayetleriyle ilgiyi kesenler var ya, hum ashabul meşeme. Onlar da uğursuz bir gruptur. Cehennemin uğursuzluğuna düşeceklerdir. Aleyhim narun musade. İşte kapıları kilitlenmiş bir cehenneme atılacaklar. Ateş onlar üzerine kilitlenecek ve çıkamayacaklardır. Bu şehir ya cennete açılır ya cehenneme. Bu şehrin caddeleri nereye varır? Hani bir yabancı adam şehrimize girse herhangi bir yoldan, sağdan soldan, kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan bir taraftan girse ve sorsa bu şehir ne tarafa gider? Bu yol nereye açılır? Biz ne tarafa ulaşırız buradan? Sanki ona şöyle söylesek. Bu şehir öyle bir şehir ki tüm yolları cennete varır. Tüm sokaklarından cennet kokuları gelir. Caddeye bakan tüm evler, tüm dükkanlar, büroların hepsi cennet doludur. Cennet bahçesi gibidir diyebilsek keşke. Bu çünkü burada hep Kur'an vardır. Kur'an konuşulur, peygamber söylenir, peygamber yaşanır. Onun hayatıdır önemli olan. O bakımdan bu şehir merhamet şehridir. Bu şehir sabır şehridir. Bu şehir iman şehridir. Bu şehir, bu belde evet miskinlerin korunduğu, doyurulduğu, yetimlerin barındırıldığı, sevildiği, okşandığı, ilgi gösterildiği, kalplerin ve beyinlerinin imkanlarla, sözlerle, duygularla doldurulduğu, bundan dolayı açlık çekilmeyen, doymuş bir şehir ve bütün insanların özgür olarak yaşadıkları özgürlük şehridir. Çünkü burada Kabe vardır. Kabe'nin sanki burada maketi vardır. Kabe gibi bir yapıdır burasının her tarafı. Atik şehir, yani özgürlük şehridir aynı zamanda. Çünkü özgürlük evi vardır burada. İşte bir şehrin tarifidir bu sanki. Bu bir şehir ancak insanlarıyla şehir olabilir. Bir belde ancak insanlarıyla düzgün bir belde olabilir ve orada yaşanır zaten. Ama ya şehrimizin kapıları cehenneme açılıyorsa, bu şehrin sokaklarından sadece azaba doğru koşturuluyor ve o kilitli bahçelere doğru giriliyorsa, işte o zaman yandık. İşte o zaman işimiz güç. İşte o zaman ne yapacağız? Bu şehri değiştirmek, bu şehri dönüştürmek ve burayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi arındırmak ve temizlemek için gayret gerekiyor, çaba gerekiyor, mücadele gerekiyor, uğraşmak gerekiyor. Çünkü yol cennete gitmelidir.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: bulunduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2.
1: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Vessemâ-i vettârık. Gökyüzüne andolsun ve Tarık yıldızına da. Yemin olsun Tarık'a. Tarık, evet, onu da öğrenelim isterseniz. Nedir Tarık? Beled suresinden sonra, yeri anlatan bir sureden sonra, beldemizi tarif eden bir sureden sonra, şimdi Allah-u Teala da gökten haber veriyor bize. Gökteki yollardan, göğün yıldızlarından ve gökteki haberlerden haberdar ediyor bizi. Şimdi de gökyüzüne bakıyoruz. Gökteki yıldızlar ve tüm bunların ifade ettiği yollar. Vessemâ'i, göğe yemin olsun. Vettârık, ve Tarık yıldızına da yemin olsun. Vemâ edrâke met Tarık. Nedir Tarık, bilir misin? Tarık ne, nasıl idrak edersin? Sana Allah öğretmedikten sonra bilebilir misin? O ne manaya geliyor aslında? En necmü sâkib, o delip geçen bir yıldızdır. Delen, karanlığı delen ve aydınlığı ulaştıran bir yıldızdır. İn küllü nefsin lemmâ aleyhâ hafiz. İşte bunun gibi de her nefis üzerinde, her kişi üzerinde bir muhafız vardır. Onu yazıp gözetleyen, yaptıklarını bilen bir muhafız vardır. Fel yanzuril insan mimme hulik. O zaman insan bunlar olmaz, olamaz diye düşünüyorsa, neden yaratıldığına bir baksa ya. Hulika mimme indafik. Atılgan bir sudan yaratılmadı mı? Evet, insan atılgan bir sudan yaratıldı. Şimdi buraya kadarki bölümde Allah-u Teala bir anda şehirden bahsettik, yerden, yeryüzünden bahsettik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı o Mekke'den bahsettik ya da biz kendi şehrimizi, beldemizi anladık ama döndürüverdi gözlerimizi gökyüzüne. Baktık, şimdi bir gök var, tümü yıldızlarla donatılmış ve o yıldızların arasında bir de belki işte kutup yıldızı mı diyeceğiz bir yıldız var ki karanlığı delip de ulaşıyor. Tüm yıldızlar aslında biraz da böyle, hepsi bir yol öğretiyorlar, nereye gideceğimizi tarif ediyorlar, işaret taşıyorlar. Ya da gökyüzüne baktığımızda hemen şunu söyleyebiliyoruz. Rastgele serpiştirilmiş, birisi eline yıldızları almış da şöyle gökyüzüne atıvermiş diyemiyoruz. Muhteşem bir ahengin, bir dizaynın olduğunu fark ediyor. Evet diyoruz. Allah'ım, gökyüzündeki şu karanlığın içerisindeki şu tüm yıldızlar senin yaptığın, senin eserin, senin malikiyetin altında dönüp duran yıldızlardır. Bunu kavruyoruz. Ve sonra insan kendine dönüyor. Allah kendine döndürüyor. Sen de böylesin diyor sanki. Bak nasıl yıldızlar her gece göğü, karanlıkları delip de geliyorlar, ışıklarını ulaştırıyorlarsa seni izleyen de var. Sen de izlenmektesin, sen de korunmaktasın, senin de bir muhafızın var, senin de yanında bir kiramen katibin var. Yani yazıp duran melekler var, onlar izliyorlar. Ya da kendi vicdanın, kendi aklın, Allah seni izliyor her şeyden öte. O zaman bak izleniyorsun, bak dinleniyorsun. Gökteki yıldız karanlığı deldiği gibi bu böyledir. İnsan bir baksın neden yaratıldığına. Bak basit bir sudan yaratıldı ve bu hale geldi. Bu komplike yapıya ulaştı. O zaman nasıl olur? Allah güç yetirmez mi insana? Elbette güç yetiriyor. Onu yaradan, yaşatan, ona bu şekli veren Allah'tır. O zaman yolu Allah'tan bulsun. Tarık yol demek bir bakıma aslında. Ve Tarık yolu gösteren yıldız belki de. Karanlığın içerisinde aydınlatan, aydınlık sunan, karanlığı delip de bize ulaşan bu yıldız, sanki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi de anlatıyor ya da onun getirdiği her vahiy bölümünü de söylüyor. Bize biraz da öyle gelsin. Yani nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin karanlık ortamına doğan bir yıldız, o karanlığı delip geçen bir yıldız ve onun getirdiği her ayet, işte böylesi bir yıldız, böylesi bir yol gösterici, işte Tarık öyle. Mümin bilmeli ki Kur'an'ın karanlıkları delen yıldızları var. Her bir ayet ona yol gösteriyor. Her bir ifadeler, cümleler, sureler onun Allah ile tanışması aslında kendini de güzelleştiriyor. Ve mümin korunduğunu, mümin sınandığını, mümin imtihandan geçirildiğini ve izlendiğini bilir. Bu bilgisiyle de hata payı azalmakta ve Rabbe giden yolda daha tutarlı, nereye gittiğini, nasıl gittiğini fark ederek bir hayat sürmektedir. Ve Allah-u Teala insanın neden ve nasıl yaratıldığını bir daha bize anlatıyor. Hulika mimma indafik. İnsan atılgan bir sudan yaratıldı. Böyle bir su, hareketli, aktif bir sudan yaratıldı. Belki aslında işe yaramaz, köşeye atılacak, perişan ve pis diyebileceğimiz bir su, insanın şu güzelliğe ulaşmasındaki etkin olan su aslında. Ama insanın yapısı bu,

hareketli ve tavırları sürekli çabalayan yahrucu min beyni sulbi ve tarayip, kadın erkek birisinin belinden, birisinin göğsünden, göğsüyle beli arasındaki bir bölgeden, bel kemiğiyle kaburgalar arasındaki organlar arasından bir yerden süzülüp gelen bir su bu. İşte insan oradan çıkar. Yani insan yine insan soyundan üremekte. İnsan insandan çıkmakta. Karanlığın içerisinde aydınlığın çıkışı gibi insan da anne ve babanın karanlıklarından dökülmekte ve ya o da karanlığa doğru yürümekte ya aydınlığa doğru. İnnehu ala rac'ihi le kadir. İşte biz onu tekrar döndürmeye, yeniden döndürmeye güç yetireniz. Biziz insanı yeniden döndürmeye güç yetiren. İnsan ilk dönemde yoktu. Ondan sonra var olur. Tekrar onu var eden Allah var. İşte Allah onu yeniden var etmeye gücümüz yeter bizim diyor. İnsan önce hiçbir şeyken sonra yeniden var olur derken tekrar ölür ve hiçbir şey olur. Ve tekrar yeniden ete kemiğe bürünüp Rabbin huzurundaki bir imtihan salonunda duracaktır. İnnehu ala rac'ihi le kadir. Onu döndürmeye bizim gücümüz yeter. Yevme tüble serair. Öyle bir gün ki imtihan sorularının hepsinin açığa çıktığı gündür. Bize sorulmuş dünyevi sorular var. Bunların bir kısmı sır olarak saklanmış, kimsenin görmediği yerlerde yapılan işlerdir bunlar. Ama onların hepsi bir bir ortaya çıkacaktır. Şu anda nasıl sözlerimiz bazısı doğru, bazısı hafif yanlışlarla çıkıyor. Bazılarının ifadelerin bir kısmını süzgeçle süzebiliyoruz ama bir kısmını belki de süzemeden ağzımızdan dökülüveriyor. İşte tüm bunlar gibi, bu cümleler gibi, bu zihnimizdeki fikirler gibi, bu hayatımızdaki eylemler gibi her bir şey tekrar ve tekrar kontrol edilecek ve o gün sırlar ortaya dökülecek, tek tek elden geçecek. Yevme tübüle serair. Sırların ortaya döküldüğü gün, sırların ortaya çıkarılacağı gün. Fema lehu min kuvveti ve la nasır. Artık o gün ne gücü vardır insanın ne de ona bir yardımcı. Hangi insan nankörlük yapmış, Rabbinin sözünü dinlememiş, neden yaratıldığını unutmuş olan bu insan dönmüş Rabbin huzuruna varmış. Artık anlamış güç kimde, anlar ve bütün eteğindeki taşlar dökülmüştür ve gizli çamaşırlar ortaya çıkmıştır. Tüm yaptıkları ettikleri bir boş yer önüne konmuştur. Ama ne gücü var artık, adamları yok. Ne malı, serveti, ne çoluk çocuğu kazancı ona fayda vermeyen bir gün. Yardıma koşan da gelmemiştir o gün. Evet. Vessemâi zâtir racî. Şu dönüşümlü semaya and olsun. Hani insan durdu, dönebilir miyiz ki acaba diye düşündü. Dönüş var mı? Allah döndüreceğim diyor ama dönecek miyiz diye düşündüğü anda belki de Allahu Teala şu üzerimize dönen gökyüzüne bizim dikkatimizi çekiyor. Basit manada hani insan oturur şöyle bir alanda, boş bir arazide ağaçlar var, kuşlar var, işte çimenlik falan, böyle bir tablo çizmeye çalışalım ya da evin damına yatmışız. İşte o zaman üzerimizden nasıl bulutlar geçer de döner döner giderler ya yollarına. İşte basit manasıyla bunu anlamamız mümkün. İlk önce çıplak gözle görüverdiğimiz dönüş bu olsa gerek. Gök dönüyor. Ya da daha biraz teknik olarak biliyoruz. Göğe yükselen sular var. Bu sular göğe çıktıktan sonra buharlar, ardından tekrar yağmur olarak nasıl yeryüzüne dönüyor. Sonra tekrar yer altına giriyor ya da denizler oluşuyor. Ardından yeniden dönüyor. Bu devran devam ediyor ya, dönüşümlü semaya and olsun. Belki de başka başka başka başka şeyler anlayacağız. Dönen, dönüşümlü olan semaya, gökyüzüne andolsun. Geceye dönüyor, gündüze dönüyor. Bu semaya, bu gökyüzüne andolsun ki evet, vel arzı zati sada, ve yere, o yerde şak şak oluyor, yarılıyor ve yeryüzü işte böyle yarılmakta, yağmur sularıyla, gökten gelen yağmur sularıyla ya da kıyamet günü ölüler nasıl fışkıracaksa oradan, işte öyle yarılan yere de andolsun ki insan görmekte tüm bunları. İnnehu le kavlun fasıl ve ma huve bil hezl. İnnehum yekidune keyda ve ekidu keyda ve mehilil kafirine emhilhum ruveyda. Ve Allah yere de yemin ettikten sonra, şüphesiz bu Kur'an-ı Kerim bir ayıraç sözüdür. Hakkı batıldan ayırma sözüdür. Araya giren bir sözdür. Doğruyu ortaya koyan bir sözdür. Belirten ve ortaya çıkartan, gerçekleri haykıran bir sözdür. İnnehu le kavlun fasl. Evet, bu artık doğruların belirleyip yanlışların itelendiği, hakkın ortaya çıkıp batılın kenara kaldığı o gün, bugündür. Yani Kur'an'ın indiği,
Kur'an'la beyan olunmuş bir gündür. Bu bir eğlence, bu bir oyun, bu böyle bir yalan söz, bu bir şaka, bu bir gırgır maddesi değildir. وَمَا هُوَ بِالْهَزِلِ Bu kitapla gırgır geçilmez. Bu kitap şaka sözü değil. Alaya alınmaz ya da iğreti tutulmaz. Hayatın bir kenarında hobi gibi, fobi gibi ilgilenilmez. Sadece basit bir uğraş olarak değerlendirilemez. Bu tam kişilik kitabıdır. Kişiliğin ortaya çıktığı, ben buyum, böyle olacağım ve buraya gideceğim min şartlarının tamamının olduğu kitaptır. Oyun olamaz, basitçe söylenemez, basitçe anlanamaz. İnnahum yekidune keyda. Plan kuruyorlar öyle mi? Bu kitaba rağmen, bu gerçeğe rağmen, bu gökyüzüne rağmen, bu yeryüzüne rağmen, insanın yaratılış özelliklerine rağmen, yani şu anlatılanlara rağmen tutuyor. Onlar plan yapıyorlar öyle mi? İnnahum yekidune keyda. Kendileri planları var, projeler çiziyorlar, aldatmacıları üretiyorlar, bir takım komploları var. Bu ekidu keyda. Ama Allahu Teala da bir plan, proje koydu onun önlerine. Allahu Teala onların işlerini bitirecek bir başka plana sahip. Yeryüzü ve gökyüzündeki oluşum Allah esaslı bir yapılanmaya sahip. Dolayısıyla onlar nasıl plan yaparsa yapsınlar, bu planı mutlaka boşa çıkacak. Allahu Teala'nın koyduğu evrensel program onların bu üçkağıtçılıklarını, bu düzenlemelerini mutlaka yok edecektir. Emehlil kafirine emhilhum ruveyda. Sen kafirlere biraz mühlet tanı, onlara bir süre tanı. Onlar biraz daha şöyle yaşasınlar bakalım. Belli bir dönem daha gitsinler şöyle. Onların sonucu yakındır. İşleri bitecektir. Bu dünya bir meta, bir geçimlik. Bazen havayla insanlar bir süre yaşayabilirler, bir dönem götürebilirler. Ama sonrasında onların işi bitecek, yok olacaklar. Ve kesinlikle umduklarını bulamayacaklar. Varmak istedikleri hedefi elde edemeyecekler. Şunu anlıyoruz. Kafirin tüm özelliği plan yapmaktır. O oturur, plan üzerine planlar yapar. Projeler çizer. Doluya koysak şu olur, boşa koysak bu olur. Şununla yaşasam nasıl olur? Bir de şunu aldatsam, şunu kandırsam, şununla birliktelik kurup ötekisini kenara alsam, bir ikisiyle anlaşma yapıp şununla düşmanlık beslesem diye hayat boyu projeleri vardır. Sürekli plan plan plan yaparlar. Kulisler yaparlar, lobiler yaparlar, bir araya gelirler, ayrılırlar, tekrar buluşurlar. Geniş ölçekli bir birliktelik kurarlar ya da bunu daraltırlar. Neticede İşleri bir plandır. Çünkü kafir sürekli endişeli, sürekli tedirgin, sürekli aldanma ve aldatılma pozisyonunda yaşadığından güven bunalımındadır. Mümin ise iman adamıdır, güven adamıdır. Mekke'de şahsiyetler bu noktada iyice sivrilmeye başlamıştı. Mümin insanlar, mümin adamlar, ayakları yere basan insanlar. Belki zor durumdalar, belki işkence görüyorlar, belki alay ediliyorlar ama tüm bunlara rağmen İman etmenin tüm huzurunu, güvenini, güvenliğini yaşıyorlar. Kafir ise onca bodyguardlarına rağmen, korumalarına rağmen, taraflarındaki alkışçılarına rağmen onlar güvensizlik içerisindedirler, zordadırlar, dardadırlar ve bu tedirginlik onların dünyanın zevklerine ulaşmalarını da engeller aslında. Bize sunulan, bize haber olarak gösterilen, bize önerilen hayatta onlar çok mutlu gibidirler. Havuzları var, suları var, gezerler, tozarlar, eğlenirler, atlarlar, zıplarlar, atları, arabaları, yanlarında kadınları, erkekleri, bazen hatta neredeyse bizim de kalbimiz çelinir, iç geçiririz, şunlara bak be deriz, nasıl da yaşıyor elin gavuru deriz, hatta içimizden bir sıkıntı oluşur, hatta imanı zayıf olan müminler onlara benzemeye çalışırlar, onlar gibi tatil yapmak isterler, onlar gibi gezmek, tozmak isterler. Onlar gibi eğlenmek, gece hayatlar yaşamak isterler. Hatta pastadan onlar da pay almak derdine düşerler. Bu, evet, bu müminlerin ayaklarının kayabileceği bir noktadır. Mümin sakin olmalı. Bilmeli ki kafirler bir dönem böyle yaşayacaklar. Ama o yaşantıların içerisinde de tutarlılık yoktur. Ruhlarında kesinlikle bir güzellik, bir huzur, bir sekinet yoktur. Hatta en işe yaramaz diyebileceğimiz, haşa müminin işe yaramazı olmaz. Ama pek de öyle imanının gereğince yaşamayan bir mümin adam bile kafirlerin hepsinden, topundan daha hayırlı, daha şerefli, daha üstün, daha tarıktır. Daha delip geçen, karanlığı delip geçen bir yıldızdır. Daha özenilesi, daha peşi sıra gidilesi bir adamdır. Hele ki iyi müminler, hele ki Ebu Bekir Sıddık gibi olanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin
O halis, muhlis, güzel insanlarına benzemeye çalışan müminler olmak elbette hedefi iyi tutturmaktır. Rabbim doğru hedefte, doğru yönde güzel insanlar olmamızı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Kur'an'daki şahsiyetler. Hazırlayan ve sunan Ali Akar.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile Kasım'da ara tatilde gerçekleşiyor. 0507 163 96 73. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sünnete uygun umre deneyimi için bizi arayın. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha Çanta ve Aksesuar 0533 815 3103.
12: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa allazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM 103.2

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Ses sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim, bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime, ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufaktan da olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi, belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere, devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı kalbinde cihad etme niyetini ve şehit olma sevgisini taşı. Gücün yettiğince bunlara hazırlan.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun.
1: Durmadan tevbe istiğfar et. Küçük büyük tüm günahlardan sakın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Пирдаки кабилем. Göller önemli tatlı su kaynaklarıdır ve dünyada göllerin %60'ı sadece bir ülkenin sınırları içindedir desem ne dersiniz? İlginç ama doğru. Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'ü bulmaktadır. Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Özel FM 103.2.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Bindiğiniz arabanın sizi gideceğiniz yere değil de kabristana götürmesini istemiyorsanız, sanki trafik görevlisi sizmişsiniz gibi hareket edin.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61
8: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an ve an tanık olmak için

0: Katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
1: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
4: Özel FM.
5: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkıları ile hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, fıtrat dini olan İslam'ı anlatmaya gayret ediyorduk. İnşallah önce fıtrat nedir, onun üzerinde duruyorduk ki meseleyi anlatmaya devam edeceğiz. Bundan sonra İslam'ın 5 rüknünü, madem ki fıtrat dinini gündeme getirdik, fıtratı anlattık, bildiğimiz kadarıyla izah ettik, bundan sonra da fıtrat dininin 5 temel ilkesini, 5 rüknünü beraberce görmeye gayret edeceğiz inşallah. Elbette ki fıtrat konusu bittikten sonradır. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abdullah İbni Abbas radıyallahu ta'ala anhuma, Resulullah aleyhissalatu vesselama soruldu. Allah'ın en sevdiği din hangisidir? Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: hoşgörülü hanif, yani tevhid dinidir. Hadisimiz İmam Ahmed bin Hanbel'in El-Müsted isimli eserinde yer almıştır. Bu eser Rıfat Oral tarafından tercüme olunup 2003'te Konya'da yayınlanıyor. Cilt 1 sayfa 120-121, hadis 43-85. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sual ediliyor ki Allah'ın en sevdiği din hangisidir? Diğer bir beyanla Allah'ın indinde en sevgili din, yalnız sevilen, insanların kendi açılarından din diye kabul ettikleri de acaba Allah nezdinde bir kıymeti var mıdır gibi insanlar kendilerine bazı dinler edinmişlerdir. Evet, Allah tarafından beyan olunmamıştır ama

0: insanlar bunu din diye kabul etmişler. Malumunuzdur ki her ideoloji bir dindir. Kişinin ya da kişilerin, toplumun inandığı ilkeleri bir araya getirdikleri takdirde bir akide oluşur. Ayrıca bu akidenin hayata, amele yansıma yönü var. Bakıyorsunuz ki akidesiyle, ameliyle din diye kabul ettikleri bir anlayış, bir hayat tarzı gündeme gelmiştir. İşte insanlar bu dinlerini koruma konusunda gerektiğinde mallarını feda ediyorlar, gerektiğinde canlarını feda ediyorlar. Bunun için zaten Rabbimiz Azze ve Celle Kafirun suresinin son ayet-i kerimesinde lekum dinikum veliye din diye ayetini inzal buyurdular. Yani sizin dininiz size, benim dinim bana. Evet, benim dinim Allah dinidir, dinullah'tır, dinul hak'tır. Sizin de kendinize göre Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı, onun için herhangi bir şeyi indirmediği ama kendi hevalarınızdan hareketle bunu ilkelerini oluşturarak din diye kabul ettiniz. Madem ki bunu din diye kabul ettiniz, o halde sizin dininiz size, benim dinim de bana. Benim dinim Allah tarafından ilkeleri beyan edilen, vahyedilen ve Rabbimizin razı olduğu bir din. Sizinkisi ise Allah'a karşı tavır ortaya koyan, isyan eden, hevalarınızı ilahlaştırarak ilkelerini gündeme getirmiş olduğunuz bir anlayıştır. Firavun'un da kendine has dini vardı, Nemrud'un da vardı, Ebu Cehil'in de vardı. Ve dinlerini korumak için Allah ile savaştılar. Allah'ın düşmanı oldular. Allah'ın dostlarıyla savaş meydanlarında vuruştular. Çünkü onlar diyorlardı ki, eğer Allah'ın göndermiş olduğu din insanlar tarafından kabul edilecek olursa, vatandaşlarımız bizim yasalarımızı terk eder, Allah'ın yasasını kabul ederler. Bundan dolayı kesinlikle biz buna müsaade etmeyiz, edemeyiz. Bizim vatandaşlarımız ancak ve ancak bizim dinimize, yani yasalarımıza, anayasamıza, tüzüklerimize tabi olmakla mükelleftirler. Bizi terk ederek, velev ki Allah'ın dini de olsa, herhangi bir dine, herhangi bir anlayışa giremezler. Hatta kendi dinlerini terk edenler, yönelmiş oldukları peygamberi bile bu konuda maaf tutmadılar. Firavun'un Musa Aleyhisselam'a söyledikleri bunun apaçık belgesidir. Musa Aleyhisselam, Rabbimiz Allah tarafından vazifeli kılınmış bir nebi, bir rasul. Yine Rabbimizin emriyle kendisi ve kardeşiyle beraber Firavun'a varıyorlar. Ona en güzel bir şekilde tebliğ ediyorlar. Kendilerini mahiyetiyle beraber Allah'ın dinine davet ediyorlar. Doğruya, güzele davet ediyorlar. İnsanın insanın Rabbi olmasının batıl olduğu, yanlış olduğu, bütün insanların Allah Azze ve Celle'nin kulları olduğu, Allah alemlerin Rabbi olduğunun hakikatini kendilerine beyan ediyorlar. Firavun ve etrafındakiler bu konuda çok tedirgin olmuşlardır. Onlar biliyorlar ki Musa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu, beyan etmiş olduğu bu dini kabul ettikleri takdirde kendi sistemleri yıkılacaktır. Ki onların sistemleri tarih boyunca batıl sistemler arasında yer edinmiş, ideolojileri hakkın karşısına dikilmiş, zulüm üzere kurulmuş olan ideolojilerdi. Halkın çoğunluğunun isteği üzere gündeme gelmiş olan bir demokratik anlayış içindeydi Firavun ve etrafındakiler. Bir millet meclisi var ki danışma meclisidir. Onlardan izin almadan herhangi bir şeyi yapamayacak durumdadır. Bir nevi halkın temsili bir meclisi gündemdedir. Firavun ise o meclisin başkanı veya devlet başkanı konumundadır. Hatta Musa Aleyhisselam'a söz geçiremeyince meseleyi millet meclisine havale ediyor. Ve kendilerine şu teklifte bulunuyor. Bana izin verin. Böyle bir yetki verin ki ben Musa'yı öldüreyim. Yoksa gerçekten o sizin dininizi değiştirecek. Sizin düzeninizi yıkacak. Düzeniniz tamamen değişmiş olacak. Böyle bir durum var. Dolayısıyla din olarak Allah'ın nezdinde sadece kabul gören İslam'dır. Çünkü Allah Azze ve Celle tarafından beyan olunmuştur. Bunun için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a sual ettiklerinde Allah'ın en sevdiği din hangisidir? O da hoşgörülü Hanif yani tevhid dinidir buyurdular. Hadisimiz aynı zamanda Ahmet İbni Hanbel'in Kitab-ı Zühd'ünde yer alır ve Nureddin el-Heysemi'nin de Mecmu'u Zevait'inde tahkik olarak gündeme gelmiştir. Mecmu'u Zevait Adem yerinde tarafından tercüme olunup İstanbul 2007'de neşredildi. Cilt bir sayfa 156, hadis 203, 205 ve 206. Hoşgörülü bir din yani fıtrat dini. Tabi bu demek değildir ki gündemde olan hoşgörü meselesi İslam ile örtüşen bir meseledir. Malumunuz hoşgörülük hadisesini gündeme getirenlere baktığımızda İslam'a ters düşen birçok noktaların olduğunu görüyoruz. Belki kendilerince bir fayda umuyorlar böyle bir harekette, böyle bir anlayışta. Ama kendilerince, halbuki herhangi bir mümin dünyanın neresinde olursa olsun bir harekete başladığı vakit bütün ümmeti göz önünde bulundurmakla mükelleftir. Ben böyle bir hareket ediyorum ama benim bu hareketim ne kadar doğru? Ümmetin fertlerinin anlayışıyla örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Başta kitaba, sünnete müracaat ile. Acaba benim gündeme getirdiğim İslam bütünlüğü içinde doğru bir hareket midir? Diğer müminlerin anlayışına uygun mudur? Çünkü biz bir milletiz. Müminlerin kardeşliği asla unutulmaması lazımdır. Yoksa kendimce bir anlayış gündeme getiriyorum ve benim etrafımda da bazı insanlar bir araya geliyorlar. İşte o bir araya gelmiş, kümelenmiş olanların kendilerince bir dünyaya bakış açısı var. Meselelere bakış açısı var. Kendilerince bir proje üretmişlerdir. Bir plan ortaya koymuşlardır. O plan ve proje sanki ümmetin genelinin kabul ettiği, sanki bütün Müslümanların ortak anlayışıymış gibi değerlendirildiği takdirde ama hiçbir şekilde müminler hesaba katılmamak kaydıyla böyle bir şey ortaya çıktığında, elbette ki eğer kitap ve sünnete aykırılığı söz konusu olmuşsa, eğer İslam'ın bütünlüğü gözünde bulunduğunda bu konu yanlış ise, o zaman ümmetin birçok fertleri veya kümeleri bunu kabul etmeyeceklerdir. Bunu kabul etmedikleri takdirde ise bu projeyi gündeme getirenler tarafından dışlanmışlığı söz konusu. Hatta ehli küfre, ehli şirke karşı gündeme getirdikleri hoşgörüyü mümin, Müslüman kardeşlere karşı asla gündeme getirmemektedirler. Bir Yahudi'yi, bir Hristiyan'ı bağrına basmaya çalışan bir hoşgörü anlayışı bir mümini kesinlikle saf dışı kabul edecek bir konuma gelmiş ise, bu anlayışın doğru olmadığını kitap ve sünnetten hareketle gündeme getiren muvahhid müminleri eğer ki kendilerinin dışında tutacaklarsa, demek ki bunda bir yanlışlık vardır. Hoşgörülük esastır ama kitap ve sünnette ölçüleri beyan edilen hoşgörülük. Evet, mümin mutlaka hoşgörülü bir şahsiyettir. Ama aynı zamanda haniftir. Tevhid ehlidir. Tevhide aykırı olan hangi konu olursa olsun, o konularda kesinlikle hoşgörülük söz konusu olmaması gerektir. Malum olduğu üzere Fetih Suresinin son ayeti 29. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın Resulü olduğunu beyanla beraber, onunla birlikte olanlar, onunla beraber olanlar kendi aralarında çok merhametli, kendilerinin dışındakilerine karşı, yani ehli küfür ve ehli şirke karşı, Allah düşmanlarına karşı, İslam düşmanlarına karşı, ümmet düşmanlarına karşı çok şiddetlidirler. Vasıf bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olanların vasfı budur. Muvahhid müminler olarak kendi aralarında çok merhametlidirler, çok sevgilidirler, çok muhabbetlidirler. Birbirlerini adeta kurşunla kaynatılmış bir şekilde destekleyen, tutan, kesinlikle birbirlerinden uzaklaşmayan bir hali gündeme getirirler. Ve bu arada İslam düşmanlarına karşı da bir yürek, bir bilek haline gelmiş, bir vücudun organlarını oluşturdukları gibi kendileri de İslam varlığının etrafında bir araya gelmiş, bir vücudun organları haline bürünmüşlerdir. İşte bu çerçevede bir hoşgörülük esastır. Yunus Emre'ye mal ederler. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaratılışı hoş gördük, yaratandan ötürü. Şu bir gerçek ki, tarihen varlığı sabit olan Yunus Emre'ye ait böyle bir söz de yoktur. Bu sadece Yunus Emre etrafında oluşturulan bir iki efsaneden birisinde gündeme gelmiş olan, kim tarafından uydurulduğu belli olmayan bir efsanevi sözden başka bir şey değildir. Yaratılmışı hoş gördük, yaratandan ötürü. Yaratılmış her zaman hoş görülmez. Şeytan, İblis de yaratılmıştır. Elbette ki onun haliki de, yani yaratıcısı da Allah'tır. Firavun da yaratılmıştır, Nemrut da yaratılmıştır, Ebu Cehil de yaratılmıştır. Ya da çağımızda insanlık aleminin düşmanı olan ve her halleriyle zararlı olan varlıklar da, insanlar da, insanların dışındakiler de yaratılmışlardır. Acaba bu Allah düşmanlarını, bu İslam düşmanlarını, bu insanlık düşmanlarını, bu İslam milletinin düşmanlarını karada ve denizde ve havada ifsat çıkaran, fesat ortaya koyanları hoş mu göreceğiz? Bunları Allah yaratmıştır. Bunları hoş görmek lazım. Bu katilleri, bu sömürücüleri, bu gasıpçıları, bu ır düşmanlarını hoş mu göreceğiz? Allah onları yaratmıştır. Mutlaka yaratıcıları Allah'tır. Allah'tan başka ilah, melik, Rab ve Halik yoktur. Hepsinin Rabbi, hepsinin Haliki, yaratıcısı Allah Azze ve Celle'dir. Mümkün müdür ki bunu bu şekilde anlayabilmek? İşte biri çıkmış, böyle bir efsane ortaya atmış. Yunus etrafında birkaç efsane var, birkaç menkıbe var. Asla aslı yoktur. Onlardan bir tanesi de bu. Ve hoşgörü gün meseleyi gündeme getiren, humanist anlayışa sahip olanlar alabildiğine bunu ifade ediyorlar, konuşuyorlar, dile getiriyorlar. İnsanlar tarafından da çok hoş karşılanıyor gibidirler. Ama iyi araştırmak lazım. Kim neyi nasıl karşılıyor? Elbette ki apaçık ortaya çıkar ciddi bir araştırma sonucu. Dolayısıyla hoşgörü dini İslam'dır. Ama Rabbimiz Azze ve Celle'nin beyan buyurmuş olduğu ölçü nispetinde hoşgörülük. Yoksa gerek kendi nefislerine, gerek diğer insanlara zulmedenlerin hoş görülmesi, zalimin hoş görülmesi diye bir vaka söz konusu değildir. Emir-i Müminin İmam Ali bin Ebi Talib radıyallahu teala'nın güzel bir tespitiyle, mazlum zalim kadar suçludur. Eğer ki mazlum zalimin zulmüne rıza göstermeseydi, zalim zulmünü nerede icra edecekti? Demek ki böyle bir hoşgörülük söz konusu olursa, zalimi hoş görmek lazım, katili hoş görmek lazım. Ne yapalım, insandır, böyle bir şey yapmıştır. O zaman hapishaneleri boşaltmak lazım. Hiçbir hapishanenin olmaması gerekli. Kimse kimseye karşı kaşlarını çatmamalı, yüzünü asmamalı, sesini yükseltmemelidir. Herkes birbirini hoş görür. Zaten iyilikten yana olanlar hoş görülür. Kötülükten yana olanların da mutlaka hoş görülmesi lazım. Bir anlayış ortaya çıkar ki bu yeryüzünde korkunç bir anarşizmi ortaya koyar. İyiler eğer kötüleri hoş görecek olurlarsa, kötülüklerine rıza gösterecek olurlarsa, onların işledikleri suçları gözlerini kapatarak hoş görecek olurlarsa, yeryüzü ifsat olur. Elbette ki Allah Azze ve Celle mümin kullarına birçok emirlerle beraber iyiliğin emri, kötülüğün nehyini de emretti. İyilikleri devamlı çoğaltmayı, kötülükleri asla geç kalmamak, yılmamak kaydıyla engellemeyi emretti. eğer ki kötülükler engellenmeyecek olursa yeryüzü yaşanmayacak bir duruma gelir. O zaman devletin, hükümetin, kolluk kuvvetlerin hiçbir anlamı olmaz. Kişi nasıl dilerse öyle yaşasın, öbür kişinin hoşuna gitmese de hoş görsün. Bu alabildiğine korkunç bir yanlışlıktır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, bir kötülüğü gördüğünüz vakit onu elinizle önleyin, ellerinizle giderin. Buna gücünüz yetmezse dilinizle önlemeye çalışın. Onu dilinizle ortadan kaldırmaya gayret edin. Buna da gerçi gücünüz yetmezse o kötü hareketten, kötülükten nefret edin. Bu imanın en zayıfıdır. Hatta Sahih Müslim'de Kitab-ül İman'da bu hadisten hemen sonra aleyhissalatü vesselamın diğer bir hadisi var. Böyle kötülük yapanların karşısında müminlerin dikilmeleri, onları engellemelerini Resulullah aleyhissalatü vesselam emrediyor. Kim ki onlarla elleriyle mücadele ederse, karşı çıkarsa o mümindir. Diliyle mücadele eder, müdahale eder, karşı çıkarsa o mümindir. Kalbiyle müdahale eder, mücadele eder, karşı çıkarsa o mümindir. Ondan öteye hardal tanesi kadar iman yoktur buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. O halde hoşgörü dediğimiz vakit mutlaka İslami ölçüde olmalı ve tevhidi kesinlikle zedelememelidir. Ha, şimdilik böyle yapalım da daha sonra icabına bakarız meselesine de mutlaka şer'i delil şarttır. Eğer elde delil olmazsa mümkün değildir ki kimsenin kendinden bir şey ortaya atması ve bunu da din adına yapması. Eğer İslam adına olacaksa mutlaka İslam'ın şartlarına uygun olmalı. Falancanın sözü veya feşmancanın sözü, falanca ve feşmanca toplum içinde ne kadar şöhretli olursa olsun, ne kadar insanlar tarafından takdire şayan olursa olsun, eğer onun sözü, onun tespiti kitap ve sünnete uymuyorsa onda herhangi bir hikmet yoktur. İnsanlar bu işte bir hikmet vardır dedikleri vakit mutlaka o işin Allah'ın kitabına, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olması lazım. Ancak o vakit hikmet dediğimiz hadise gündeme gelir. Hikmet kitaptır, hikmet sünnettir. Hikmet kitaba ve sünnete uygunluktur. Kitaba ve sünnete uygun olmayan hiçbir şeyden hikmet yoktur. Hatta o şeyde hikmet değil, zillet vardır. Ebu Urve radıyallahu teala anlatıyor. Resulullah'ı bekliyorduk. Bir müddet sonra taranmış saçlarından abdest ya da gusulden kalan sular damladığı halde yanımıza geldi. Namaz kıldıktan sonra insanlar kendisine, ya Resulallah şu şu konularda bir meşakkat, yasak var mı diye sormaya başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurdu ki hayır, yoktur. Ey insanlar, dikkat edin, aziz ve celil olan Allah'ın dininde kolaylık vardır, meşakkat azdır. Bu sözü 3 defa tekrarladı. Hadisimiz İmam Ahmed bin Hanbel'in El-Müsned cilt 1 sayfa 122, hadis 44'e 86. Aynı hadisimiz Kuzayi'nin Şihabul Ahbar'ında yer alır ki Profesör Doktor Ali Yardım tarafından tercüme edilen Şihabul Ahbar cilt ve sayfa 190, hadis 628. bazen eser tahkikatıyla beraber iki cilt olarak da neşredilmiştir. Fakat elimizdeki bu tercümesi tek cilttir. Sayfa 190, hadis 628. Ey insanlar, dikkat edin. Aziz ve celil olan Allah'ın dininde kolaylık vardır. Meşakkat yoktur. Çünkü bu din fıtrat dinidir. Çünkü bu din bizim fıtratımıza uygun bir dindir. Nasıl ki sıhhatli bir vücutta herhangi bir meşakkat, herhangi bir ağırlık, herhangi bir engel söz konusu değilse, İslam'da da herhangi bir rahatsızlık, zorluk, insanın gücünü aşan bir meselesi yoktur. İslam neyi emrediyorsa, neyi ortaya koymuşsa, neyi yasaklamışsa mutlaka insanın gücünün dahilindedir. Yapılacak ibadetlerde veya ret olunacak meselelerde hiçbir zorluk, hiçbir yorgunluk, hiçbir engel, hiçbir sıkıntı söz konusu değildir. Kişi veya kişiler iman etmişlerse İslam'ın iman ilkelerine, onun gereği olan ameli yapmakta hiçbir zorlanma söz konusu olmaz. İman etmiştir ki Rabbi onu sadece kendisine ibadet etsin diye yaratmıştır. İbadetin başında da namaz gelir. Namaz onun için herhangi bir zorluk değil, aksine zevk duyduğu ve namazı eda ettiğinde de çok rahat etmiş olduğu bir ibadet şeklidir. Onun için herhangi bir zorluk ve yorgunluk söz konusu değildir. Aksine sıhhat ve afiyet bulmuştur namazı eda etmede. Oruç öyle, hac öyle, zekat öyle, cihat öyle, kıtal öyle, güzel ahlak öyle, İslam ilkelerine uygun ticaret öyle, İslam'ın emrettiği ekonomi anlayışı öyle vesaire. Yani hiçbir vakit herhangi bir zorluk, herhangi bir darlık söz konusu değil. Yeter ki Allah'ın hükmüne tabi olunmuş olsun. Çünkü o bir fıtrat dini üzeredir. Almış olduğu tertemiz hava nasıl ki kendisine bir zorluk vermiyorsa, ihtiyaç duyduğundan içmiş olduğu tertemiz bir pınar suyu nasıl ki kendisine bir zorluk vermiyorsa, yine acıktığı vakit helalinde ve temizinden bir gıda ile beslendiğinde, acıkmışlığını giderdiğinde, doyduğunda nasıl ki herhangi bir meşakkat ve yorgunluk söz konusu olmuyorsa, İslam'ın ilkelerini yaşaması, hayata tatbik etmesinde de hiçbir meşakkat, hiçbir yorgunluk, hiçbir sıkıntı ve isteksizlik söz konusu değildir. Fıtrat dinini yaşamaya çalışan herhangi bir insandan bir sıkıntı söz konusu değildir. Sıkıntı ve zorluk onun dışında, yani İslam'ın hayata egemen olmasını istemeyenlerden kaynaklanır. Sıkıntı, meşakkat, zulüm, engel İslam'ın hayata egemen olmasını istemeyen, özellikle insanlık alemini sömürmeye çalışanlardan kaynaklanır. Eğer onlar Müslüman'ın yaşadığı bölgede güç ve kuvvet sahibi olmuşlarsa, egemenliği ellerinde tutuyorlarsa, o bölgede söz sahibi iseler, o bölgede yaşayan müminlerin İslam'ı gündeme getirmeleri elbette ki onların işine yaramayacaktır. Menfaatlerine aykırı olacaktır. Bunun için onu istemeyecekler ve Müslüman'ın İslam'ı hayata hakim kılması konusundan Müslümana düşman olacaklar, engeller çıkaracaklar, onlara sıkıntı vereceklerdir. Yoksa İslam'dan dolayı herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Hepsi bizler için kolaylıktır. Zaten Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizim gücümüzü aşan herhangi bir şey bize teklif etmiş değildir. Madem ki şer'i tekliflerin bütünü bizim gücümüz nispetincedir, o halde niye zorluk olsun ki? Zorluk, sıkıntı insanın güç yetiremediği meselelerde gündeme gelir. Eğer bir kişi 10 kiloyu rahat kaldırabiliyorsa, onun için herhangi bir sıkıntı olmuyorsa, taşıyabiliyorsa, onun fıtratına, tabiatına uygun bir ölçü ise bu, onun için herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Hele hele taşımış olduğu nesneden de dünyada ve ahirette faydalanacaksa, onun taşınması taşıyıcısı tarafından zevk duyularak yapılan bir harekettir. Ama eğer 10 kiloyu rahat taşıyacak kişiye 20 kiloluk bir ölçü gündeme gelir de böyle bir yük yükletilecek olursa, onun için sıkıntı olur, onun için zorluk olur. İslam kendisinin egemen olduğu toplumda ancak rahatça yaşanabilir. İslam'ı engelleyen, insan fıtratına aykırı davranan herhangi bir beşeri ideoloji, herhangi bir tağuti düşünce Müslümanın yaşamış olduğu topluma egemense, elbette ki mümin, Müslüman, muvahhid orada çok zorlanacaktır. Çünkü onun kolaylıkları artık zorluklarla karşı karşıya gelmiştir. Allah'ın onun için kolay olarak beyan buyurdukları birileri tarafından engellenerek zorlukla bir araya getirilmiştir. Artık o Müslümanın durumu zulüm altında olan, işkence altında olan, baskı altında olan bir kişinin durumuyla aynıleşmiştir. Onun için kolaylıklar zorlaştırılmış ve hasreten zora koşulmuştur. Bugün işgal edilen İslam topraklarındaki yaşayan, ben Müslümanım diyen, Müslüman olanların durumu bundan başka bir şey değildir. Çünkü hayata egemen olan sistem onun sistemi değil, onun fıtratına aykırı olan bir sistemdir. Hayata egemen olan sistem onun sistemini ret eden bir sistemdir. Hayata egemen olan sistem küfür ve şirkten kaynaklanan, insan fıtratına aykırı olan bir sistemdir. Böyle olursa o sistemin istemiş olduklarıyla Allah'ın dininin istemiş oldukları çatışan bir durum arz ettiğinde ve ayrıca Müslüman, mümin, muvahhid olan şahsiyet Allah'ın dinini tercih ettiğinde mevcut egemen sistem ona en ağır işkenceler ve baskılar yapıp zulmediyorsa, o Müslümanın kolay olan meseleleri zorlaştırılmıştır. İşte o zorluk içinde mümin gerçekten kendisinin Allah Azze ve Celle'nin kendisine yükletmiş olduğu vazifelerini yapma konusunda çokça zorlanacaktır. Ki zorlanıyor ve zorlanıyoruz. Said bin el-Müseyyeb rahimallahu aleyh Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Dininizin en hayırlı olanı en kolay olanıdır. Hadisimiz İmam Kurtubi'nin El-Camiu lil-Ahkamil Kur'an isimli eserinde yer alır. Eser Beşir Eryarsoy tarafından tercüme olunup 2001'de neşredilmiş, cilt 12 sayfa 156. Kitap 20 ciltte tercüme olarak bitti ve neşredildi Buruç Yayınları tarafından. Çok kıymetli olan bu Kur'an tefsirini bütün müminlere tavsiye ediyoruz. Ayrıca aynı hadisimiz Ahmet bin Hanbel'in Müsned isimli eserinin cilt 4 sayfa 338, cilt 5 sayfa 32'de de yer alır. Dininizin en hayırlı olanı, en kolay olanıdır. Allah'ın sizin için zorluk dilemediği, kolaylık dilediğini biliyorsunuz, iman ediyorsunuz ve dikkat edin, en kolay olan sizin için en hayırlı olandır. Yine Enes bin Malik radıyallahu teala Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan bu manada şu hadisi rivayet ederler: dininizin en hayırlısı kolay olanıdır. Hadis Tabarani'nin Mucem-i Sagir tercüme ve şerhi, çeviren İsmail Mutlu, İstanbul 1997, cilt 2 sayfa 433, hadis 733'te yer almıştır. Ayrıca İmam Bukhari'nin Sahih Bukhari'de Kitab-ül İman bab 29'un bab başlığında, yani muallakada yer alan şu hadise bakıyoruz. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: Allah'a en sevgili olan din, samahat ve kolaylık üzere kurulmuş olan Hanif İslam dinidir. Allah'a en sevgili olan din, samahat ve kolaylık üzere kurulmuş olan Hanif, yani İslam dinidir. İmam Bukhari de bu hadisi Kitab-ı İman'da zikretmişlerdir. Demek ki İslam kolaylık dinidir. Rabbimizin ayetinde buyurduğu üzere Allah size zorluk dilemez, kolaylık diler. Fıtrata uygun, insanın tabiatına en uyumlu, gerek fert gerek toplum olarak en kolay din İslam dinidir. İnsanın fıtratına uygun olduğu için ve hiçbir şeyi noksan olmayan, her halinde kamil olan, her şeyi tamamlanmış olan bir bütünlük içindeki hayat nizamı sadece ve sadece İslam'dır. Maide suresinin 3. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Azze ve Celle üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak size İslam'ı seçtim, onu kamilleştirdim ve ondan razı oldum diye buyurur. Kur'an-ı Kerim'de inen en son ayettir Maide suresinin 3. ayeti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın veda haccında iken Arafat'ta bulundukları vakitte Rabbimizin kendilerine inzal buyurmuş olduğu hayat kitabımızın son ilkesi, son ayeti. Bugün size dininizi tamamladım, üzerindeki nimetimi tamamladım, dininizi olgunlaştırdım, size din olarak İslam'ı seçtim. Ümmetin müçtehid ulemasından İmam Malik, İmam Malik bin Enes rahimallahu aleyh bu ayet için buyuruyorlar ki bu ayet-i kerime inzal olmuş olduğu günde dinden ne varsa, İslam'dan ne varsa bugün de o var. O gün İslam'da ne yok ise bugün de o yoktur. Çünkü din tamamlanmıştır. İslam herhangi bir ideoloji değildir. Devamlı süreli olarak gelişsin, kendini geliştirsin, yeni şeyler eklensin, eski şeyler çıkarılsın. İslam böyle bir anlayışı red eder. İslam'ın eskimişliği söz konusu değildir. Bu ilkeler 1400 yıl önce yaşayanlar içindi, 1400 sene sonra yaşayan bizler için uygun değildir sözü mutlaka insanın fıtratının inkarından sonra gündeme gelen bir anlayışın ifadeleridir. Kesinlikle İslam bütün çağları kuşatıcı hayat nizamıdır. Bütün çağlar için mutlaka hayatın her konusunda çözümü gündeme getirmiştir. Ama İslam önce kendisine itaat edilmesini, katıksız iman ile itaat edilmesini emreder. İşte o itaat gündeme geldiği takdirde ancak meselelerin çözümü ortaya çıkar. Yoksa İslam bugünkü şu meseleleri nasıl çözecek? Birileri İslam'ı gündeme getirdiğimizde karşımıza bugünün meselelerini nasıl çözecek diye İslam'ın haram ettiği, yasakladığı şeyleri öne sürüyorlar. İslam onlara haram demiş. İslam onlara yasak demiş. Eğer gerçekten ben Müslümanım, ben Müslümanlardanım diyorsa kişi, kişiler veya toplum eğer İslam'a nispetlerini gündeme getiriyorlarsa önce İslam'a teslimiyetlerini ortaya koyacaklar. İslam onlara haram demiş, yani Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselam onları haram kılmış, yasaklamış, onun bir defa ortadan kaldırılması lazım. Ama bu soru sahibi onların devamını istemekle beraber İslam'ın ona çözüm getirmesini söylüyorlar. Böyle bir istekleri var. Yani İslam meyhaneyi kökten yok etmesin. Ama bu kadar da sarhoşluk olmasın gibi bir istek içindeler. Sarhoşların çok içmelerinden dolayı rahatsızlık duyuyorlar. Tabii onlar çok içince etrafı rahatsız ediyorlar. Bir mümine bu mesele sual edildiğinde muvahhid olan şahsiyet bunun tamamen haram olduğunu, kökten ortadan kaldırılmasının gereğini sorun sahiplerine beyan edince bunlar böyle çözüm olmaz. Nasıl çözüm olsun? Siz neyi istiyorsunuz? İçki devam etsin. Meyhaneler, barlar, pavyonlar devam etsin. Ama bu kadar içilmesin. Siz buna bir çare getirin. İslam buna bir çare söylesin diye mantıksız bir istekte bulunurlar. Ya da faizlerin kat be kat olmasından çok şikayet ediyorlar. Siz faizin İslam'da tamamen haram kılındığını, yasaklandığını, faizsiz bir sistemin, helal olan bir sistemin oluşmasının gereğini ifade ettiğinizde olmaz canım öyle. Peki ne istiyorsunuz? Kat kat faizler olmasın. Faiz olsun ama az bir şey olsun. İslam buna çözüm getirsin isterler. Ve bu verilen örnekler gibi birçok örnekler, birçok mantıksız istekler. İslam'ın çözümsüz bıraktığı hiçbir hayati mesele yoktur. Her meseleye mutlaka çözüm getirmiştir. Ve eskimez, pörsümez bir anlayış ile her günde, her asırda, her çağda taptaze bir anlayış ile bütün insanlığın derdine deva olmuş ve problemlerini çözmüş bir vaziyettedir. Çünkü insanın fıtratına uygun olan, en uygun demiyorum, sadece uygun olan Nizam, sistem İslam nizamıdır. Çünkü o hayat nizamıdır. Ayşe radıyallahu teala anha annemizin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur: ben doğru ve musamahalı bir din ile gönderildim. Ben dost doğru bir din ile gönderildim. O din ki hoşgörülüdür, musamahalıdır. Devamlı insanın hidayet bulmasından yanadır. Sabır üzere gündeme gelmiştir. Ama aynı zamanda hak üzere gündeme gelmiştir. Hakkın hayata hakim olması, insanlar tarafından benimsenmesi konusunda çok sabırlıdır. Ve insanları hak ölçüsünce hoş gören bir anlayışa sahiptir İslam dini. Dost doğrudur. Her halinde doğruluk üzeredir. Ama aynı zamanda eğer insanlara haber ulaşmamışsa, eğer insanlar eğitilmemiş iseler, elbette ki onların bilmemezliklerinden kaynaklanan, cehaletlerinden kaynaklanan, eğitimsizliklerinden kaynaklanan, bilgisizliklerinden kaynaklanan meselelere karşı da hoşgörülüdürler. Önce onları eğitir, onlara öğretir, onlara örnek gösterir, örneklik makamı gündeme getirir, sonra kendilerinden bu şekilde olmaları istenir. Buna dair birçok örnekler var. Kişi bilmiyordur onun yanlış olduğunu, onun kötü olduğunu, onun haram olduğunu bilmiyordur. Önce ona bildirilecek, eğitilecek, gösterilecek, onun tabi ihtiyaçları giderilecek, sonradan kendisinden ne isteniyorsa onun apaçık olarak gündeme gelmesi sağlanacaktır. Ama insana öğretmemiş iseniz, anlatmamış iseniz kendilerine, dolayısıyla eğitilmemişse, bilgisi söz konusu değil ise, o insan kesinlikle suçlu sayılmaz. Çünkü ona öğretmemişsiniz, onun cehaletini gidermemişsiniz, onu eğitmemişsiniz. Öğretmediğiniz bir şeyi isteyemez, eğitmediğiniz bir şeyin gündeme gelmesini siz arzu edemezsiniz. Bundan dolayı aleyhissalatü vesselam, ben doğru ve müsamahalı bir din ile gönderildim ki dost doğru olan hakikat da budur. Hadisimiz İbn Recep el-Hanbeli'nin Hadislerle İlim ve Hikmet, yani Camiul Ulum vel Hikem isimli eserindeki, bu eser Ali Kaya tarafından İstanbul'da 2006'da neşredilmiştir. Tercüme edilip neşredilmiştir. Cilt 2 sayfa 443. Ahmet bin Hanbel'in Müsned cilt 6 sayfa 116 233'te ve Tabarani'nin Mucemül Kebir isimli eserinin hadis numarası itibariyle 7868 nolu hadisinden hareketle İbni Recep el-Hanbeli eserinde bunu nakletmiştir. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Daii'yi dinlediniz.

0: Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM.
14: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anhayı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel FM 103.2.

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
3: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
4: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
15: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Kıymetli Özel FM dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed Yusuf'la Kulsadi Yüksel'in Bu Böyledir isimli eseriyle birliktesiniz. Değerli dinleyenler, bu haftaki programımıza geçmeden önce geçen hafta işlediğimiz hadise kısaca göz atmak istiyorum. Geçen hafta İhsan Üzre Olmak başlıklı bölüm ile birlikte olmuştuk. Ebu Hüreyre'nin rivayetiyle bir gün Resulullah meydanda oturuyorken yanına bir adam geldi ve sonra o zat İhsan nedir diye sordu. Resulullah, Allah'ı sanki görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Eğer sen Allah'ı görmüyorsan da o şüphesiz seni görmektedir buyurmuştu. Kıymetli dinleyenler, bu haftaki programımızda Şirk en büyük zulümdür başlıklı bölüm ile birlikte olacağız. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. İman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte güvenlik onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir. Enam suresi 82. ayeti indiği zaman, bizler ya Resulallah hangimiz nefsine zulmetmez dedik. Resulullah, iş sizin söylemiş olduğunuz gibi değildir. İmanlarını zulümle karıştırmayanlar demek, şirk karıştırmayanlar demektir. Sizler Lokman'ın kendi oğluna söylediği şu sözü işitmediniz mi? Ey oğlum, Allah'a şirk koşma. Şüphesiz şirk gerçekten büyük bir zulümdür buyurdu. Konunun daha iyi anlaşılması için İmam Ahmed bin Hanbel'in Cerir bin Abdullah'tan rivayet ettiği şu hadisi nakledelim. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle diyor. Bir gün Resulullah aleyhisselam ile yola çıktık. Medine'den ayrılınca bir bineklinin hızla bize doğru geldiğini gördük. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, bu adam bize geliyor galiba. Adam gelip bize yetişti, selam verdi, selamını aldık. Resulullah ona nereden geliyorsun diye sordu. Adam ailem, çocuklarım ve kabilemin yanından geliyorum dedi. Resulullah nereye gitmek istiyorsun diye sorunca adam Resulullah'a gitmek istiyorum dedi. Resulullah da tam isabet ettin buyurdu. Adam ey Allah'ın Resulü iman nedir bana öğret dedi. Resulullah iman Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getirmen, namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan'da oruç tutman ve hac yapmandır buyurdu. Adam da kabul ettim diye cevap verdi. Sonra devesinin ön ayağı yerde açılmış olan bir fare deliğine girdi. Deve düştü ve adam da kafasının üzerine düşerek öldü. Resulullah adamı bana getirin buyurdu. Ammar bin Yasir ve Hüzeyfe bin Yeman hemen koşarak adamı kaldırıp oturttular ve ''Ey Allah'ın Resulü adam ölmüş'' dediler. Resulullah ise yüzünü bunlardan çevirerek buyurdu ki ''Bu iki adamdan yüz çevirdiğimi görmediniz mi? Çünkü ben iki meleğin bu kişinin ağzına cennet meyvelerinden bir şeyler koyduklarını gördüm. Anladım ki adam aç olarak öldü.'' Resulullah sonra şöyle devam etti. Allah'a yemin olsun ki işte bu adam Allah-u Teala'nın haklarında, iman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar işte emniyet içinde olma onların hakkıdır. Onlar doğru yoldadır buyurduğu kimselerdendir. Cerir bin Abdullah el-Beceli radiyallahu an adamın biri gelip Müslüman oldu. Resulullah yolculuk sırasında da adama İslam dinini öğretiyordu. Ancak adamın bineğinin ayağı bir Arap tavşanının deliğine girince deve adamı üzerinden attı, adam da düşüp öldü. Resulullah adamın mezarının başına geldi ve üç defa bu adam az amel edip çok sevap alan kişilerdendir buyurdu. Şirk en büyük zulümdür. Zulüm herhangi bir şeyi yaratılış gayesine ve fıtratına aykırı olarak olması gerekli olan yerinden alınıp başka bir yere konulmasıdır. Zulüm korkunç bir haksızlıktır. Hakkı sahibinden başkasına vermektir. Şirk Allah'ın hakkı olan ve Allah'tan başka hiç kimsenin hakkı olmayan ilahlık ve Rabliği Allah'tan başkasına vermektir ki bu en büyük zulüm değil de nedir? İnsanın ibadet konusunda Allah'ı bırakıp veya Allah ile beraber başka mercilere yönelmesi, onlara iman edip itaat eylemesi şirki ortaya çıkarır. Şirk, zatında, sıfatlarında ve fiillerinde Allah'a ortaklar tanımaktır. Âlemlerin yegane Rabbi Allah tektir. Onun eşi, benzeri ve ortağı yoktur. Allah uluhiyette de tektir, rububiyette de tektir. Yalnız ve yalnız onun hakkı olan insan kulları için kanun koyma, yani kayıtsız şartsız egemenlik hakkını ondan başkasına vermek en büyük zulüm, en korkunç bir haksızlıktır. Allah insan kullarını yalnız ve yalnız kendisine ibadet etsinler, kendisinden başka hiçbir Rab, hiçbir ilah ve hiçbir kanun koyucu güç tanımasınlar diye yaratmıştır. Adalet bu yaratılış gayesine uygun inanmak ve yaşamaktır. Zulümse yaratılış gayesine aykırı davranmak, yani Allah'tan başka ilahlara ve Rablere yönelip onların kanunlarının gereği inanıp da hayatını ona göre düzenlemektir. Rabbimiz Allah şöyle buyurur: "Ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. De ki, şüphesiz ben ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim. Yalnızca bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa artık salih bir amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak tutmasın." Yusuf dedi ki: "Ey zindan arkadaşlarım, birbirinden ayrı Rabler mi daha hayırlıdır, yoksa kahhar olan bir tek Allah mı? Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler." Şirk büyük zulüm olduğu gibi büyük günahlardandır. Hem de Allah'ın affetmediği en büyük günahtır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor: "Ben Resulullah'a Allah indinde hangi günah en büyüktür diye sordum. Resulullah, Allah seni yarattığı halde Allah'a benzer bir eş uydurmandır buyurdu. Muvahhid müminler olarak katıksız bir şekilde iman ediyoruz ki Rabbimiz Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde eşi ve benzeri yoktur. Rabbimiz Allah'ı tenzih ederiz." Rabbimiz Allah Azze ve Celle zatını insan kullarına tanıtırken şöyle buyurur: "Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona ibadet et ve ona ibadette kararlı ol. Hiç onun adaşı olan birini biliyor musun? O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Size kendi nefislerinizden eşler, davarlardan da çiftler var etti. Sizleri bu tarzda türetip yayıyor. Onun benzeri gibi olan hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. O dilediğine rızkı genişletip yayar ve kısar da. Çünkü O her şeyi bilendir. Yeryüzünde insanlar genelde alemlerin Rabbi Allah'ı yegane yaratıcı olduğunu kabul ederler. Yaratma ve yaratılış konusunda değişik görüşler ve sapmalar olsa da neticede Allah'ın bir tek yaratıcı olduğunu kabul ederler. Asıl şirk ve korkunç sapıklık Allah'ın yegane emir sahibi olma konusunda gündeme gelmektedir. Allah'ı bir tek yaratıcı olarak kabul eden birçok insanlar emir konusunda, yani egemenlik hakkında Allah'tan başka mercilere yönelmektedirler. Yaratmak Allah'a ait, emir yani kanun koyma ve yönetme falana veya falancalara aittir inancını taşırlar. Dolayısıyla falanı veya falancaları Allah'a ortak kılıyor, yalnız ve yalnız Allah'a ait olan egemenlik hakkını bir başkasına veya başkalarına devrediyorlar. İşte bu inanç ve bu hareket şirktir. Çünkü yaratma ve emir yalnız ve yalnız Allah'a aittir. yaratma konusunda birilerini Allah'a ortak kılmak nasıl şirk ise, emir konusunda da birilerini Allah'a ortak kılmak şirktir. İşte Rabbimizin emri. Haberiniz olsun, yaratmak da emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. İşgal altındaki İslam topraklarında egemen olan müstekbir tağuti yönetimler kendilerini ve halkı, yani insanları Allah'a ortak kılmış bile değildirler. Allah'a ortak etmek, emir yani yönetim konusunun bir miktarı Allah'a, bir miktarı da kendilerine ait olması demektir. Egemenlikte Allah'a ortak olmanın şirk olduğu malumdur. Egemen tağutlar, egemenlik konusunda mülkün tamamının kendisine ait olan alemlerin Rabbi Allah'ı hiç hesaba katmıyor, hiçbir yönetim işine karıştırmıyor ve tanımıyorlar. Eğer egemenliğin şu kısmı bizim, şu kısmı da Allah'ın demiş olsalardı, kendilerini Allah'a ortak koşmuş olurlardı. Dikkat edilecek olursa, egemenlik kayıtsız şartsız insanındır diyor ve egemenlik konusunda kendilerine alemlerin Rabbi Allah dahil olmak üzere hiç kimseyi ortak etmek istemiyorlar. Tağutlar egemenlik konusunda hiçbir taviz vermiyor, bu uğurda katliamlar yapıyor, sel gibi kanlar akıtıyor ve dar ağaçlarında binlerce insan gövdesini sallandırıyorlar. Müşrik ve kafir egemen tağutlar bu durumdayken, onların sömürdüğü, ezdiği ve tamamen cahilleştirip köleleştirdiği halk kitleleri kendilerini kayıtsız ve şartsız uluhiyet makamına oturtmuş, inanmak ve itaat etmek noktasında onlara yönelmişlerdir. Onları Allah'tan başka Rabler edinmiş, sevgide ve korkuda kendilerine tabi olmuşlardır. Bu itaat ve bu teslimiyetle tağutları ilahlaştırmış, rableştirmiş ve kendileri de onlara kul olmuşlardır. Onları koruma, onlara destek olma ve onları sevme konusunda Allah'a gösterilmesi gereken tazim gibi onlara tazim göstermişlerdir. Bu konuda şöyle buyurur Rabbimiz Allah: İnsanlar içinde Allah'tan başkasına eş ve ortak tutanlar vardır ki onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. Ve dediler ki, kendi ilahlarınızı bırakmayın. Bırakmayın ne Veddi, ne Suva'ı, ne Yehus'u, ne Yevuk'u ve ne de Nesr'i. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi olan müşrik heykelperestler, Allah'ı bırakıp taptıkları put ilahlarına karşı böyle davranıyorlardı. Put ilahlarını bırakmıyor, onlara sahip çıkıyor, kollayıp koruyorlardı. Tıpkı İslam topraklarındaki işgalci tağuti güçlerin şirk ideolojilerini kollayıp korudukları gibi. Tek başına bir ümmet olan İbrahim Aleyhisselam'ın şahısperest ve heykelperest müşrik kavmi de put ilahlarını koruma altına almış ve onlara hakaret edip o putları parçalayan İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmak cezasıyla cezalandırıp put ilahlarına yardım etmek istemişlerdi. Bu konu yegane hayat düsturumuz Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Allah tarafından şöyle beyan olunur: Andolsun bundan önce İbrahim'e rüştünü vermiştik ve biz onu bilenlerdik. Hani babasına ve kavmine demişti ki, sizin karşılarında bel büküp eğilmekte olduğunuz bu temsili heykeller nedir? Biz atalarımızı bunlara tapıyor bulduk dediler. Dedi ki, andolsun siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz. Sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa bizimle oyun oynayanlardan mısın? Hayır dedi. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları kendisi yaratmıştır ve ben de buna şehadet edenlerdenim. Andolsun Allah'a, sizler arkanızı dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. Böylece o yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça etti, belki ona başvururlar diye. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir dediler. Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik dediler. Dediler ki, öyleyse onu insanların gözü önüne getirin ki ona nasıl bir ceza vereceğimize şahit olsunlar. Dediler ki, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Hayır dedi, bu yapmıştır, bu onların büyükleridir. Eğer konuşabiliyorsa siz onlara soru verin. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da, gerçek şu ki zalim olanlar sizlersiniz, biziz dediler. Sonra yine tepeleri üstü ters döndüler. Andolsun bunların konuşamayacaklarını sen de bilmektesin. Dedi ki, o halde Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza, siz yine de akıllanmayacak mısınız? Dediler ki, eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Biz dedik ki, ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Ona bir düzen kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. Heykelperest müşrikler put heykellerine karşı saygı duymayan İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmakla ilahlarına yardımda bulunduklarına inanmaktaydılar. O müşrik kafirlerin kutsallaştırdıkları değerleri şirk olduğu için paramparça eden İbrahim Aleyhisselam'a düşman olmuş ve ona yakılma cezası vermişlerdir. Günümüz İslam topraklarındaki işgalci tağuti güçlerin dünkü heykelperest müşriklerle aynı inancı ve aynı tavrı benimsedikleri apaçık gözler önündedir. Bugünün tağutlarının kutsallaştırdığı gayri İslami düzenler şirk değerlerine karşı saygı duymayan ve inancından dolayı onları tanımayan muvahhid müminleri düşman ilan etmiş, onlara en ağır işkenceyle cezayı uygun görmüşlerdir. O işgalci müstekbir tağutların karşısında tüm cahili değerleri ayaklar altına alıp Allah'ın dini İslam'ı haykıranların sesleri kısılmak istenmiş, kendileri zindanlara tıkanmışlardır. Çağın zalim tağutları selefleri olan Firavun gibi davranmış ve çağın muvahhid mümin Müslümanlarına en ağır baskılar uygulayıp sindirmek yolunu tutmuşlardır. Musa aleyhisselam Firavun'u ve ona tabi olanları kurtuluşa ve saadete davet ederken, diktatör tağut Firavun onu zindana atılmakla tehdit ediyordu. Musa aleyhisselam onları Allah'ın varlığına, birliğine, yegane ilah ve Rab olduğuna davet ederken, halkı tarafından ilahlaştırılan, Rablaştırılan, şahıs perestliğin belirgin sembolü olan Firavun ise Allah Resulü Musa'yı kendi ilahlığına tabi olması için zorluyordu. Olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan edilir. Musa, eğer aklınızı kullanabiliyorsanız o doğunun da batının da ve bunlar arasında olan her şeyin de Rabbidir dedi. Firavun dedi ki, andolsun benim dışımda bir ilah edinecek olursan seni mutlaka hapse atacağım. Alemlerin yegane Rabbi Allah'a karşı baş kaldırıp isyan etmiş müşrik ve kafir tağutlar, tarih boyunca aynı tavrı sergilemiş ve sergilemeye devam etmektedirler. Allah'ın yeryüzündeki egemenlik hakkını gasp etmek ve egemen oldukları bölgelerde egemenliği kayıtsız şartsız kendilerine has kılmak, işte en büyük zulüm budur. Kul olanı ilahlık makamına oturtmak ve ona inanıp itaat etmek ile kula kul olmaktan daha büyük bir zulüm, daha korkunç bir günah var mıdır? Merhametlilerin en merhametlisi, esirgeyen ve bağışlayan, rahmeti gazabını geçmiş olan yegane Rabbimiz Allah'ın affetmediği suç, şirk koşmaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah şöyle buyurdu. Allah halkı yarattığı zaman kendi yanında arşın üstünde olan kitabında rahmetim gazabıma galip olmuştur diye yazdı. Rabbimiz Allah şirk günahı hariç bütün günahları affeder. Rahmeti gazabını geçmiştir ama en büyük zulüm olan şirk suçu istisna kılınmıştır. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah, gerçekten Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalan ise dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. Hiç şüphesiz Allah kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise onlardan dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır. Emirul Mü'minin İmam Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh şöyle demiştir. Kur'an'da hiç şüphesiz Allah kendisine şirk koşanları bağışlamaz, bunun dışında kalanlar ise onlardan dilediğini bağışlar ayetinden daha sevimli bir ayet yoktur. İmam Ali'ye bu ayet çok sevimli gelmektedir. Çünkü şirk koşulmadıkça diğer günahların af olunacağı müjdesi verilmektedir. Bu konuda sahih senetle bize ulaşan bir hadiste Rabbimiz Allah'ın bu vaadi beyan edilmektedir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Allah azze ve celle, her kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla yer dolusu günahla gelirse, ben kendisini o günahın misli mağfiretle karşılarım buyuruyor. Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah şöyle buyurur. Zulüm üç türlüdür. Bir zulüm vardır ki Allah onu bağışlamaz. Bir zulüm vardır ki Allah bağışlayabilir. Bir zulüm daha vardır ki Allah onu ihmal etmez. Allah'ın affetmediği zulüm ona ortak koşulmasıdır. Allah şöyle buyurur. Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. Lokman suresi 13. ayet. Allah'ın affedebileceği zulüm kulların Rablerine karşı olan bir görevlerini ihmal etmek suretiyle kendi kendilerine yapmış oldukları zulümdür. Allah'ın ihmal etmediği zulüm ise kulların birbirlerine yapmış oldukları zulümdür. Allah mazlumun hakkını zalimden alır. Rabbimiz Allah kendisine şirk koşanlara cenneti haram kılmıştır. Bu hakikat ayet-i kerimede şöyle beyan edilir. Andolsun şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler küfre düşmüştür. Oysa Mesih'in dediği şudur. Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü O kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır. Onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şirkin affedilmeyen büyük günah olduğunu beyan konusunda şunları söylemiştir. Biz sahabiler topluluğu adam öldürenin, yetim malı yiyenin, yalan yere şahitlik edenin ve akrabalık bağını koparanın cezalandıracağından hiç şüphe etmiyorduk. Nihayet şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını affetmez. Bunun dışındakilerini dilediği kimse için affeder ayeti nazil oldu. Biz böyle düşünmekten vazgeçtik. Çünkü bu ayet beyan etti ki her büyük günah işleyen Allah'ın iradesine kalmıştır. Allah dilerse onu affeder, dilerse azap eder. Yeter ki işlediği büyük günah Allah'a ortak koşmak olmasın. En büyük zulüm olan şirk suçunu işleyen ve müşrik olanlar diğer zulümlerin her çeşidini de işlemeye devam ederler. Diğer zulümleri işlemek onlar için çok basitleşir. Çünkü ahirete imanları yoktur ve hesap gününe inanmadıkları için her zulmü çok rahat işleyebilirler. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Böyle buyuruyor yegane Rabbimiz Allah. Ve zulüm olan inanç, hal ve tavırları şöyle beyan buyurmaktadır. Görmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya gücü yeter ve onlar için kendisinde şüphe olmayan bir ecel kılmıştır. Zulmedenlerse ancak inkarda ayak diretirler. Hani senin Rabbin Musa'ya seslenmişti, zulmetmekte olan kavme git, Firavun'un kavmine hala sakınmıyorlar mı? Kendisi hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koştuklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Onların barınma yeri ateştir. Zalimlerin konaklama yeri ne kötüdür. Onlardan her kim gerçekten ben Allah'ın dışında bir ilahım diyecek olursa, bu durumda biz onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri biz böyle cezalandırırız. Firavun sonunda yardımcı güçlerini topladı ve seslendi. Dedi ki, sizin en yüce Rabbiniz benim. Böylelikle Allah onu ahiret ve dünya azabıyla yakaladı. Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez. Kesin olarak biliyoruz ki onların söyledikleri seni gerçekten üzüyor. Doğrusu onlar seni yalanlamıyorlar. Ancak zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Hiç şüphesiz o zalimler kurtuluşa eremezler. Korkunç şirk zulmünün failleri olan müşrik ve kafirler, şirk ideolojilerini hakim kıldıkları işgal altındaki İslam topraklarında iktidarı ellerine geçirmiş ve muvahhid müminleri esir etmişlerdir. Rabbimiz Allah Ademoğlunu yaratmış olduğu mahlukatın içinde yüceltip şerefli kıldığı gibi en güzel bir biçimde yaratmıştır. İnsanlar fıtratlarını bozmadan ve yaratılış gayelerine uygun inanıp hareket edecek olurlarsa bu güzel biçimlerini ve şeref hali olan yüce mertebelerini korumuş olurlar. Aksine yaratılış gayelerine aykırı olarak tevhid akidesini inkar ederek Allah'tan başka ilah ve Rablere yönelip onlara itaat yani ibadet edecek olurlarsa, bu suçlarından dolayı aşağıların aşağısına düşme cezasına çarptırılırlar. Onların bu büyük zulüm suçlarının karşılığı bu ilahi cezadır ki hayvanlardan daha aşağı bir seviyeye inerler. Yücelerden aşağıya düşerler. Şirk koşup küfrederek şerefli bir makamdan şerefsiz bir mevkiye, hem de aşağıların aşağısına düşen müşrik, kafir, mürted ve münafıkların durumunu şöyle beyan buyurur Rabbimiz Allah: "Kim Allah'a ortak koşarsa sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapıvermiş veya rüzgar onu ıssız bir yere sürükleyip atmış gibidir." İzzetin tamamı Rabbimiz Allah'a aittir. Bir de yine Rabbimiz Allah'ın fazlından kendilerine izzet bağışladığı Resulullah ve muvahhid müminlere aittir izzet ve şeref. Buradan da apaçık anlaşıldığı gibi izzetin tamamı kendisine ait olan Allah'a iman edip onun razı olduğu salih amellerde bulunan muvahhid mümin Müslümanlar izzet ve şeref sahibidirler. Allah'a şirk koşan müşrik ve kafirler, Allah'tan başka ilahlara ve Rablere yönelen tağutlar izzet ve şerefi kaybetmişlerdir. Aralarında hiç izzet ve şeref sahibi olmayanlar bulunduğu gibi bir zamanda olsa izzet ve şeref sahibi olduktan sonra bunu yitirenler de vardır. Bu konuda Rabbimiz Allah şöyle buyurur: "Kim izzeti istiyorsa artık bütün izzet Allah'ındır. Şüphesiz izzet ve gücün tümü Allah'ındır. O işitendir, bilendir. Üstünlük ve güç sahibi olan senin Rabbin onların nitelediklerinden yücedir. Şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır. Oysa izzet Allah'ın, onun Resulünün ve müminlerindir. İzzet sahibi Rabbimiz Allah, yarattıklarının içinde insan kullarına verdiği değeri şöyle beyan buyurur: "Andolsun biz Ademoğlunu yücelttik. Onları karada ve denizde taşıdık, temiz güzel şeylerden rızıklandırdık ve yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Kendisine Rabbi Allah tarafından değer verilerek bu şekilde yaratılan, şerefli kılınan ve yaratılmışların çoğundan üstün kılınan insanoğlu, şirk suçunu işlemekle bütün bu değerini kaybetmektedir. Sonra aşağıların aşağısına çevirdik. Çünkü o Allah'tan başka ilahlara ve Rablere yönelmiş, onlara inanıp itaat etmiştir. Aşağıların aşağısına düşmenin ve kınanmış bir durum sergilemenin sebebi Allah'a şirk koşmak, alemlerin Rabbi Allah'a karşı kafir olmak ve bu ihanetin gereği olan bir hayat tarzı içinde bulunmaktır." Rabbimiz Allah şu emri buyurmaktadır: "Allah ile beraber başka ilah edinme, yoksa kınanmış ve kendi başına bırakılmış olursun." İnsanın insanlık mertebesinden hayvanlardan daha aşağılık bir seviyeye düşmesi, ya heva ve hevesini ilah edinmek ya da heva ve hevesini ilah edineni kendisine Rab edinmek ile gerçekleşir. Yegane Rablik ve ilahlık hakkı alemlerin Rabbi Allah'a aitken, onun hakkını alıp onun yaratmış olduğu insan kullarına veya cansız varlıklara vermek, böyle bir şirk koşmak ve küfretmek suçu, bu suçu işleyen insanları hayvanlardan daha aşağılık bir seviyeye düşürmektedir.

Bu konuda Rabbimiz Allah şöyle buyurur: kendi istek ve tutkularını ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunu işitir ya da aklını kullanır mı sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Hayır, onlar yol bakımından daha şaşkın ve aşağıdırlar. Andolsun cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık. Kalpleri vardır, bununla kavrayıp anlamazlar. Gözleri vardır, bununla görmezler. Kulakları vardır, bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. Çünkü Allah katında hayvanların en kötüsü sığırlar ve dilsizlerdir. Şüphesiz inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için fark etmez, inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde perdeler vardır ve büyük azap onlaradır. Allah katında canlıların en kötüsü şüphesiz inkar eden kafirlerdir. Onlar artık inanmazlar. İnsanlar içinde izzet ve şeref mertebelerini koruyan, hatta imanların kuvveti ve salih amellerinin derecelerine göre şerefi artan ancak muvahhid müminlerdir. Şirk koşmak ve küfür etmek suretiyle aşağıların aşağısına düşenlerden değildirler muvahhid müminler. Ayrıca mümin Müslümanlar, insanlar hüsran içindeyken onlar hüsranı düşmez ve korkuya kapılmazlar. Rabbimiz Allah muvahhid mümin Müslüman kullarının vasıflarını şöyle beyan buyurur: ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka, onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Asra andolsun gerçekten insan ziyandadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Haberiniz olsun, Allah'ın velileri, onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar iman edenler ve Allah'tan sakınanlardır. Yegane hayat önderimiz ve örneğimiz Resulullah, en büyük zulüm olan şirk konusunda ümmetini hassasiyetle uyarmış, bu konunun üzerinde çok durmuştur. Ebu Derda'nın rivayetiyle şöyle buyurmuştur Resulullah: paramparça edilsen ve yakılsan bile Allah'a hiçbir şeyi ortak etme. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurmuştur: Allah Tebareke ve Teala, ben ortakların şirkten en ganisiyim. Her kim bir amel işler, onda benimle birlikte başkasını ortak eylerse onu şirkiyle baş başa bırakırım buyurdu. Şu hadisi de Ebu Said bin Ebi Fedala el-Ensari rivayet eder. Resulullah şöyle buyurur: Allah insanları kıyamet günü için kendisinde şüphe olmayan bir gün için topladığı vakit bir münadi şöyle çağıracaktır: her kim Allah için işlediği bir amelde bir kimseyi ortak koşmuş ise o amelin sevabını Allah'tan başkasından istesin. Şüphe yok ki Allah ortakların ortaklığından en müstani olanıdır. En büyük zulüm olan şirk suçunu işleyenlerin ne kadar iyi amelleri varsa bu suçtan dolayı hepsi boşa çıkar, kendilerine hiçbir faydası olmaz. İşte Rabbimiz Allah'ın beyanı. Bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini bununla hidayete erdirir. Onlar da şirk koşsalardı, elbette bütün yapıp ettikleri onlar adına boşa çıkmış olurdu. Konumuzu Fudayl bin İyaz'ın bir tespitiyle noktalayalım. Şöyle diyor Fudayl bin İyaz: halk için ameli terk etmek riyadır. Halk için amel ise şirktir. İhlas ise Allah'ın bu iki şeyden seni afiyette kılmasıdır. Bu böyledir. Değerli dinleyenler, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Şirk en büyük zulümdür başlıklı bölüm ile birlikte olurken Abdullah İbni Mesud şöyle demişti: İman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte güvenlik onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir ayeti indiği zaman bizler ya Resulallah hangimiz nefsine zulmetmez dedik. Resulullah, iş sizin söylemiş olduğunuz gibi değildir. İmanlarını zulümle karıştırmayanlar demek şirk karıştırmayanlar demektir. Sizler Lokman'ın kendi oğluna söylediği şu sözü işitmediniz mi? Ey oğlum, Allah'a şirk koşma. Şüphesiz şirk gerçekten büyük bir zulümdür buyurdu. Hadisiyle birlikte olmuştuk. Gerek ayetlerle

0: Direkt hadislerle ve yazarın kısa notlarıyla bu bölümü de bu şekilde sonlandırmış olduk. Haftaya Resulullah sevgisi başlıklı bölüm ile birlikte olacağız inşallah. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalınız efendim.
1: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel, İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu an şöyle demiştir: Üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim. 103.2

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Esselam. Her türlü eksiklikten ve kusurdan münezzeh. Selametin kaynağı. Esenlik veren. Kalplerin gerçek huzurunu kendisinde bulduğu Rabbimiz. Ey selam olan Allah'ım. Sen selamsın ve selamet sendedir. Huzur arayan kalbimizi senden başkasının kapısında bekletme. Dünyanın gürültüsü içinde kalbimize sükunet ver. Kaygılarımızın arasından bize senin huzuruna giden yolu göster. Ey Rabbimiz! Kalbimizi korkulardan selamete çıkar. Bizi endişelerimizin esiri olmaktan kurtar. İçimize öyle bir iman ve teslimiyet yerleştir ki, başımıza gelenlerde senin hikmetine güvenebilelim. Nimet verdiğinde şükredelim. İmtihan verdiğinde sabredelim. Bir şeyden mahrum kaldığımızda seni kaybetmediğimizi bilelim. Ey selam! Dilimizden çıkan sözlere selamet ver. Kimseyi incitmeyen, kimseye haksızlık etmeyen, kimsenin kalbinde yara bırakmayan bir dil nasip eyle. Ellerimizi kötülükten koru. Gözlerimizi haramdan koru. Kalbimizi kinden, dilimizi gıybetten, nefsimizi zulümden koru. Bizi kendisinden insanların emin olduğu kullarından eyle. Evlerimize selamet indir Allah'ım. Ailemize huzur ver. Eşlerimizin arasına sevgi, evlatlarımızın gönlüne iman, yuvalarımıza bereket ver. Birbirimizi kırdığımızda barışmayı, yanıldığımızda özür dilemeyi, affedildiğimizde şükretmeyi nasip eyle. Ey selam olan Rabbimiz! Ümmeti Muhammed'e huzur, mazlumlara güven, korku içindeki kullarına emniyet nasip eyle. Savaşların, zulümlerin ve fitnelerin ortasında masum kullarını muhafaza eyle. Ey Rabbimiz! Bizi yalnız dünyada değil, ahirette de selamete çıkar. Kabir korkusundan, hesabın ağırlığından, ateşin azabından rahmetinle bizi koru. Bizi cennetine, esenlik yurduna, selamınla karşılayacağın kullarının arasına dahil eyle.

0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
2: Arının yaz aylarındaki ömrü yaklaşık 6 hafta. Ve bütün ömrü boyunca ürettiği bal yalnızca bir çay kaşığının 12'de 1'i kadar. Üstelik 1 kilogram bal için arıların toplam uçuş mesafesi yaklaşık 90 bin kilometreyi bulabiliyor. Bu, dünyanın çevresini 2 kereden fazla dolaşmak demek. Ama arıları asıl şaşırtıcı yapan sadece çalışkanlıkları değil. Bir arı, kovandan kilometrelerce uzakta bulduğu besin kaynağının yönünü ve uzaklığını, kovana döndüğünde yaptığı özel sallanma dansıyla diğer arılara aktarabiliyor. Dansın yönü, güneşin konumuna göre besinin hangi tarafta olduğunu, dansın belirli özellikleri ise yaklaşık olarak ne kadar uzakta bulunduğunu bildiriyor. Bilim insanları bu olağanüstü iletişim sistemini deneylerle defalarca ortaya koydu. Üstelik araştırmalar, genç arıların bu dansı başka arıları izleyerek öğrenebildiğini de gösteriyor. Yani küçücük bir arının birkaç haftalık hayatında uçuş, yön bulma, öğrenme, hafıza ve iletişim iç içe. Belki de arılar bize şunu hatırlatıyor. Doğada küçücük görünen canlıların dünyası sandığımızdan çok daha büyük.
0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
3: Özel FM 103.2.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
2: Subhanallazi esra bi 'abdihi leylan min el-mescidil haram ila el-mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiyha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم

Bursanız da ölmeyi düşünmüyoruz. Dinleyin. Ateşin aklına gelecek su. İçimizden söneceğiz. Cansız çocukları yaprak saracak. Gazze bir anneyi aratmayacak. Bizi Allah kurtaracak. Sanmayın ki cennete yürümek evimize varmak değildir. Sanmayın ki vedamız haritada bilinen yerleridir. Bizim vedamız bile uğruna savaştıklarımızın beşiğini sallayacak. Vursanız da ölmeyi düşünmüyoruz, dinleyin. Taşlar olduğumuz yere yığılacak. Olmayan ellerimize sarılacak bir sapan sapmayanı tutacak. Boynumuzu değil demir kubbeyi bükecek bir sevinç yaşayacak. Sanmayın ki Neccar yavrusunu hep mahzun hatırlayacak. Sanmayın ki Halit Nebhan Rim'e yeniden salıncak kurmayacak. Bizim gözyaşımız bile şehit olacak. Öfkemiz merhametle anılacak. Vursanız da ölmeyi düşünmüyoruz, dinleyin. Gökdelenler sizin olsa da yüceler bizim yanımızda. En görkemli mezarlarınızda hayalleriniz yatıyor. Gücünüz şehit amirin bisikletine yetse de sabrımıza yetmiyor. Sanmayın ki dahlandan aldığınız iki göz Allah'a açılmayacak. Sanmayın ki un taşıyan atları vurduğunuzda izzetimiz aç kalacak. Vursanız da ölmeyi düşünmüyoruz. Dinleyin. Arkamıza bakmıyoruz çünkü gelmeyeceğinizi biliyoruz. Caddelerimiz yoksa da yolumuz Allah'ın yoludur. Köprülerimiz haysiyetli olukların üzerinden geçiyor. Sanmayın ki çukurlarınız Yahya Sinvar'ın tünelleri altında kalmayacak. Sanmayın ki bir yaralı Gazze Doktor Ebu Hüsam'ı hatırlatmayacak. Vursanız da ölmeyi düşünmüyoruz. Dinleyin. Esra Elönü Star Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 64. sayfasında yer alan yeni bir derse giriş yapacağız. Bu sayfada, sayfa 64'te, sayfa başında Ed-Dersü Sabi'u başlığı var. 7. ders. Bu sayfada yer alan metni okuyalım ve tercüme edelim. Siz de anlamadığınız, kaydetme ihtiyacı hissettiğiniz bölümleri kaydedin. Hişam, اَتُرِيدِينَ شَيْءًا مِنَ السُّوْقِ يَا اُمَّ اَحْمَدْ. اُمَّ اَحْمَدْ نَعَمْ اُرِيدُ مِغْرَفَةً وَمِقْلَاتًا وَمِكْوَاتًا وَمِقَصًّا. Evet, Hişam'ın sözünü tercüme ederim. اَتُرِيدِينَ شَيْءًا مِنَ السُّوْقِ يَا اُمَّ اَحْمَدْ. Ey Ümmü Ahmet, çarşıdan bir şey istiyor musun, ister misin? Ümmü Ahmet, naam, uridu migrafeten. Evet, bir kepçe istiyorum. Ve miklaten, bir tava. Ve mikvaten, bir ütü. Ve mikassan, ve bir makas. Evet, çarşıdan bir kepçe, bir tava, bir ütü ve bir makas istiyorum. Hişam, ma eksara talebatiki ya Ümmü Ahmet. Ne kadar çok şey istiyorsun Ümmü Ahmet. İsteklerin ne kadar da çok. Elem eşteri leki hadihil eşya'e fil amil madi. Bu şeyleri ben sana geçen yıl almadım mı? Elem eşteri leki hadihil eşya'e fil amil madi. Ben bu şeyleri geçen yıl sana almadım mı? Ümmü Ahmet, bela velakinneha minettirazil gadimi ve gaccat fissukil ane etrizetun hadisetun ve hiye taban ahsenu ve ecvedu. Nesitu an ezkural kamha vel adese. İsma inne hazel bakkalel cedide mutaffifun fela teşterrim minhu şey'en. Evet, Ümmü Ahmet'in sözünü tercüme edelim. Hişam şunu sordu. Elem eşteri leki hadihil eşya'e fil amil madi. Ben geçen yıl bunları senin için satın almadım mı? Ümmü Ahmet, bela. Evet, elbette sen satın aldın bunları. Geçen yıl bunları bana aldın. Ve lakinneha minettirazil kadimi. Fakat onlar eski tarzda, eski modada. Yani onların modası geçti. Eski tarz, eski usul eşyalardı. Ve kad caet fi suqil ana atrizatun hadisatun. Şimdi çarşıya yeni şekiller, yeni türleri geldi. Tarz kelimesi dilimize de geçmiş zaten. Dilimizde de kullanıyoruz. Atrize kelimesi bunun çoğulu. Çarşıya yeni modeller, yeni şekiller geldi. Ve hiye taban ahsenu ve ecvedu. Tabii ki bunlar, bu yeni model eşya, ahsen ve ecved, daha iyi, daha güzel ve daha kaliteli. Ahsen ve ecved, daha iyi daha kaliteli. Nesitu an ezkura al-qamha wal-adasa. Evet, buğday ve mercimeği de söylemeyi unuttum. Buğday ve mercimeği de söylemeyi unuttum. İsma, inne hazel bakkalel cedide mutaffifun fela teşterri minhu şey'en. İnne hazel bakkalel cedid, şu yeni bakkal var ya, şu yeni bakkal mutaffifun, ölçüde tartıda hile yapıyor. Fela teşterri minhu şey'en, ondan bir şey satın alma. Dinle bak, şu yeni bakkal ölçüde tartıda hile yapıyor, ondan bir şey alma. Hişam, veylul lil mutaffifin. Velakin keyfe arafti zalike? Vay ölçüde tartıda hile yapanların haline. Veylun lil mutaffifin. Vay ölçüde tartıda hile yapanların haline. Yazıklar olsun şu ölçüde tartıda hile yapanlara. Velakin keyfe arafti zalike? Fakat bunu nasıl bildin, nasıl anladın? Yani bu yeni bakkalın ölçüde tartıda hile yaptığını nasıl anladın? Ummu Ahmet, innel cubne lezi işterraytu minhu kable eyyamin vezentuhu bi mizanina fevecettuhu nakısan. Evet, innel cubne lezi işterraytu minhu kable eyyamin vezentuhu bi mizanina. Birkaç gün önce ondan aldığım peyniri kendi terazimizde tarttım. El-cubn el-lezi iştaraytu minhu kable eyyam. Ondan birkaç gün önce aldığım peyniri vezentuhu, onu tarttım bir mizanina kendi terazimizde. Fevecettuhu nakısan ve onu eksik buldum. Ve kezalike kiltul burra fevecettuhu aydan nakısan. Ve kezalik, yine aynı şekilde kiltul burra, unu da tarttım. Unu da tarttım. Fevecettuhu aydan nakısan. Yine aynı şekilde unu da eksik buldum. Hişam, سَأَنْصَحُهُ وَأَتْلُوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى. سَأَنْصَحُهُ, ben ona nasihat edeceğim, öğüt vereceğim. وَأَتْلُوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى, ve Allah-u Teala'nın şu sözünü okuyacağım. Ben ona nasihat edeceğim ve Allah-u Teala'nın şu sözünü kendisine okuyacağım. وَلَا تَنْقُسُ الْمِيْكَالَ وَالْمِيْزَانَ. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. وَلَا تَنْقُسُ الْمِيْكَالَ وَالْمِيْزَانَ. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Hud suresi 84. ayet. لَعَلَّ اللّٰهَ يَهْد۪يهِ. Umulur ki Allah ona hidayet eder. Allah'ın ona hidayet etmesi ümit edilir. Eturidu ente şey'en ya Ahmet. Ahmet, sen bir şey istiyor musun? Ahmet, naam. Uridu mistaraten ve mimhaten ve mibraten. Evet, ben bir cetvel, bir silgi ve bir kalem tıraş istiyorum. Uridu mistaraten ve mimhaten ve mibraten. Bir cetvel, bir silgi ve bir kalem tıraş istiyorum. Hişam, hati miftah seyyarati min gurfeti. Odamdan arabanın anahtarını getir. Odamdan arabanın anahtarını getir. Ene leda babil mes'ad. Ben asansör kapısının yanındayım. Ene leda babil mis'adi. Ben asansörün kapısının yanındayım. Evet sevgili öğrencilerim. Radyo dershanesinde yüksek düzey derslerde esas aldığımız Durusul Lugatil Arabiyye li gayrin natıkine biha adlı serinin 3. cildinde 64. sayfada yer alan metnin çevirisini tamamladık. Karşı sayfada sayfa 65'te temarin başlığı var. Bu dersin alıştırmaları başlıyor bu sayfada. Birinci alıştırma ecib anil esileti latiye aşağıdaki soruları cevapla anlamında bir talimat içeriyor. Birinci cümle ماذا طلبت أم أحمد من السوق? Ummu Ahmet çarşıdan neler istedi anlamında bir soru. Talebet Ummu Ahmet mine suq migrafeten ve miklaten ve mikvaten ve mikassan ve el kamha vel adese şeklinde cevap verebiliriz. Çarşıdan kepçe, tava, ütü, makas, buğday ve mercimek istedi. İkinci soru وَمَاذَا طَلَبَ أَحْمَدْ Ahmet ne istedi? طَلَبَ أَحْمَدُ مِسْتَرَةً وَمِمْحَاتًا وَمِبْرَاتًا Bir cetvel, bir silgi ve bir kalem tıraş istedi. Üçüncü soruya geçelim. اَيَّ آيَةٍ يُرِيدُ هِشَامْ اَنْ يَتْلُوَ عَلَى الْبَقَّالِ الْجَد۪يدِ وَلِمَاذَا Evet, Hişam Yeni bakkala hangi ayeti okumak istiyor ve niçin? Yuridu Hişam en yetluve alel bakkalil cedidi hazihil ayetel kerimete Estaizubillah ve la tenkusul mikale vel mizane Surat Hud Ayet rakam 84 Evet Hişam yeni bakkala Hud suresi 84. ayet-i kerimeyi okumak istiyor. Ve limaza niçin? Li'annel bakkadel cedide mutaffifun. Li'annel bakkadel cedide mutaffifun. Çünkü yeni bakkal ölçüde tartıda hile yapıyor, eksik tartıyor. Birinci alıştırmada parçayla ilgili sorular vardı. Bunları cevapladık. Şimdi ikinci alıştırmaya geçiyoruz. Kelimetu miftah me'huzetun min masdari fetaha yeftahu liddelaleti ala aletil fethi ve tusemmes me'aletin. Kelimetu miftah, miftah kelimesi me'huzetun alınmıştır, elde edilmiştir. Min masdari fetaha yeftahu miftah kelimesi fetaha yeftahu kökünden elde edilmiştir. Niçin? Liddelaleti ala aletil fethi açma aletine işaret etmek, delalet etmek için. Ve tusemme isme aletin ve tusemme isme aletin ve bu kelime miftah kelimesi ismi alet diye adlandırılmıştır, adlandırılır. İsmul aleti ismun mesuğun minel fi'lü thilâthiyyi liddelâleti alâ mâ veqa'l fi'lü bi vâsitatihi. İsmul aleti ismun mesuğun, ismi alet elde edilen bir isimdir, sıygalanan bir isimdir. Minel fi'lü thilâthiyyi sülâsî fiilden liddelâleti alâ mâ veqa'l fi'lü liddelaleti delalet etmek için, işaret etmek için alâ mâ veqa'l fi'lu fiilin meydana geldiğine, fiilin vuku bulduğuna bi vasitatihi kendisi vasıtasıyla, kendisi aracılığıyla ismi alet fiilin kendisi aracılığıyla, kendisi vasıtasıyla meydana geldiğine delalet etmek için sülasi fiilden elde edilen bir isimdir. İsmi aletin tanımı bu şekilde yapılmış oldu. Lismil aleti selasetu evzanin. İsmi aletin 3 vezni vardır. mif'alun ve mif'alun ve mif'aletun. Bunlar mif'al, mif'al ve mif'ale şeklindedir. Nahvu miftahun ve mibradun ve miknesetun. Miftah, mibrat ve miknese gibi. Evet, miftah anahtar, mibrat eye, törpü ve miknese ise süpürge anlamını taşır. Yani biri açma aleti, biri eğleme, törpüleme aleti ve bir diğeri ise süpürme aleti. Üçüncü alıştırmaya geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Va minel ef'alil etiyeti esma'el aleti ala vezni mif'al. Aşağıdaki fiillerden mif'al vezni üzere ismi aleti elde et. Evet, bu anlamda bir talimat var bu alıştırmada. Fetaha yeftahu, neşara yenşuru, harase yahrusu, zellece yezlicu, qase yakisu, kale yekilu, vezene yezinu. Burada verilen fiillerin anlamlarını sözlüklerinizden kolayca, rahatça bulabilirsiniz. Hemen biz mif'al vezni üzere ismi aletlerini elde edelim. Fetaha yeftahu miftahun, neşara yenşuru minşarun, harase yahrusu mihrasun, zelece yezlicu mizlacun, qase yakisu miqyasun, kale yekilu mikyalun ve son olarak vezene yezinu mizanun, asluhu mivzanun. Bir sonraki sayfaya, sayfa 66'ya geçiyoruz. Sayfa başında 4 numaralı alıştırma Sug minel ef'alil atiyeti esma'el aleti ala vezni mif'al. Aşağıdaki fiilleri mif'al vezni üzere bu fiillerden ismi alet elde et anlamında bir talimat var. Fiiller sırasıyla berade yebrudu, halebe yahlubu, saide yes'adu, kabada yakbidu, kade yekudu, kassa yekussu ve son fiil hakke yehukku. Evet, berade yebrudu, bu fiilden elde edilecek ismi alet mibradun, halebe yahlubu mihlebun, saide yes'adu mis'adun, kabada yakbidu mikbadun, kade yekudu mikvedun, kassa yekussu mikassun, hakke yehukku mihakkun. Kassa yekussudan ismi alet mikassun, hakke yehukkudan mihakkun. 5 numaralı alıştırma Sug minel ef'alil etiye esma'el alet ala vezni mif'ale. Evet, aşağıdaki fiilleri mif'ale vezni üzerinde bu fiillerden ismi aleti elde et. Aşağıda verilen fiillerden mif'ale vezni üzere ismi alet elde et, ismi alet sigasını söyle. Kenese yeknusu, le'ika yel'aku, taraka yatruku, satara yasturu, asara yasiru, garrafe yagrifu, kala yakli, meha yemhu, keva yekvi, bera yebri ve son fiil. Evet, son fiil, bu sayfanın son fiili safa yasfu. Karşı sayfada, sayfa 67'de ra'a yera ve rakiye yerka fiilleri var. Hemen bunlardan ismi aletleri elde edelim. Kenese yeknusu miknesetun, la'ika yel'aku mil'akatun, taraka yatruku mitrakatun, satara yasturu mistaratun, asara yasiru mi'saratun, garrafe yagrifu mi'grafetun, kala yakli miqlatun asluha miqlayatun. Maha yamhu mimhatun asluha mimhavetun. Kewa yekvi mikvatun. Bera yebri mibratun. Safa yasfu misfatun. Ra'a yara mir'atun. Raqiya yerqa mirqatun. Evet sevgili öğrencilerim, 5. alıştırmayı da tamamladık. 6. alıştırmada ayyin esma el aleti fima ye'ti ve zkur vezne kulli vahidin minha şeklinde bir talimat var. Aşağıda verilen kelimelerde, cümlelerde bulunan isma aletleri tayin et ve her birinin veznini de söyle şeklinde bir talimat var. Siz burada verilen toplam bakıyorum kaç cümle var? 4 cümle var. Bu 4 cümlede yer alan isma aletleri ve vezinlerini tespit ediyorsunuz. Programımızın bir sonraki bölümünde bu alıştırma üzerinde duracağız inşallah. 7. alıştırmada da sizden şu isteniyor. İstahric ma fid dersi min ismail ale. Derste geçen isma aletleri tespit et. Vezkur vezne kulli vahidin minha. Her birinin veznini söyle. Vel fiilelle zişdukka minhu. Ve bu ismi aletlerin türetildiği, kendilerinden türediği fiilleri de söyle anlamında bir talimat var. Siz bu talimat doğrultusunda derste geçen alet isimlerini de tespit edin ve inşallah gelecek derste 6. alıştırmada cümlelerde geçen ismi aletleri biz beyan ettiğimizde kendi cevaplarınızı kontrol edin. Bir sonraki sayfada, sayfa 68'de 8 ve 9. alıştırmalar var. Bunlar üzerinde de durun. Bunları da okuyun. Bir sonraki sayfada da, sayfa 69'da yeni bir derse geçiliyor. Eddasus Samin. İnşallah programımızın gelecek bölümünde bu konular üzerinde duracağız. Bir sonraki programda görüşmek, buluşmak ümidi ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Sanatlı bir eser sanatkârı icap eder. İnsan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş. Çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor. Ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım. Yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullah değerli kardeşler. Abdurrahman Hasan Habenneke el Meydani'nin Davet Fıkı adlı kitabından ders işlemeye devam ediyoruz. Bugün Allah'ın dinini insanlara tebliğ etmenin hükmü konusunu konuşacağız. Aslında burada bir tane ayet üzerinden konuşulacak. Fakat tabii davet etmenin, davet ve tebliğ etmenin ve bunu açıkçası biraz da kurumsal yapmanın, kurumsaldan kastımız şu, yani bir müessese olarak tebliğ, davet, nasihat, irşat, bunu biraz da profesyonelce, yani modern tabirler kullanıyorum ama daha iyi anlaşılsın diye bu tabirleri kullanıyorum. Daha profesyonelce, gerçekten bu işe odaklanarak, bu işin gereklerini yerine getirerek. Çünkü her devirde, her devrin ihtiyacına göre bu işin bazı gerekleri olacaktır. Bazı araç gereçleri olacaktır. Bu araçlar yani somut araçlar da olabilir. Bilgi anlamında, teknik bilgi anlamında araçlar da olabilir. Bu maddi ve manevi araçları hazırlaması gerekir ve ümmet bundan sorumludur. Yani siz davetçi olmayabilirsiniz. Birebir, yani daha böyle davete odaklanmış, işte ders anlatan ya da böyle uzun, daha uzun hitabet yapabilen biri değilsin belki. Ama en nihayetinde sen de 3-5 kelam ediyorsun insanlarla ve İslam muhakkak temsil ediyorsun. Daha da önemlisi, bir Müslüman organizasyon olarak davet eden, tebliğ yapan, insanlara İslam'ı anlatan kişileri kendi içinden çıkaracak bir organizasyona sahip olman lazım. Bu bilince, bu şuura sahip olman lazım. Tabii Müslümanlar, davetçi dediğimiz kişi, aslında böyle çok şey de yapmamak gerekiyor. İşte davetçi özel, yani bu İslam'ı anlatacak kişinin bu konuya dair bir eğilimi ve kendi, yani hem yetenek anlamında eğilimi hem de heves anlamında eğilimi ve motivasyonlu olması gerekir. Dolayısıyla peki, yani neler gerekiyor? Peki bilgi olarak neler gerekiyor? Aslında pek çok şey gerekiyor. Bu çok da zor değil bu arada. Bugünümüzde hele ki artık bilgiye ulaşmak hiç zor değil. Dolayısıyla bunların hikmetli bir şekilde değerlendirilmesi, hikmetli bir şekilde sentezlenmesi de zor değil. Birincisi tabii ki bu davetçi sabırlı olacak ve hikmetli davranışı elden bırakmaması gerekecek. Bu çok önemli. Yani işin psikolojik tarafı var. Sabırlı olması. Bu sabır sadece hani insanlarla konuşurken onlara kızmamak anlamında değil, sebat etmek anlamında da. Çünkü ilim yapmak okumakla olur en çok. Davet o okuduklarını insanlara aktararak olur. Onları düşünerek, tefekkür ederek, belki kendi kendine egzersiz yaparak ve hikmetli davranışı elden bırakmaması gerekiyor. Yani ilmin de bir siyaseti var tabiri caizse. Bunu elden bırakmaması gerekiyor. Dini ilimleri okuyacak doğal olarak. İnsan psikolojisi bilecek. Biraz yani pozitif bilimler veya sosyal bilimlere gerektiği ölçüde, daha fazla bilirse ne âlâ. Hatta bizatihi o işi yapıyor da olabilir. Ama gerekli ölçüde insanlarla diyalog kurmak, toplumlarla diyalog kurmak, onların yapılarıyla alakalı asgari bazı bilgiler bilecek. Davet etme, konuşma yöntemlerini kavrayacak ve dolayısıyla belki de içlerinden bazıları toplum içinde kanaat önderleri haline gelecekler. Onlara fikir soracak insanlar. Fetva sormayacak belki ama bir sürü konu dolaşıyor etrafta. İslam'la alakalı gerek olumlu gerek olumsuz bir sürü mesele tartışılıyor belki piyasada, tabiri caizse yani. İşte televizyonda, medyada, eski medyada, yeni medyada fark etmez. Dolayısıyla onları soracaklar ve irili ufaklı kanaat önderi haline gelecek. Ama aynı zamanda daha da önemlisi, insanlara canlı bir temsilci, bir örnek teşkil edecekler. Burası da önemli. Yani davetçinin kendiyle tutarlı olması çok önemli. Bir şey söylüyorsa kendisinin yapıyor olması çok önemli. Kendisinin asgari düzeyde insanlar baktığında işte özeneceği, parmakla göstereceği belki bir kişi olması çok önemli. Burada tabii bazı hususlar da var, pratik hususlar. Yani bazen öyle bir konumda olur ki kişi hani maişeti vardır, bir yerden parası geliyordur. Dolayısıyla bütün mesaisini bu işe hasretmiş olabilir. Ya da mühendistir, doktordur, iş adamıdır, akademisyendir, elektrikçidir, ayakkabıcıdır, esnaftır, fark etmez. Ama onun yanında aynı zamanda kendisine davet etmeyi bir misyon olarak belirlemiştir. Bu da çok önemli. Dolayısıyla kendi kapasitesi çerçevesinde, gücü çerçevesinde, meşrebi çerçevesinde işini yaparken bunun yanında aynı zamanda davet için kendini eğitir. Özellikle İslam ümmeti, Müslüman kardeşleri eğer bu konuda onda bir istidat, eğilim, bir heves görüyorsa bu konuda tabii ki ona yardımcı olmalıdır. Burada bu Müslümanların bir aradalığını unutmamak lazım. Yani tebliğin, nasihatin, davetin, emri bil maruf nehi anil münkerin, bu Allah'ın emridir. Bunun müesses bir biçimde devam edebilmesi, Müslümanlar arasında unutulmaması ve gerekli gibi, yani gerektiği gibi yapılması. Çünkü bazen sadece yapmak için davet ya da biraz da açıkçası hani itham etmeyelim, günahlarını almayalım ama bazen biraz şova da dönüştürerek onları da böyle davet tebliğ kapsamı altında, ismi altında gösterilebildiğini de görebiliriz. Öyle değil yani, insanları da tepki almayacak şekilde, insanları uzaklaştırmayacak şekilde, seviyesi düşük polemiklere girmeyecek şekilde aslında. Burası önemli yani. Yoksa öbür türlü bir ekran çerezine, bir sosyal medya çerezine dönüştürebilir kişi daveti. Maalesef böyle olabiliyor. Bir eğlence, entertainment sektörünün, eğlence sektörünün bir tabiri caizse bir unsuruna dönüştürebilir. Böyle olmadan, o ciddiyeti kaybetmeden, o seviyeyi koruyarak, o vakarı koruyarak olması lazım. Ve dediğim gibi potansiyeli ölçüsünde fikir, düşünce, ilim, hitabet, işte pratik alanlarıyla alakalı, başka konularla alakalı imkanları dahilinde hem görev alacak hem de bu konuda belki bilgi sahibi olacak. Öte taraftan şu önemli, bilgi sahibi olmadığı konularda olabilir ki işte sosyal medyada ya da televizyonda bazı haberler duyabilir, bazı konular kendisinin ilgisini çekebilir. Bazen komplo teorileri hoşuna gidebilir, gerçek olduğunu düşünebilir. Belki gerçekten gerçektir, bilmiyoruz. Fakat hakikaten bilgi sahibi değilse eğer, gerçekten bu konuda bir behreye sahip değilse, gerçekten bundan emin değilse ki Müslümanın zaten hakikaten tam anlamıyla bilmeden emin olmaması lazım zaten. Yani böyle bu tarz konularla alakalı fetva vermemesi lazım veya hüküm vermemesi lazım, taraf tutmaması lazım. Hele ki davetçinin böyle bazı dünyevi komik bölünmelere, hizipleşmelerden mümkün olduğu kadar uzak durması lazım. Ve hele ki dinle alakalı. Bazen öyle şeyler oluyor ki değerli kardeşler, yani din ile alakalı olmayan hususları bile dine bağlayabiliyor insanlar ve bu insanlar göz önünde olan, kendilerini belki yazar çizer adına davetçi demiyor ama davetçi gibi davranan kişiler olabiliyor. Allah muhafaza bu tarz rollerden, bunlar aslında biraz da açıkçası ilgi çekmek için yapılan şeyler olabiliyor daha sonra. Yani davetçinin ya da davet eden birisinin özellikle kendisine teveccüh gerçekleştikten sonra karşılaştığı en büyük imtihanlardan biri o insanların ilgisini çekmeye dönüşmesi motivasyonunun. O çok tehlikeli bir şey olur. Bu yolda çok daha farklı yerlere sapan bir sürü insanı örnek olarak da görüyoruz. Evet. Bir ayet okuyalım inşallah. Ali İmran 104-105. Ayetler. Allah-u Teala buyuruyor ki sizden, Müslümanlara söylüyor, hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Bu Allah-u Teala'nın emri. Yani sizden bunu yapan bir topluluk bulunsun. Demek ki biz Müslümanlar olarak bize farz-ı kifayedir ki tebliğ, davet, nasihat, irşat, emri bil maruf nehyanil münker, işte bu dediğimiz hayra çağırmak işini yapacak bir topluluğu bulundurmak bize farz-ı kifaye. Devamı işte kurtuluşa erenler onlardır. Yani o davetçiler ve o davetçiliği yaşatanlar. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Demek ki Müslümanlar kendi içlerinden dinine davet edecek, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir zümreyi çıkarmak zorunda. Burada öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu ayet sık sık maalesef çok böyle alakasız, dedim ya hani alakasız konular bazen birbirlerine bağlanabiliyor. Bu ayet bazen işte ayrılığa düşmeyin ayeti sanki böyle mezhepler, işte fıkıhtaki ayrılıklarla alakalıymış gibi konuşuluyor. Durup dururken İslam alimleri, İslam fıkıhı, İslami ilimler geleneği, kendi içerisinde ciddi bir ihtilaf literatürü olan, o hatta ilmi hilaf diye, hilaf ilmi, ihtilaf ilmi diye bir ilim bile var. Buymuş zannediliyor. Fakat ayetin Arapçasından aslında iftirak, yani kelime olarak ayıralım. Aslında önemli olan kavram olarak ayırmak tabii ki. Yani hani kelimeler belki burada çok önemli değil ama biz kelimelerle isimlendirerek anlamları daha iyi yakalayalım. Şimdi iftirak, birine iftirak, birine ihtilaf diyelim. İhtilaf şudur. Ortada ayet vardır, hadis vardır ve gerçekten makul, usulî çerçeve içerisinde iki ayrı görüş çıkabilir. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da sünnetiyle, takririyle var olan bir şeydir. Bunun önüne geçemezsiniz. Ayette bahsedilen bu değil. Ayette bahsedilen ve bizim iftirak olarak isimlendirdiğimiz, ki genelde fark, iftirak, firak şeklinde geçer. Bu oradaki daha yani heva ve heves yüzünden, basit kavgalar yüzünden, kişisel menfaatler yüzünden, akidevi ayrılıklar, kırmızı çizgiler, Müslümanlığın kırmızı çizgilerinden taviz vererek ihtilaf etmektir. Ve buna hani ilmi anlamda değil mi, ihtilaf değil, iftirak diyoruz. Başka bir ayrılıktır orada eleştirilen, Allah-u Teala'nın eleştirdiği. Yoksa ilmen bir hadis vardır, bir konuyla alakalı ortada bir hadis vardır ve o hadisteki ifade iki manaya gelebilir. Bunun bir sürü örneği var. Gerek ayetlerde gerek hadislerde fıkıh ilmi zaten usul ilmi zaten bu çerçeveyi ortaya koymak için, bu ihtilafların çerçevesini ortaya koymak için vardır kardeşler. O yüzden ikisi bambaşka konular. O hani şüpheyi de en azından ya da o tezviratı da en azından gidermiş olalım. Burada Allah-u Teala hayır kelimesini tercih ediyor. Ayette hayır kelimesi geçiyor. Dolayısıyla şunu düşünebiliriz. Kafirse biri onu imana çağırmak, İslam'a çağırmak, günah işliyorsa biri onu günahından alıkoymaya çalışmak, karşı taraf bilgisizse ona bilgi anlatmak, karşı tarafı ya da karşı taraf dediğimiz Müslüman kardeşlerimizi sık sık uyarmak, sık sık onları hatırlatmak. Tevbe suresi 122. ayette de Allah-u Teala hani bütün Müslümanlar, bütün müminler beraber savaşa çıkmasınlar, onlardan bir grup ilim yapsın buyuruyor. Ayet hani özetle, icmalen söyledim. O yüzden daha böyle geniş bir şekilde ve daha müesses bir aktivite bir şeklinde düşünebiliriz yani bu emri bil marufu, bir ilmi teşekkül ve dolayısıyla ortaya bir teşkilat koymak anlamında düşünebiliriz yani. Bunda da Allah-u Teala'nın emrini gördüğümüz için Allah bütün Müslümanlar, bütün müminler bundan sorumludur diyebiliriz. Aynı zamanda ümmet kelimesi geçiyor. O da önemli. Yani davetçiler ve onları destekleyen, onların çıkmasını sağlayan diğer Müslümanlar bir ümmettir. Yani bir bütündür. Bir bedenin parçaları gibidir. Ve yek vücut halde hareket ederler. Orada ümmet kelimesinin geçmesi özellikle buna işarettir. Yazar da özellikle bu konuyu belirtmiş. Hassaten bu konuya dikkat çekmiş. Müslümanların o yüzden, hele ki davetçilerin, ilim adamlarının topluluk karşısında konuşan, onları yönlendiren, belki kanaat önderi olmuş Müslümanların o yüzden kötü izlenim bırakacak ihtilaflardan uzak durmaları gerekir. Yani böyle kelimeler üzerinden ihtilafa düşmek, basit meseleleri gündem etmek, dünyalık çıkarlar ki en tehlikeli, bu artık biraz daha belli bir yoldan sapmışlığı da gösterir. Yani şahsi menfaatler, dünyalık çıkarlar, hevaya hevese kulak vermek, bunların hepsi Müslümanların kendilerini sık sık kontrol ederek uzak durmaları gereken, hele ki dediğim gibi yani davetçiler özel bir imtihana da tabi tutulurlar burada, uzak durması gereken hususlar. Ve tabii ki ayet doğal olarak yani parçalanmayın ayeti işte bu. Ayetteki parçalanmayın, iftiraka düşmeyin emri bu tarz ayrılıklarla alakalı. Hatırlayalım, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Bunun iyi örneği tarihte Yahudiler ve Hristiyanlar, ama günümüzde de tabii ki pek çok örneğini bulabiliriz. Yani dünyalık istekler yüzünden, şehvi arzular yüzünden. Örneğin Hristiyanların mezhep ayrılığına bakarsanız, haşa, yani Allah'ın zatının cismen tecessüm etmiş, yani Hazreti İsa'da tecessüm etmiş olduğuna inanıyorlar ve bu konuda da ihtilafa düşüyorlar. İki tane ilahlaştıran nasıl ilahlaştırıldığı hususunda ihtilafa düşüyorlar. Ve bunlar maalesef bazen kendisine İslam ümmeti içerisinde de bulan bazı akidevi sapmaların da benziyorlar. Yani onların örneklerini de teşkil ediyorlar. İnsanlar var oldukça buna benzer ihtilaflar olacak. Müslümanlar, Müslüman davetçiler, ilim adamları bunlardan kendini korumaları lazım. İlim konusunda, davet konusunda hakikate riayet etmek, Allah'ın rızasına nail olabilmek ve dolayısıyla hakikate riayet etmek, bunun için hakikate riayet etmek, hakkı teslim etmek ve adaletli olmak çok önemlidir. Bir sonraki ders hatırlatma, yani Arapçası tezkire, hatırlatma, nasihat ve irşat kavramlarını işleyeceğiz inşallah kardeşler. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. İster genç olsun ister yaşlı, geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

De ki, faraza müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi Yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM. Özel FM. Özel FM uyarıyor.
0: Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler. Hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

Yüce Allah doğru söylemiştir. En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Enbiya Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 112 ayettir. Enbiya, peygamberler anlamına gelir. Birçok konular yanında bazı peygamberlerden ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
1: İnsanların hesapları yaklaştı ama onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler.

0: kendilerine Rableri tarafından gelen her yeni uyarıyı ancak oyun ve eğlenceyi alarak dinlerler.
1: Lâhiyeten kulûbuhum

0: مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
1: Onların kalpleri eğlenceye dalmıştır. O zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaştılar: bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi? Siz gözünüz göre göre büyüye mi koşuyorsunuz?
0: قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Muhammed onlara dedi ki: benim Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü bilir. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.

0: بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.
1: Onlar, hayır, Muhammed'in söyledikleri karışık rüyalardır. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. Yok, o bir şairdir. Madem öyle değilse, önceki kavimlere gönderilen peygamberler gibi bize bir mucize getirsin dediler.
0: Mâ âmenet qablehum min qaryetin ehleknâhâ efehum yu'minûn.
1: Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleketin halkı inanmamıştı. Şimdi onlar mı inanacaklar?

0: أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
1: Biz senden önce de kendisine vahyettiğimiz nice erkekleri ancak peygamber olarak göndermiştik. Eğer bilmiyorsanız bilgisi olanlara sorun.

0: Biz o gönderdiğimiz peygamberleri yemek yemeyen bir cesette kılmadık. Sonra onlar ölümsüz de değillerdi.
1: ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ
0: Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları da helak ettik.

0: Andolsun ki biz size içinde şan ve şerefimiz bulunan bir kitap indirdik. Siz hala akıllanmayacak mısınız?
1: Ve kem

0: Onlara kaçmayın. İçerisinde şımarıklık yaptığınız nimetlere ve evlerinize dönün. Çünkü siz sorguya çekileceksiniz denildi.
1: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
0: Onlar da vay başımıza gelenler, biz gerçekten zalimlermişiz dediler.
1: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
0: Biz onları biçilmiş bir ekine döndürüp ocaklarını söndürünceye kadar bu feryatları devam etti.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz göğü, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyun oynarcasına yaratmadık.
1: لَوْ

0: Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan edinirdik. Ama biz bunu yapanlardan değiliz.
1: Bel naqdifu bil hakki alel batili feyedmeguhu feizâ huve zâhiq. Ve lekumul veylu mimme tasifûn.
0: Bilakis biz hakkı batılın üzerine atarız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki batıl yok olup gider. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı size yazıklar olsun.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun yanında bulunanlar O'na ibadet etmekten büyüklenmezler ve yorulmazlar. Onlar gece gündüz Allah'ı tesbih ederler ve hiç ara vermezler.
1: اَمِتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ
0: Yoksa o müşrikler yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler?
1: لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulur giderdi. Arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir.
1: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ
0: Allah yaptığı şeyden sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekilecektir.
1: اَمِتَّ

0: قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
1: Yoksa Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Ey Muhammed, sen onlara haydi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı de. Ama onların çoğu gerçeği bilmezler. Bunun için de ondan yüz çevirirler.

0: أَنَا فَعْبُدُونَ
1: Ey Muhammed! Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka bir ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk edin diye vahyetmiş